0: yılın ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

gerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık,

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki

0: tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metre ilerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal arttırıyoruz. Emsal arttırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıldı. Yeşil alan sayısını artırmak yerine

0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, beşincisi düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: bari çok işim var.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark da çevirdik. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
2: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş

0: kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otoparka çevirdik. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Duman grubuyla karşınızda olacağız.

90'lı yılların başında müzik hayatına atılan Kaan Tangöze, öğrenim görmek amacıyla gittiği Seattle'da müzik hayatına devam etti ve Türkiye'de çıkarmak istediği albüm için parçalar hazırladı. Kendisi, Ari Borakas ve Yakup Trana'dan oluşan Türkiye'deki grubu Matt Madam'la Seattle ve Los Angeles'ta yayınlanan toplama albümlerde yer aldı. Türkiye'ye döndüğünde Blue Blues Band'de çalan Batuhan Mutlugil'i gruba dahil olmaya davet etti ve 1999'da Duman grubu kurulmuş oldu.

Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Borakas, bateride başta Alen Konakoğlu'ndan sonra Cengiz Baysal'dan oluşan Duman, ilk albümünü çıkarmak için yola koyuldu ancak grubun henüz bir ismi yoktu. Bunun üzerine grubun ismi Halimiz Duman isimli şarkıdan esinlenildi.

Duman, 99'da çıkan ilk albümü Eski Köprünün Altında'yla müziğe giriş yaptı. Albümün Köprü Altı, Hayatı Yaşa ve Bebek parçalarına klip çekildi. Bebek parçasına klip çekilmeden önce Duman yaptığı bir röportajda Halimiz Duman parçasını akustik olarak çaldı ve bu klip olarak düzenlendi. Ancak klip 2004'te çıkacak olan Bu Akşam DVD'sine kadar yayımlanmadı. Grup 2002'de ikinci albümü Belki Alışmam Lazım'da büyük bir çıkış yaptı. Her Şeyi Yak yorumuyla beğeni toplayan Duman, aynı isimli parçasıyla birlikte Oje, Bu Akşam ve Belki Alışmam Lazım parçalarına da klip çekti.

2005'te Seni Kendime Sakladım adlı 3. stüdyo albümlerini yayınlayan ve albümde aynı adı taşıyan parçayla çıkış yapan grup, ardından Aman Aman ve En Güzel Günüm Gecem şarkılarına klip çekti. Bu albümdeki ve konserlerdeki başarılarından dolayı Altın Kelebek ödülüne aday gösterilip ve kazanan grup, ödüllerini "Bu bize değil size layık" diyerek Erkin Koray'a verdiler.

Kaan Tangöze ve Batuhan Mutlugil 2006 yılında vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitti. Askerlik öncesi Number One müzikle tüm bağlar koparılmıştı. Askerlikleri bittikten sonra konserlere hızla geri döndüler. Başta davulcu sorunları yaşayan grupta sonradan taşlar yerine oturdu. İlk albümde gruba Alen Konakoğlu eşlik etti. Fakat ikinci ve üçüncü albüm kayıtlarındaysa Cengiz Baysal vardı. Alen Konakoğlu ise 2007'ye kadar sahne performanslarında grupla birlikte olmaya devam ederken, 2007'den itibaren Konakoğlu gruptan ayrılarak Nilkara İbrahimgil'in davulculuğuna geçmiş ve Cengiz Baysal, Duman'ın hali hazırda çalışmakta olduğu tek davulcusu olmuş.

Duman artık yeni albüm sinyallerini veriyordu ki Number One 11 Aralık 2007'de En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 albümünü çıkardı. 2008 yılında çıkması beklenen yeni stüdyo albümlerinin 2009 yılına sarkması hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Duman, 2008'in Eylül ayında Antalya'da vermiş oldukları konserde yeni albümde yer alan iki parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine aynı sene Number One, Duman'ın 2 Eylül 2006'da verdiği Rock'n'Coke konserinin DVD'sini yayınladı.

0: bittim. Ama anladım, o beni...
1: Duman 18 Mart 2009 tarihinde çıkardığı Duman 1 ve Duman 2 albümünden ilk klibini Dibine Kadar şarkısına Kemerburgaz'da bulunan taş ocaklarında hayranlarıyla birlikte çekti. Bu klibin yönetmenliğini Pearl Jam, Radiohead, Placebo gibi ünlü sanatçıların da klip yönetmenliğini yaptığı Jon Thomas yaptı. Duman bu albümlerinin ikinci klibini ise Senden Daha Güzel şarkısına 16 Ekim İzmir ve 17 Ekim Ankara Saklıkent konserleri sırasında çekti. Klibi birçok hayranları beğenmese de klip Türkiye'de bir ilkti. Çünkü klibi izleyenler Duman'ın gözünden konser alanını gözlemleme fırsatı buldular.

Duman, Duman 2 albümünün 3. klibini ise Elleri Ellerime isimli şarkıya, 2010'un Nisan ayında ise Sor Bana Pişman Mıyım isimli şarkısına çekti. Ancak klipler teknik aksaklıklar yüzünden yayınlanamadı. Daha sonra 2011'in Şubat ayında yayınlanabildi.

Grup daha sonra 12 Eylül 2013 tarihinde 13 parçalık Darma Duman albümünü çıkardı. İlk klip, söz ve müziği Ari Borakas'a ait olan Yürek isimli şarkıya geldi. İkinci klip, söz ve müziği Kaan Tangöz'e ait olan Melankoli isimli şarkıya çekildi. Klip gösterişsiz olması nedeniyle grubun parası bitti gibi eleştiriler aldı. Üçüncü klip, söz ve müziği Batuhan Mutlugil'e ait olan Öyle Dertli isimli şarkıya geldi.

Darma Duman albümünü takip eden yıllarda grup üyeleri ayrı ayrı albüm ve tekli çalışmalar yaptı. Grubun solisti Kaan Tangöz'e ilk solo akustik albümü olan Gölge Etme albümünü 2015'te piyasaya sürdü. Kaan Tangöz'ün solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı. Tangöz'e 6 Ocak 2022 tarihinde Aşık Mahsuni Şerif Türküleri adında ikinci solo albümünü yayımladı.

Grup 24 Haziran 2024'te 11 yılın ardından sessizliğini bozarak yayınlayacaklarını duyurdukları 16 şarkılık albümlerinin iki parçasını Kufi adlı single'la yayınladı. Single'ın içinde Nerede Benim Kafam ve Kufi şarkıları bulunmaktaydı. Grup bu şarkıların ilk canlı performanslarını 26 Haziran 2024'te Antalya Açık Hava'da sergiledi. Bu şarkı uzun bir aradan sonra Duman'ın dijital platformlarda en çok dinlenenler listesine giren ilk şarkısı oldu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gelal içinse 0850 259 79 97.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün Pazar Yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
3: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına

0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.sı düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kültür Panorama.
1: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Türk Edebiyatı'nda İstanbul'u en canlı, en doğal ve en içten haliyle anlatan isimlerden biri hiç kuşkusuz Ahmet Rasim'dir. 1865 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Rasim, yazar, gazeteci, tarihçi ve aynı zamanda güçlü bir gözlemci olarak edebiyatımızda kendine özel bir yer edinmiştir. Onu farklı kılan en önemli yönse yalnızca yazmakla kalmayıp yaşadığı dönemin ruhunu, insanını ve özellikle İstanbul'un gündelik hayatını güçlü bir dikkatle kaleme almış olmasıdır. Ahmet Rasim'in hayatı çocukluk yıllarından itibaren zorluklarla geçmiştir. Babası o henüz doğmadan aileyi terk etmiş, bu nedenle annesi tarafından büyütülmüştür. Eğitim hayatına Darüşşafaka'da başlayan Ahmet Rasim, burada yalnızca bir öğrenim görmekle kalmamış, aynı zamanda edebiyat, dil ve musikiyle de iç içe bir gelişim süreci yaşamıştır. Kendi kendine Fransızca öğrenmesi, onun meraklı ve çalışkan yönünü açıkça gösterir. Kısa bir memuriyet hayatından sonra yönü tamamen yazıya çevrilen Ahmet Rasim, gazeteciliğe adım atmış ve zamanla dönemin en çok okunan kalemlerinden biri haline gelmiştir. Onun yazılarında hayatın içinden gelen sıcaklık vardır. Sokağı, insanı, mahalleyi, eski İstanbul ritmini ve gündelik telaşını anlatırken okuru yormaz. Tam tersine okuru yazının içine çeker. İşte bu yüzden Ahmet Rasim denince akla yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda İstanbul'un hafızasını tutan bir kalem gelir. Bu yönü en güçlü biçimde onun en önemli eserlerinden biri olan Şehir Mektupları'nda karşımıza çıkar. Ahmet Rasim bu eserinde İstanbul'un sokaklarını, semtlerini, insan ilişkilerini, alışkanlıklarını ve gündelik yaşamını öyle canlı anlatır ki okuru kendisine adeta o dönemin İstanbul'unda yürüyormuş gibi hisseder. Yine Eşkıyali Zaman, Ciddi Mizah ve Gülüp Ağladıklarım gibi eserlerinde de hayatı gözlemleyen, toplumu anlayan ve bunu kimi zaman tebessümle, kimi zaman düşündürücü bir üslupla anlatan Ahmet Rasim'i görürüz. Onun kaleminde en dikkat çekici şeylerden biri, büyük olaylardan çok küçük ama anlamlı ayrıntılara yer vermesidir. Bir kahvehanedeki sohbet, bir sokak görüntüsü, bir alışkanlık ya da dönemin insan ilişkileri onun için başlı başına yazı konusudur. Bu sayede Ahmet Rasim, yaşadığı dönemin sosyal hayatını bugüne taşıyan en güçlü yazarlardan birisi olmuştur. Ahmet Rasim, yalnızca şehir hayatını anlatan yazılarıyla değil, hatıra ve anı türündeki eserleriyle de dikkat çeker. Özellikle Falaka, onun çocukluk ve okul yıllarına dair en çok bilinen eserlerinden biridir. Bu kitapta hem eski eğitim anlayışını hem de çocukluk döneminin izlerini sade, samimi ve etkileyici bir dille anlatır. Yine Gecelerim adlı eserinde yaşamına ve gözlemlerine daha kişisel bir yerden yaklaşır. Okura hem dönemi hem de kendi iç dünyasını hissettirir. Roman ve hikaye alanında da eserler veren Ahmet Rasim, bu yönüyle de oldukça üreten bir yazardır. İlk Sevgi, Güzel Eleni, Mektep Arkadaşım, Tecrübesiz Aşk ve Hamamcı Ülfet gibi eserleri onun anlatı dünyasının farklı örnekleri arasında yer alır. Ancak onu edebiyat tarihinde asıl kalıcı kılan şey, kurmaca eserlerinden çok hayatın içinden çıkan gözlem gücü ve güçlü anlatımı olmuştur. Ahmet Rasim'in yazarlığı yalnızca edebiyatta sınırlı değildir. Tarih, dil, eğitim ve toplum hayatı üzerine de çok sayıda eser kaleme almıştır. İstibdattan Hakimiyet-i Milliye'ye gibi eserlerinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan değişim sürecini değerlendirirken, Romanya Mektupları adlı eserinde ise savaş döneminin izlerini dikkat çekici bir gözle anlatır. Bu da onun yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda yaşadığı dönemi belgeleyen önemli bir kültür insanı olduğunu gösterir. Sanat hayatının bir başka yönü ise musikiyle olan yakınlığıdır. Ahmet Rasim, dönemin önemli bestekarlarıyla dostluk kurmuş, bazı güfteler kaleme almış ve bu yönüyle de kültür hayatında çok yönlü bir isim olarak yer almıştır. Özellikle Bu Akşam Gün Batarken Gel dizeleriyle hafızalarda yer eden güftesi, onun edebiyat dışındaki estetik dünyasında anlatır. Cumhuriyet döneminde bir süre İstanbul Milletvekilliği de yapan Ahmet Rasim, siyasi hayatta çok ön planda olmasa da kültürel etkisini daima sürdürmüştür. 21 Eylül 1932'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Rasim, ardında yalnızca çok sayıda eser değil, aynı zamanda bir şehrin ruhunu, bir dönemin insanını ve hayatın içinden tarafını anlatan güçlü bir miras bırakmıştır. Bugün Ahmet Rasim'i andığımızda yalnızca bir yazarı değil, sokağı edebiyata taşıyan, gündelik hayatı değerli kılan ve İstanbul'u satır satır yaşayan büyük bir kalemi hatırlarız. Kültür Panorama'nın bu bölümü sona erdi. Bir diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Kültür Panorama. Radarın Rotası.
2: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz Yeraltı Şehri'nin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri, bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik, bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz, aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz Yeraltı Şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radarın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz Yeraltı Şehri'ydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın Rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal arttırıyoruz. Emsal arttırınca nüfus artıyor. Nüfus arttırınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü combo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
2: 91.8 Radyo Radar Ekonomi Sohbetleri programına hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Sayın Ömer Uzunoğlu Bey ile yaptığımız programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta pazartesi sabah 9.30'da sizlerleyiz. Günaydın Ömer Bey, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. İyiyim.
2: Allah iyilik sağlık versin. Sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün neler konuşacağız? Tabii ki bir haftadır 10 gündür ülke gündemini meşgul eden fon piyasasında neler oluyor? Oradaki vurgun diyelim, yolsuzluk diyelim, adına her ne dersek Türkiye'nin ekonomisi için ciddi bir sıkıntı oluşturan fon piyasası nedenleri, sonuçları ve sadece fon piyasası değil, bunun yanında başka nedenler var mıdır, yok mudur, nelere mal olur? Bunları konuşacağız. Bir taraftan hem altın hem de Brent petrol nereye doğru gidiyor? Bunları konuşacağız. Bir taraftan da bak, saat 10 itibariyle Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yayınımız içinde açıklanacak. Onu değerlendireceğiz. Vaktimiz kalırsa da

0: Öncelikle geçmiş olsun dileklerimize. Dün Adana'da sıralı gece de devam etti. 6 tane ayrı deprem, 3 tanesi 24 dakika içinde oldu. Ben de bir apartman dairesinde yakalandım dünkü depreme, ilkinde ve ikincisinde. Tabii ki çok şiddetli değil ama bizi tedirgin etmeye fazlasıyla yetti. Rabbim beterinden esirgesin. Burada müstakil yaşamla alakalı hem dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Kayseri'de nasıl bir oran var, nedir ne değildir? Bunları da konuşacağız. Vaktimiz el verdiği sürece. O zaman güne başlayalım. Öncelikle hem bu Babülmendeb, Mekke, Husiler, Medine'ye yani drone saldırıları, Brent petrol ve bundan altın nasıl etkilendi? Oradan başlayıp sonrasında fon piyasasında neler oluyor ona girelim Ömer Bey.
1: Ali Bey, artık bu savaş senaryoları o kadar degalleşti ki ortam ne olursa olsun altın ve petrol belli bir trendi izlemek zorunda kalıyor. Yani alta veya üst hareket edemiyor. Çok enteresan, 100 dolarlara sığındı.
0: Evet, altına da
1: Şu
0: inmiyor değil
1: anda
0: mi? 100
1: altın
0: doların
1: etkilen,
0: altına inmiyor.
1: hayır, Brent petrol şu anda 101-102 dolar. Şimdi baktığımda gerçekten çok ilginç, altının onsu da 3130, 3140, 3150'de ons olarak geçiyor. Yani Husiler saldırdığında da, Amerika diklendiğinde de veya İran rest çektiğinde de çok enteresan, son birkaç haftadan beri artık neredeyse oturdu. Yani omurga şekil aldı. Ben bu trendin bu şekilde devam edeceği kanaatini
0: Bir süre
1: taşıyorum.
0: daha.
1: Tabii daha önce takdir edersiniz ki bu tip eylemlerde aşağı yukarı volatilite yüksek olduğu için hem petrolde hem de altında çok ciddi veri gelir elde ediyorlardı, ama o oyun şu anda senaryo olarak sanki sonlanmış gibi. Bana göre yeni bir oyun ortaya konulacak. Asıl itibariyle ben bu sene kışın hem dünyada hem de Türkiye'de çok zor geçeceği kanaatindeyim. Türkiye'de zor geçeceği derken biz dünyaya göre çok daha farklı bir trend izliyoruz. Yapı olarak da, işlev olarak da, ortaya koyuş değer olarak da birçok açıdan dünyadan kopuyoruz. Dolayısıyla bu kış dünyada gerçekten zor geçecek,
0: Çünkü bir taraftan
1: ama
0: dizel,
1: bizde çok daha zor
0: özellikle
1: geçecek.
0: Ömer Bey, dizel yakıta ulaşmada tüm dünyada bir sıkıntı var,
1: Çok
0: biliyorsunuz.
1: ciddi bir sıkıntı var.
0: ABD Avrupa'ya dedi ki sizin o kritik stok dediğimiz seviyelerde bunları kullanın dedi. Kendisi biraz daha üretimi arttırdı. İşte günlük 3 milyon varil gibi bir rakamlara çıkardı üretimi. Diğer taraftan Çin bir karar aldı. Petrol ihracatını kısıtlama kararı aldı. Çünkü Çin şöyle ham petrolü alıyor yüklü miktarda, işliyor ve bunu benzin, mazot, işte gaz yağı her neyse işte bu haliyle satıyordu. Buraya bir kısıtlama getirdi. Derken bir taraftan Husiler, Yemen ortalık karışık. Ukrayna, Rusya ortalık
1: Yine
0: karışık.
1: başladılar onlar.
0: Rusya'nın yani Rusya tarihinde ilk defa petrol ithal eden bir ülke haline geldi.
1: Ki ihraç eden bir
0: İhracatçıyken
1: ülkeydi.
0: ihracatçı pozisyon düştü. İran, Hürmüz ortalık karışık.
1: Açmayacağım diyor Hürmüz'ü, hiçbir şartla.
0: Açmayacağım
1: Yedi
0: diyor.
1: maddesi var ortaya
0: Evet.
1: koydu. Bu yedi madde diyor
0: Diğer
1: diye.
0: taraftan da bu risk dünya konjonktüründe risk devam ediyor. Çünkü ABD yeni savaş gemileri ve uçak gemisi gönderdi. 10 bin asker gönderdi. Önümüzdeki ay ABD'de seçimler var. Ara seçimler var. Herhalde bu ayında da İsrail'de seçimler var. Ortalık öyle bir kaynıyor ki nereden ne patlayacak diye bekliyor. Şimdi bu kadar riskin olduğu yerde Brent petrol, bakın bir mevcutta bir sıkıntılar var. Bir de daha büyük sıkıntıların olma ihtimali olan başka riskler var. Bu ortamda Brent petrol nasıl düşecek?
1: İşte legalleşti yani artık, yani
0: Değil mi?
1: düşme olayı yok, ama çıkma olayı da bana göre buralarda kalacak Ali Bey. Yani göreceğiz bunu.
0: İnsanlığı buralara alıştıracaklar mı
1: Büyük
0: diyorsunuz?
1: ihtimal biraz böyle götürecekler, ama başka bir oyun daha bulmak zorundalar. Yani şu oynadıkları oyunun dışında para için yeni bir bizim foncular gibi oyun bulmak zorundalar. Ben umarım bunun bedeli dünya için ve insanlık için çok ağır
0: O
1: olmaz.
0: zaman
1: Yoksa doğru durumu
0: bizi
1: yaşarlar.
0: ilgilendiren konu da yani bireysel yatırım yapanları ilgilendiren konu hem dövizde hem de altın piyasasında kısa ve orta vadede öngörünüz nedir diye bir soru sorayım sonra fon piyasasına girelim.
1: Tabii. Hayır, bir kere hukuk ve adalet noktasında biz doğru adımlar atamıyoruz. Ben net söyleyeyim. Hukukun üstünlüğünü sağlamadıktan sonra da ekonomide doğru bir yönü bulamayız. doğru adımlar atmalıyız. Yani öncelikle biz hukukun üstünlüğünü sağladıktan sonra doğru adımlar atmaya başlayabiliriz. Hukuku da diğer gelişmiş ülkelere seviyesine çıkartmadıktan sonra Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Bakın altını çiziyorum, bir daha söylüyorum. Türkiye'de hukuku yabancı ülkelere seviyesine taşımadıktan sonra, çıkartamadıktan sonra Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Gelemeyeceği gibi güven de veremeyiz. Güven veremeyince şeffaflık olmaz. Şeffaflık olmayınca bu sefer kuvvetler ayrılığı olmaz. Yani bizim bütün problemimiz, derdimiz hukuku ve adaleti düzgün bir biçimde dizayn edebilmek. Ekonomiyi düzeltebilmek için de, sosyal hayatı düzeltebilmek için de. Bir diğer tehlikeli noktada şu Ali Bey. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de nüfusun, çalışan nüfusun yarısı, yaklaşık %50'si asgari ücret ve o seviyede ücret alıyor aylık. Şimdi buradaki tehlike şu, bu parayla geçinilemediği için insanlar, altını çiziyorum, kumara yönleniyorlar, insanlar fonlara yönleniyorlar. Bakın uçuk para nerede var? Kumarda var. Yani bir koyup bin almak, 10.000 almak. Ha, milyonda bir belki bu şans var mı yok mu onu da bilmiyorum ama kumara çaresizliğinden gidiyor. Fona da bire 1.000-1.500 verdiği için yine olan parasını, o kısıtlı parasını, gıdaya harcayacağı, evine harcayacağı parasını götürdü, fona yatırdı. Yani burada aslında o kadar büyük bir vebal var ki, yani ben Türkiye yöneten ve yönlendiren insanların lütfen bu iki noktayı göz ardı etmemelerini istirham ediyorum. Bakın kumarın sebebi geçinememe, bir daha söylüyorum. Kumar geçinemediği için insanların çaresizlikten başvurdukları bir açık alan.
0: Ya da fon. Bir taraftan da açık gözlülük de bunun dahilinde mi?
1: Bana göre önemli ölçüde Halil Bey, yani yüzdeye vurun, çok ciddi ölçüde kazanamamak, yani kazandığı parayla geçinemediği için insanlar at yarışı oynuyor, diğer kumarları oynuyor. Özellikle bu telefonun elinden çok büyük bir bela var, tehlike var. Bunda kumar oynuyor. Bu bir. Bir de fon, bakın hiç dikkatimizi çekmedi ama ben özellikle belirtiyorum. Fona yatırım yapan insanların da büyük çoğunluğu bana göre çaresizlikten, ha açgözlü çok, ona hiç lafım yok. Onların yatırdıkları paraların ölçüsü yok. Bir rakam vereyim ben, yaklaşık borsada şu anda 6 milyon 700 bin civarında yatırımcı var Halil Bey. Yalnızca İMKB'de. Bunun benim bildiğim kadarıyla 4 milyon 250 bin lirası, 4 milyon 250 bin kişisi 10 bin liranın altında parası olan insanlar. Bakın rakama dikkat edin. 6 milyon 700 bin yatırımcınız var İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda. Bunun 4 milyon 250 bini 10 bin liranın altında parası olan insanlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dar gelirli insanlar acaba o açık kapıdan çok büyük veri veya gelir elde edebilir miyiz diye yönleniyorlar. O büyük paralar yatıranları bir tarafa bırakalım. Onlar istisna, onlar gerçekten bu işi sırf sömürmek için, soymak için yapıyorlar. Yani ülkeyi de, insanı da, ne bileyim ben, belli kurum ve kuruluşlar da sırf soymak için yapıyorlar. Ama o, bakın 10 bin liranın altında olan sayıyı söylüyorum, 4 milyon 250 bin, 6 milyon 700 bin. Bu şunu çağrıştırıyor, ben bunu şöyle okuyorum finansal okul yazar birey olarak. Diyorum ki insanlar çaresizliğinden 10 bin lira çok büyük bir para. Zaten hepsi 10 bin lira yatırmış değil. Burada 1000 lira yatıran da var, 2000 lira yatıran da var. Yani
0: ben de onlardan biriyim. Benim de 1500 lira civarında.
1: İşte bakın canlı şahidi.
0: Böyle 20 lot aldığım Kayseri merkezli ya, bir şirketin hissesi ya var. Öyle duruyor.
1: Dursun. Anlatabilir miyim bilmiyorum. Evet. Bu çok önemli bir veri. Fonda da böyle. Yani insanlar çaresizliğinden kumar ve fona yönleniyor. Bunu belirtelim. Lütfen güven verelim. Bakın dışarıyla entegre olacaksak, iş yapacaksak bir kere hukukun üstünlüğüne dayalı, dünyada hukuk sistemi normlarına uygun bir kaideyi, bir kuralı ortaya koyalım. Bir kanunu ortaya koyalım ve uygulayalım. İki, şeffaf olalım bakın. Onun için gelmiyor yabancı yatırımcı. Onun için insanlar Türkiye ve piyasaya birbirine güvenmiyorlar. Artı denetlenebilsin. Yani kurum ve kuruluşlar denetlenebilsin. Bunun için de bağışlayın, kuvvetler ayrılığı geçerli. Gerçek anlamda, kağıt üzerinde değil. Yani hesap verilebilirlik önemli. Bizde hesap verilebilirlik bilmiyorum ben. Yüzde kaç oranında var? Yani yorum ben değerli izleyicilere bırakıyorum. Şimdi buradan girmişken çok ilginç bir firma var. Herkesin adını duyduğu Gündoğdu diye bir firma.
0: Tamam, besi
1: işiyle uğraşan. Çok ilginçsiniz Halil Bey. Ben bunu inceledim Halil Bey. Gündoğdu firması çok, yani orta ölçeğinde altında bir firma. 2024 yılında Halil Bey %25 hissesini borsaya açmış 35 lirada. Çok büyük bir rakam aslında yani. Şu anda eşdeğer o Kayseri'de söylediğiniz firmayı bile göz önüne aldığımızda açılış fiyatları Kayseri'deki firma 8 lira civarında
0: 7.25'ten açılmıştı.
1: açıldı. 35 lira şimdi Gündoğdu. Gündoğdu firmasını yıl başında açıldıktan sonra şey geliyor holding, onun da ismini ben size vereyim. Pusula Holding geliyor, diyor ki arkadaş, diyor firma sahibine, bu firmayı biz almak istiyoruz. Yani ne istersen iste, ağzın doldur iste, diyor. Adam satarım diyor parayı görünce, peşin parayı. Firmanın kendisini, makine teçhizatını, binalarını tamamını yıl başında 2025'in şeye devrediyor. Pusula Holding'e devrediyor. Pusula Holding bunu alıyor. Üretim çok sınırlı olarak süt var, peynir var, benzeri şeyler var yani. Süt ürünler var ama çok aşırı sınırlı bir yapısı var bu holdingin, işlettiği bu işletmenin. Ve 2026 yılı Halil Bey yıl başında diyor ki arkadaş, diyor Pusula Holding, biz Gündoğdu'daki üretimimizi durdurduk. Sıfır üretim seviyemiz. Peki bu seviyede diyor biz makine teçhizatı, binaları satıyoruz ve satıyor. Kaç lira verirlerse versinler satıyor. Bir tek Gündoğdu'nun levhası asılı kalıyor. Yani Gündoğdu diye bir firma orada. Süt üzerine ürün yapan bir firma. Şimdi bu firma 35 liradan piyasaya çıkıyor, hisse başı değeri 340 liraya çıkıyor. Sonra 875 liraya çıkıyor ve 2708 liraya çıkıyor Ali Bey. Çok enteresan bir şey. Akışı inceledim. Oraya nasıl geldiğini de buldum Ali Bey. Onu da çözdüm ben. Şimdi bunu değer olarak şöyle kendi kendime baktığımda 105 milyar dolara çıkarmışlar değerini, şeyin, o kurumun değeri, fabrikanın değeri, 35 liralık hisseyle aldıkları değeri böyle acayip absürt boyutlarda yukarı doğru çekmişler. Şimdi dedim ki ben, acaba Pınar Süt'ün piyasa değeri nedir? 3,5 milyar lira.
0: TL.
1: Gündoğdu'nun değeri 105 milyar TL. Yani 30 katı. Ya dedim bu iyi bir şey ama bakın güldünüz, ülkenin değeri nedir diye baktım. 33 milyar. Gündoğdu'nun değeri 105 milyar. Yani ülkeyi 3'e katlıyor. Pınar Süt'ü 30'a katlıyor Ali Bey. Şimdi anormal bir şey bu. Şimdi bu yapılırken, beni bağışlayın, Türkiye'de Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu var, BBDK var, SPK var, artı Merkez Bankası var. Yani diyorum ki ya, burada bir şeyler olurken bu konuyla ilgili gözlemleyen, sorumlu olan kurum ve kuruluşlar, kişiler acaba nereye bakıyorlardı? Yani burada bu böyle uçarken ülkenin 3 katı, Pınar Süt'ün 30 katına değer olarak çıkarken neredelerdi ve 1 gram süt üretimi yok, peynir üretimi yok veya süte dayalı bir üretim yok. Şimdi baktığınızda
0: İçeride inek yok tabiri caizse.
1: yani baktığınızda gerçekten tüyleriniz diken diken oluyor. Yani burada ben demek istemiyorum ama kolektif bir soygun olayı var. Kim nasıl yaptı bilmiyorum ama yani burada planlı, programlı, belli bir takvime bağlı ve düzenli bir akış var. Çok enteresan. Şimdi bir başka açıdan daha Tera'yı inceledim Ali Bey. Çok enteresan bunlar. Hafta içinde oturdum, bunu da buldum ben. Tera yatırımla ilgili. Tera yatırım aslında bizim küçük yatırımcı şunu istiyordu, baştan söyleyeyim de, daha sağlıklı, daha kurgusu düzgün ve denetlenebilir bir, gözlemlenebilir bir kuruluş istiyordu. Sermaye Piyasası Kurulu olarak da, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu olarak da, Merkez Bankası olarak da. Şimdi Tera Yatırım bono satıyor piyasaya ve borçlanıyor Halil Bey. Ve çok enteresan, yasal sınırı 8,5 kat aşıyor. Yani yapması gereken, yani işlemi satması gereken bonoyu 8,5 kat artırıyor. 8,5 kat fazla satıyor ve bu arada piyasada o gözlemci ve denetleyici olanlar acaba bunu nasıl kaçırdılar? Mesela ben çok merak ediyorum. Çevresine 600 milyon dolar dağıtıyor banka kanalıyla. 600 milyon dolar. Şimdi buradaki espri şu benim anladığım. Bunu herkese vermiyor Halil Bey. Bunu verdiği insan Tera'dan bunu alıyor, bankadan, fondan alıyor bunu. Tera hissesi alması kayıt ve şartıyla alıyor. Şimdi siz, banka sizin, fon sizin, hisse sizin. Krediyi veriyorsunuz. Adam fona gidiyor sizden aldığı krediyle. O fondan sizin kağıdınızı alıyor. Çok enteresan bir şey yani. Üçte bir saca ya. Müthiş bir şey bu. Ha, bir kısım insanlar çok az para yatırarak kredi alıyor. Bir kısım insanlar da hiç para yatırmadan Tera'dan rahatlıkla para alabiliyorlar. Bankadan yani fon almak için kredi alabiliyorlar. Ve banka 2.6 milyar liradan 71.6 milyar liraya çıkıyor değer olarak. Yine ben hayret ediyorum, denetlemesi gereken en somut bankacılık BDDK, SPK ve Merkez Bankası nereye bakıyordu o anda, onu da merak ediyorum. Ya o kadar garip hareketler var ki. Ve Sayın Bakan geçen yıl hatırlıyorsunuz, yıl sonuna doğru galiba Kasım gibiydi, 4 Kasım gibiydi, açıkladı ki manipülasyon oluyor gibi Sayın Şimşek'in bir açıklaması vardı. Ya şimdi bu kadar bağıra bağıra gelen giden bir tren, yani o kadar güçlü sesi var ki yani yanında durup da kulaklarımızı kapatmanın bir mantığı yok. Niye o sesi, o düdüğü duymuyoruz? Yani 1 metre 2 metre trenin yanındayız. Habire basıyor tren kendi kornasına. Arkadaş hiç duyan yok. Yani ben hayretler içinde bakıyorum ya, ne oluyor diye. Yani burada banka, fon sanki karşılıklı paslaşıyorlar. Yani bunu görüyorum çok rahatlıkla ben. Ve trene bindiriyorlar Halil Bey burada insanları. Bunu harikulade, bağışlayın beni, ünvanlı insanlar dahi bu pazarlamaya ortak oldular. Yaptıkları yayınlarla, sosyal medyada ifadelerle. Halil Bey bakın bunlar çok dramatik şey. Bizim insanımız finansal okul yazarlığı olmadığı için, bilançoyu nasıl okuyacağını bilemediği için, defter değerinin farkında olmadığı için, defter değil de gerçek değerin farkında olmadığı için bu tip tuzaklara düşmeye çok meyilli. Yani bugün kendisine lider olarak, öncü olarak gördüğü bir kısım diyelim, hem siyasi hem de yazar insanları, konuşan yorumcu insanları sanki kılavuz kabul ediyor ve onların söylediği şeylerin %100 doğru olduğu kanaatini kendi bünyesinde taşıyor. Kendi birçok niteliğe sahip olmadığı için onların niteliğinden yararlanacağım zannediyor ve tuzağa düşüyor burada.
0: Ömer Bey şöyle, 2020'nin başından itibaren, hatta 2021 ile birlikte biz sürekli bir halka arz
1: furyası başlattık.
0: Furyası başlattık. Her gün bir şirket halka arz oluyor. Ve ekonominin E'sinden anlamayan, borsanın B'sine anlamayan, okur yazarlığı sıfır olan insanlar bu furyanın içine katılarak 2020'nin başında yaklaşık 2-2,5 milyon borsada hissesi olan kişi varken 8 milyona kadar çıktı 2024'ün sonu itibariyle. 4 kat. Ama bunların çoğunluğu bahsettiğiniz gibi 10 bin liranın üzerinde 2 lot, 5 lot, 10 lot, 1000 lira, 500 lira, 1000 lira.
1: Tabii ya.
0: Bir şeyci bunlar. Halka arzcı diye bir tabir de ortaya çıktı. Biz o zaman şöyle dedik o yıllarda. Bir de pandemi zamanı. Ya bak ekonomi ne kadar güzel. Bak demek ki burada bir şey var. İşte her gün bir firma halka arz oluyor. Bak harika bir şey. Bu iyi bir şey. Desteklenmeli. Biz bugün anladık ki o günlerde her gün çıkanların çoğu fon şirketlerin aynı günde olduğu gibi zamanında böyle içi boş şirketleri satın alıp hisselerini şişirip kaymağını yedikten sonra hadi ne haliniz varsa görün.
1: Altın üzerine yıkan.
0: 8 milyonu geçen yatırımcı sayısı bugün sizden söylediniz.
1: 6 milyon 700'e
0: düştü. 1,5 milyon insan gitti. Tamam eyvallah. 1000 lirası vardı, 3000 lirası vardı. Anlamıyor da gitti. Eyvallah. Ama zamanında bunlar halka arz olurken ki bir Kayseri'de hani isim de vereyim Meysu firmamızın halka arz sürecinde ne kadar denetlediğini, ne kadar işi sıkı tuttuğunu ve sürecin ne kadar ayrıntılı olduğunu biliyoruz.
1: Yıllarca sürdü Ali Bey. Sizin de arkadaşınız, benim de arkadaşım.
0: Evet.
1: Yıllarca sürdü.
0: Ama işte Gündoğdu örneğinde olduğu gibi içi boş şirketler de halka arz oldu. Peki bu SPK, borsa, bunların yöneticileri, denetmenleri, uzmanları, ya arkadaş bu firma boş, içi boş, göstermelik söylediğiniz gibi sadece bir tabeladan ibaret. Bir tabela. Hadi velev ki kağıt üzerinde her türlü kıstası sağladı. Kabul. İçi boş ama halka arz olması için de biz engel bir sebep yok kağıt üzerinde hukuken.
1: Ama gelip denetlenir.
0: Tamam peki onu da kabul. Bu şirket geliyor, Ve bahsettiğiniz gibi 30-35 lira ya da 20 liralarda böyle bir roket gibi, böyle eğim bile değil, dikine 35, 40, 50, 100, 300, 500
1: 1000,
0: bilmem ne
1: 2000,
0: binler, 1000-2000'e çıkarken, ki bunlar
1: 2020'si.
0: da çok kısa bir sürede oluyor. Genelde şu anki fon, bu konuştuğumuz rakamların büyük bir çoğunluğun operasyonu 2024'te başlamış. 26'nın başıyla beraber de hız kazanmış. Peki senin bir denetleme organın, ya 30-35 lira olan bir firma 500 lira, 1000 lira, 2000 lira nasıl olur arkadaş diye hiç mi denetlemiyorlar? Yoksa şimdi olayda ihmal mi var? Bunlar baktılar, ya ne
1: Kasıtlı
0: kadar
1: mı?
0: güzel, ne kadar güzel. O 35 liradan 1000 lira çıkmış. Bak Bursa'mız şöyle güzel. Nerede, hangi açıdan baktığınız önemli.
1: Aşağı.
0: Çok güzel, harika, bak hisselerimiz uçuyor, kaçıyor. Böyle mi baktılar? Yoksa bu ihmaldir. Görevi ihmaldir. Denetlemediği için ihmaldir. Yoksa işin içinde telefon trafiğiyle bilinçli bir şekilde çıkmasına izin verip el ovuşturmak mı var? Yani suça ortaklık mı var? Neresinden bakarsak ortada bir sıkıntı var.
1: Çok
0: Kasıt
1: ciddi
0: mı, ihmal mi?
1: kokuşmuşluk var.
0: İnanılmaz. Ve borsanın acaba yüzde kaçı bu şekilde? Sabah Mustafa Bey söyledi. Türkiye'de borsada fon şirketlerinin rakamsal büyüklüğü 8 trilyon TL'nin üzerinde. Belki borsanın %20'sidir, belki %30'udur. Ama bütün bir memleketin ekonomisini Allah esirgesin çökertecek kadar da büyük bir
1: Güç.
0: rakamdan
1: Güç
0: bahsediyoruz.
1: bu.
0: Ve güç.
1: Büyük bir güç.
0: Peki bu şirketlerin, fon şirketleri, şimdi bunlar tabela firmaları. Tamam. Bunları aldı,
1: Var, hala
0: fırlattı,
1: var.
0: bilmem ne. Peki diğer fon şirketleri Aselsan'da, Türk Hava Yolları'nda, Tüpraş'ta ya da İş Bankası, Akbank, işte Ziraat'te, öbürü her neyse, garanti, buralarda da hissesi var mı? 2 gün sonra bunlara da bir operasyon yapıldığı zaman bu büyük Türkiye'nin köklü firmalarının durumu ne
1: Ne
0: olacak?
1: olacak emekli?
0: Bunların
1: Hayır bir
0: her
1: var.
0: biri soru işareti. Neden bugüne kadar denetlemedin?
1: Hayır bir 2 yıldan beri bakın çok net söylüyorum. Yaptığım ekonomi programlarında o 1 saatlik programlarda benim 2 haftada bir yaptığımda borsa ile ilgili çok ilginç şeyler anlattım. İnanın alta bir yorumlar yaptılar bana. Yani tehlikeli olduğunu, uçuruma gittiğimizi, bunun sonunun iyi olmadığını, burada büyük bir balon olduğunu, şişme olduğunu defalarca ifade ettim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Baksınlar yayınlarıma. Ve benim o televizyonda yaptığım yayınların altında bir yorumlar vardı. Beni eleştiren, beni suçlayan, bahşişleyen. Hatta hakkımda dava açılacağı konusunda dahi uyarıda bulunan insanlar vardı bana. Yani siz yanlış yapıyorsunuz, siz köstek oluyorsunuz borsaya, fona. Siz başımıza bela olacaksınız. Yani eğer görseniz o şeyler, uyarıları 2024-2026 arasında hayretler içinde kalırsınız. Yani hepimiz gördük Halil Bey. Yani bizler bunu gördük. Bakın şahsım da Türkiye'de birçok insan bunda uyardı ama biz tehdit aldık. Çok açık söylüyorum ben. Adamlar açıkça tehdit ettiler. Yanlış yapıyorsunuz dediler. Yani tekere çomak sokma dediler. Açık açık yani yanlış anlatıyorsunuz. Halkı yanlış yönlendiriyorsunuz dediler. Ya gözümüzle gördük. Uçtuğunu gördük. Bu işin yanlış olduğunu gördük ama maalesef bir türlü, yani sakalımız olmadığı için mi sözümüz tutulmadı bilmiyorum ben, ama çok ciddi bugün problemlerle karşı karşıya kaldığımızda, yani bunun ne ceremeyle ne bedelle sonuçlanacağını daha net anladık ama artık ok yaydan çıktı ve bunu bana göre engelleyebilmek çok da mümkün değil Halil Bey. Bunu ben net olarak söyleyeyim. Ancak bunun gideceği istikametin ne ülkemiz ne de insanımız açısından hayır olmayacağını belirteyim. En büyük tehlike de demin siz bir nebze girdiniz. Eğer bu iş geniş firmalara doğru dağılmaya başlarsa, yani o Türkiye'nin köklü firmalarına doğru, borsada çok daha farklı şeyler, Allah korusun, yaşayabiliriz. Ya bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yani insan utanç duyuyor. Yani Gündoğdu denilen şirket bugün 3 katı ülkenin nasıl olabilir? Yani bugün Koç Holding'den daha mı değerli bağışlayın? Türk Hava Yolları'ndan daha mı değerli? Ya bu nedir? Yani bu olurken ortada hala gözümüzü yummanın, kulağımızı tıkamanın mantığı neydi? Veya uyaran insanları niye engellemeye çalışıyordu sosyal medyada bir kısım insanlar ve aklı yeten etiketli insanlar? Bu işin sosyal medyada ve televizyonlarda sanki çok olumlu bir şey gibi lanse etmesine kim vesile oldu? Bu insanları kim programladı veya programlıyordu? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü bu insanlar finansal okur yazarlığı olan, bilanço okumasını bilen, defter değerini, şirket değerini bilen insanlar. Yani bu insanlar niye böyle şeyler söylediler? Bu işlerin normal olduğunu, hatta daha büyük değerlere çıkabileceğini, çok kıymetli olduğunu, hatta hisse ismi vererek, yani bunun niye yaygarasını yaptılar? Ben bundan çok rahatsızım yani.
0: Peki bu kadar şey, çünkü bir kağıt iki kağıtta olmadı bunlar. Biliyorum. Bir sürü kağıt var ve 7 tane fon şirketi konuşuluyor. Belki yarın 10-15-20 olacak. Olabilir. Onu da bilmiyoruz. O zaman akla şu geliyor, yani bu kadar ayan beyan ortadayken, tüm veriler ellerindeyken müdahale etmiyorsa Ömer Bey, burada bir tane sonuç çıkıyor o zaman. Sıkıntı kasıt var.
1: İşte bakın bu nokta.
0: İhmalden ziyade
1: kasıt var.
0: Kasıt var.
1: İnsanı şey yapan, etkileyen bu. Bir de Ali Bey, bakın bir daha söylüyorum. Bizim insanımız, lütfen beni bağışlayın. Ben saygı duyuyorum. Çok iyi niyetli insanlar ama finansal okul yazarlığı çok sınırlı olan insanlar. Bilanço okumayı bilmiyor Ali Bey. Bilanço okumayı bilmeyen insanın borsada, fonda işi ne Allah aşkına ya?
0: Furyaya kapılıyor. Yani işi nedir ya? Arkasından gidiyor. Başka izahı var mı? Birazcık belki dini hassasiyet nedeniyle kenarda 3 kuruşu varsa faize, mevduata, vadeli mevduata yatırmak yerine düşünüyor ne yapayım diyor. Şimdi yaklaşık 2 yıldır, 2-2,5 senedir döviz neredeyse yerinde sayıyor. Enflasyonun çok çok altında. Tamam. Altın bayağı bir çıkmıştı. 28 Şubat'tan beri iniyor. Tamam. Aşağı yukarı 8-9 ay oldu. Vadeliye yatırmak istemiyor, dini hassasiyeti var. Geriye ne kaldı?
1: Kumar, fon.
0: Fon başka kaldı, şey. Kumar kaldı.
1: Borsa.
0: Ya da borsa kaldı. Burada da böyle ihmaller, bence ihmalden ziyade kasıt
1: o kadar
0: ortaya
1: ciddi
0: çıkacaktır. Ama biz bugüne kadar, şurada bir haftadır 10 gündür SPK ve ya da borsa üzerinde görevden alınan, kamu görevlisi olarak diyorum, bu fonda parası olanlardan bahsetmiyorum, bu konuda ihmali olan ya da kasıtı olan, bunlara bilerek ya da bilmeyerek göz yuman, bu raporları birileri yazdıysa da yerine getirmeyen üst amirlerine karşı bir görevden el çektirme ya da görevden uzaklaştırma ya da gözaltı kararı duyduk mu?
1: Hiç.
0: Duymadık. Varsa da bilmiyoruz.
1: Belli insanlar var ama.
0: Olsaydı basına yansırdı zaten.
1: Şimdi bir isim vereceğim, bağışlayın Meral Bey. Yani şey, şu anda zaten şey, tutuklanan bir insan İskender Balcı. Özata Denizciliği Yönetim Kurulu üyesi. İsim olarak söylüyorum. Medyada yer aldığı için rahatım. Yani benim soracak halleri yok. İskender Balcı kim? Araştırdım Ali Bey, sizden saklayayım. Şimdi Özata Denizciliği'nin hisseleri, şunu bilelim, 1'e 20 katlamış kardeşim. Yani 1'e 20 adam prim yaptırabilmiş. Babası bir önceki dönem Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu üyesi, bakın. İskender Özata. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi, babası bir önceki dönem, bir daha söylüyorum, BDDK'da yönetim kurulu üyesi, açık olarak söylüyorum. Kayınpederi halen Hazine Bakan yardımcısı. Yani şimdi şöyle baktığınızda hisse 20'ye katlamış. Ya diyoruz ki burada kasıt mı var? Tesadüf mü? Şans mı? Yani adamın babası bir önceki dönem 2025'te istifa etmiş veya ayrılmış görevden BDDK'nın üyesi. Kendi babası, öz babası. Kayınpederi hala Hazine Bakanı yardımcısı. Şimdi baktığınızda diyorsunuz ki, siz demin dediniz ya, yani burada bir kasıt mı var? Bir oyun mu var? Tesadüf mü bunların hepsi? Yani 1'e 20'ye çıkmış adamın hissesi ve görev yaptığı yer Özata Denizcilik, şey yaptılar herhalde. Bunu soruşturma açmışlardı, belki aldılar, bilmiyorum içeri. Yani burada o kadar ürpertici yanlış şeyler var ki, yani elinizi nereden tutsanız lime lime elinize geliyor. Yani sağlam bir yer yok ki bir yerden tutup kaldıralım da alttaki kokuşmuşluğu net olarak ortaya koyalım. Çıkartamıyorsunuz ki, tuttuğunuz her yere elinizde kalıyor, o pislik altta bağışlayan hala duruyor. Dolayısıyla yukarı çıkarabilme gibi bir şansa da sahip değiliz. Ya isimler ortada, net. Firmalar ortada, şirketler ortada. Ama diğer taraftan bahsettiniz siz, ya kamuda bu işi yapan insanlarla ilgili bir önceki galiba Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı bire bin bile çıkabilir demişti. Bu halkın teveccühü aslında şişme değil demişti. Onunla ilgili dün medyada bir haber çıktı tahmin ediyorum ben. Soruşturma açılmasıyla alakalı, önceki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı beyefendiyle alakalı herhalde soruşturma açacaklar tahmin ediyorum ben. İyi de onun dışında Ya kimse yok mu kardeşim? Yani bağışlayın. Yani bu işe kol kanat olan. Yani şöyle düşünüyorum ben. Ben yanlış düşünüyorum belki. Yani bu işi yapan insanların yanlarında, çevresinde acaba siyasetçi var mı? Bürokrat var mı? Ya merak ediyorum. Ben var demiyorum. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Belki de hiç yok. Ya ne siyasetçi var ne bürokrat var. Kendi başlarına bu işi yaptılar. Ama diyorum ki acaba yani bunları kolaylaştıran başka bir kanalda var mıydı? Yani bunu da merak ediyorum ben. Bu varsa bununla ilgili halk bilgilendirilip bunlarla ilgili de soruşturma açılabilir. Yani burada bir beis yok. Burada bir kötü nokta da yok. Zaten suçluysa suçludur. Suçsuzsa suçsuzluğu ispat edilir ve dava biter. Ama bu noktada haftalar geçiyor aradan. Hala halkın rahatlayabileceği bir biçimde
0: ya da hala bir taraftan
1: olaylar gelişmiyor
0: adli
1: yani.
0: Adli makamlar ya da mali maliyeyle ilgili kişiler belki de olayın vehametini, büyüklüğünü anlamaya çalışıyor olabilir mi Ömer Bey? Denetlemeye
1: doğrudur,
0: devam ediyor.
1: Doğrudur.
0: İşin içinde kimler
1: tabii,
0: var?
1: Tabii belki onu
0: başka
1: çözmeye çalışıyor.
0: Başka kimler var?
1: Saygı duyarım. Gerçekten.
0: Kim göz yumdu? Doğru. Kim destekledi?
1: Belki bunu çözmeye çalışıyorlar.
0: Hala
1: saygı duyuyorum
0: bence
1: ben.
0: Bence rakamın büyüklüğünü,
1: bir şey,
0: vehametini ve kaç kişi olduğunu hala anlamaya çalışıyor.
1: 20 milyar
0: olabilirler.
1: 20 milyar dolar.
0: Az buz bir para.
1: Belli değil. Bir paranın altındakileri açıkladılar inşallah, herhalde kısa sürede vermeye çalışacaklar bir kısmını, fakat asıl kalan önemli Halil Bey. Yani burada bu işin kaymağını yiyenler var. Hepsi kayıtlı zaten. Yani parayı kaç lira yatırmış, kaç lira almış, bunu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor. Yani duymayan kalmadı. Bağışlayın. Sağır Sultan bile duydu.
0: Şimdi eski bakan Fatma Betül Sayın
1: biz bir işe
0: Sayan değil. Kaya 2.17 milyar TL almış. Tamam, korkunç bir para, o ayrı da.
1: Hepsi kayıtlı.
0: 12 milyar TL çeken işte sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi var.
1: Çok enteresan bir şey.
0: Bu kadın ya. Kim, neyin nesi dediğimizde.
1: Bu para nereden geldi, yatırdı?
0: Babası brokermiş. Muhtemelen babası kızının adına işlem yaptı.
1: Büyük ihtimalle.
0: Yani resmiyette kızı gözüküyor ama arka planda, ismini de okumuştum ama aklımda kalmadı, o var. Bakıyorsun 15 milyar TL çekenler var. Kim bunlar?
1: Ve paranın gittiği yer de belli Ali Bey. Para alındığında Türkiye'de mi kaldı? Yurt dışına mı gitti,
0: tabii,
1: o da belli.
0: Nakit olarak mı çekti?
1: O da belli.
0: Bir de şu var. Ömer Bey dediniz ki siz bankaya gittiniz. Bankada mevduatınız var ya da işletme için para çekeceksiniz. Dediniz ki ya 300 bin TL istiyorum. Bankayı aradınız sabah. Ya da gittiniz. Şubeye gittiniz. 300 bin lira lazım bana.
1: Bir gün sonra
0: dediniz,
1: diyor.
0: Diyor ki şimdi param yok.
1: Bir gün
0: saat
1: sonra.
0: 3'te diyor.
1: Veya
0: ya da ertesi
1: sonra.
0: Gün. Peki bu adamlar milyarlarca TL'yi nasıl çekiyor? Çünkü birçok rakamın nakit olarak alındığı. Ya kamyon para demek bu. Bırakın arabayı, bavulları, bilmem ne, kamyon bazında demektir. Velev ki hesaptan hesaba aktardılar. Burada banka
1: belli zaten
0: şunu demiyor mu ya? Yani belli limitin üzerinde para transferi olduğunda mutlaka
1: haber versene.
0: Denetim mekanizması
1: tabii
0: devreye giriyor, diyor ki burada diyor 1 milyar TL çıkış var. Ya nasıl bir rakam? Mutlaka bu denetlenmiyor
1: mutlaka.
0: Mu? Görülmüyor mu? Bu yurt
1: bu para nereye
0: giderken,
1: gidiyor? Kim bu adam?
0: Başka yurt dışı hesaplara aktarma yapılırken buradaki MASAK anında müdahale etmez
1: çok
0: miydi? Edemez miydi?
1: Niye etmesin hani bir bağışlayın, bankada bir yüksek limitli işlem yapın. Yaptırmıyorlar, size arıyorlar. Diyorlar ki şöyle bir işlem gerçekleşiyor. Gerçek midir diye soruyorlar. Yani normal işleminizin dışında daha yüksek miktar
0: bir,
1: yaparken ben defalarca karşılaştım. Arıyor. Diyor ki doğru mu diyor şu yaptığınız işlem. Size teyit alıyor sizden.
0: Ömer Bey bunlar tamam okey ama işlemi kendi yapıyor, diyor ki böyle bir işlem var. Evet doğru, ben yapıyorum. Ama rakamın büyüklüğü.
1: Bunu anlatıyorum yani.
0: Milyarlarca TL burada kişiden bankadan ziyade MASAK.
1: İşte bakın kişiyi arıyor
0: giriyor.
1: Da diyorum. Yetkili insanlar neden aranmıyor? Bunu sormaya çalışıyorum.
0: Yani.
1: Perde arıyorsunuz ama yetkili mercilere kardeşim, burada şöyle çok büyük bir para hareketi var. Bu paranın nereye gideceğini biz bilmiyoruz ama yani öde emri verdiler. Ödeyeceğiz ama bilginiz olsun, müdahale etmeniz gerekiyorsa edin deseler. MASAK veya benzeri kurumlar veya kuruluşlar veya yetkililer müdahale etmeyecekler. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum veya anlamaya çalışıyorum. Yani bir para kamyonla gidiyorsa bu para nereye gidiyor? Bu paranın kaynağı nedir? Nereden gelmiştir? Ne yapmış, ne çekilmiştir? Yani bunları siz kontrol edemezseniz ne olacak bunun sonu?
0: Bana kesinlikle göre şimdi
1: Buyurun.
0: Buyurun. Cümlenizi tamamlayın. Enflasyon
1: verileri geldi mi Ali Bey?
0: Açıklandı diyor. Ben de haberin içeriğine bakayım. Siz cümlenizi tamam. tamamlarken ben de rakamlara
1: bakayım. Bir kere Ali Bey
0: bunları
1: bakın ben söylüyorum. Bu işte vurgun yapan kimse bir yatırım 10 alan 100 alan 1000 alan bir kere bu paraları kesinlikle geri döndürmek lazım.
0: Evet.
1: Bir daha söylüyorum. Bunun hiç şakası yok yani. Bunun abartısı da yok. Bu fonların işletme ücreti olarak alınan %2'lerin fon şirketleri tarafından havuza iade edilmesi lazım. Bakın bunu da çok açık olarak ben söylüyorum. Aksi halde büyük bir vurgun var. Bu vurgunun önüne geçmek için başka bir çaremiz yok. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bugün 500 milyar liralık bir işlem yapılsa %2'lik komisyon 10 milyar lira yapıyor. Bu parayı da getirip koymak lazım. Yani önce o havuza haksız elde edilen paralar ve fondaki komisyonlar konmadan hiçbir işlem yapamayız. Yani bir kere bu sakat biçimde çıkan paraların yeniden yuvaya dönmesi gerekiyor. Yoksa insanlar hep mağdur olurlar.
0: Gittiyse, yastık yani altına
1: bilemiyorum,
0: indiyse.
1: Bilemiyorum Avrupa'ya gitse. Vallahi Ali Bey ben bilmiyorum ama bunu çözmek zorundayız. Yine yasa var biliyorsunuz. O sayın hanımefendi parayı iade ettiğinde bilmiyorum iade etmediğini bir kısım yorumcular açıkladılar. Dediler ki bu tip gayri resmi alınan paranın iki katının hazineye yatırılması lazım dediler. Bu da önemli bir kısas. Yani
0: o da şey tutuksuz yargılanmamak
1: yani bağışlama, için. Ha, yani hani itirafçı olmak belki bilmiyorum. Yani iki katını yatırılması gerekir dediler. Bu da çok önemli bir madde. Burada bir yolsuzluk varsa, bir ipsizlik varsa bu paranın da iki katını bu insanlardan eğer güçleri varsa alsınlar. Her şeylerine el koyacak noktada devlet hamdolsun. Yasalar, yürütme hepsi yani veya kolluk kuvvetleri bu insanların hem paralarına hem de mallarına kanun gereği rahatlıkla el koyabiliyorlar. İşte görüyoruz örneklerini ama koyup kaldırdıkları da var. Bunu da anlamak veya anlatabilmek mümkün değil. Nasıl olduğunu da anlamıyorum. Hem koyuyorsunuz hem de kaldırıyorsunuz. Çok kısa bir
0: peki.
1: süre sonra. Bunlar nasıl oluyor?
0: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Müsaadenizle onu söyleyeyim.
1: 2 civarında geldi mi Ali Bey?
0: Aylık 20. enflasyon %1.84.
1: Ben 2 olarak dedim.
0: Yıllık bak. Enflasyon ise %29.73 oldu.
1: Ben 30 diye düşündüm. Düşürdüm.
0: TÜİK Eylül ayı tüketici fiyat endeksi gerçekleşmeni açıkladı. Buna göre Eylül'de enflasyon yıllık %29.73. Aylık olarak ise %1.84 oldu. 12 aylık ortalamada yani son 12 aylık ortalamada ise %31.49 olarak hesaplandı diyor. Beklentiler nispetinde
1: iki
0: düşüyor mu? Düşmeye devam mı ediyor?
1: Hayır
0: sonraki
1: Bey.
0: Süreçte ne olur? Yıl sonunda biz kaçla kapatırız?
1: Hayır Bey, ben şu rakamlara inanamıyorum bakın. Önce net olarak söyleyeyim. Niye biliyor musunuz? Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı bakın. Ekim'deyiz Eylül ayı. Eylül ayı ne demek biliyor musunuz? Okulların açıldığı, eğitimin başladığı ve kışlık hazırlıkların yapıldığı ay demek. Bana göre bu ay son diyelim 4 ayı göz önüne alsak yani bir ekonomiden anlayan birey olarak finansal okuryazarlığı olan bir insan olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Son 4 ayı göz önüne alsak en yüksek enflasyonun Eylül ayında çıkması lazım. Nedeni çok açık söylüyorum ben. Okulların açılması, eğitimdeki absürt özel okullardaki zamlar ve insanların kış hazırlıkları. Yani siz böyle bir ayda %2'nin altında eğer enflasyonu getirirseniz ben yalnızca gülerim.
0: Gerçekçi olmaz.
1: Ben güler ve geçerim. Hiç kızmayın bana, hiç de kusura bakmayın. Bir daha söylüyorum. Son 4 ayın bana göre en yüksek enflasyon rakamı olması lazım da altını çiziyorum ben. Realist, gerçekçi olması için ama sipariş mi bilemiyorum ben ne olduğunu. Saygı duyuyorum TÜİK'in verilerine. Yani resmi kurum, devletin kurumu son derece saygı duyuyorum. Benim düşüncem yanlıştır belki ama benim içimden gelen bunu onaylamamak. Yani ben bunu onaylamıyorum, gerçektir. Yani ona saygı duyuyorum kendilerine göre gerçek.
0: Önümüzde 3 aylık bir zaman
1: var.
0: Kaldı. 2026'nın sona ermesi. Ekim mi? Ekim, Kasım ve Aralık. Yıl sonunda hedef neydi? %29.
1: Önce 16 ile başladık. Sonra 29'a geldik.
0: Şimdi önceki de bakarsa 2027 tek haneyi görecektik.
1: %5.
0: Değil mi? Tek haneli rakamlar gözetti 2020. Sonra bunu 28'e ötelediler. En son 29 mu?
1: Evet.
0: En son 29. Böyle giderse 30, 31, 32 diye ömrümüz yeterse
1: devam
0: herhalde
1: edeceğiz.
0: Tek haneleri görürsek gidecek. Peki şimdi başka bir şeyden bahsedeyim. Biz memur, emekli, işçi, asgari ücret, maaş belirlenirken son 2 yıl öncesine kadar ne kadar gerçekleşmiş? %30. Üzerine bir puan daha refah payı diyerek %31, %30 ya da 32 veriyordu. Enflasyon kaç? %20. Genelde memur, işçi, emekli, asgari ücret %20 gelirdi. Değil mi? Yani ta 80'li 90'lı yıllardan beri hep böyle biz enflasyona karşı ezilmedik. Son 2 yıldır yöntem değişikliğine gittik Ömer Bey. Gerçekleşen rakam değil,
1: hedeflenen
0: rakam üzerinden verdik.
1: Ve ne oldu ortalık?
0: Ne oldu?
1: 37 bin lira geçen ayın Türk İş'in açıkladığı açlık
0: rakamı.
1: 37 bin lira Halil Bey. Buyurun. Farka bakın, asgari ücretle emekliyle farka bakın bir tane Allah aşkına, açlık sınırından bahsediyoruz.
0: Asgari ücret 17 bin lirayken açlık seviyesi 16.500'dü. 20 bin lira oldu. Yani 20 bin, 22 bin lira seviyesindeyken başa baştı. Üçüncü aydan sonra açlık seviyesi, yani Mart Nisan'dan itibaren koptu. Asgari ücretin üzerine çıkardı. Bugün geldiğimiz noktada %50 üzerinde neredeyse.
1: Emeklilere
0: daha göre. Önümüzde 3 ay var. 3 aylık süreç içerisinde işçi, memur, emekli, herkes asgari ücretle aynı maaş alacak. Ama aylık enflasyon 1,5-2'lerde bile tutsalar yıl sonunda 37 bin rakamı 40 bin liraya geçecek Ömer Bey. Daha yoksulluk da başka.
1: Kesinlikle.
0: O kaçtı? 123 bin lira mıydı? 133 evet. Bin liraydı. Şimdi o 120-130 bin liraya göre memlekete %99 yoksul.
1: 4 tane asgari ücret. 4 tane asgari ücret.
0: 4 asgari ücret.
1: 4 asgari ücret.
0: Memleketin %99'u yoksul. Buradan bu mana çıkıyor. İşte gerçekleşen rakam sonra hedeflenen rakam. E sen hedefi tutturamadın. Fark.
1: Günahı ne?
0: Vatandaşın günahı ne?
1: Asgari ücret
0: nasıl olacak?
1: Bu mümkün değil olmasa.
0: Çok zor.
1: Burada dram var. Burada büyük bir eksiklik var. Ben bu açının bu ekonomi anlayışıyla düzelebileceği kanaatini taşımıyorum. Yani bu açı açılarak devam edecek.
0: Gitgide.
1: Ve onun için Türkiye'de kumar belası gelişti. Bu çok özel olduğu için altını özellikle çiziyorum. Bu kumara istemede de olsa birçok insan bulaştı. Çaresizliğinden bulaştı. Şunu söyleyeyim, ben aracımı koyduğum otoparkın girişinin biraz bu tarafında Halil Bey, şu anda kapandı ama at yarışı oynanan bir şey vardı, yer vardı.
0: Ganyan.
1: Ganyan bayi vardı. Emin olun, gidip gelirken her zaman aracımı bıraktığımda bakardım. Oradaki insanların genel profillerini şöyle arz edeyim ben. Halkımız daha rahat biliyordur, anlasın. Genellikle o bulunan çevre usta, amele ve alın teri, emeğiyle, eliyle çalışan insanların var olduğu bir ortam. O Ganyan Bayi'nin olduğu yer. Benim aracımı koyduğum otoparkın ismini vermeyeyim. Kayseri'de birçok insanın bildiği yer. Buradaki insan profilini incelediğimde kesinlikle asgari ücret veya onun daha altında aylık alan usta, amele ve kılık kıyafeti son derece olumsuzluk yansıtan insanların burada bahis oynadıklarını gördüm yıllarca. Beni bağışlayın lütfen, gerçekten düzgün giyimli, aklı başında, işi gücü yerinde insanların ben orada hiçbir zaman yer aldıklarını gözlemlemedim ki. Özellikle gidip gelirken, aracı bırakıp alırken dikkat ediyordum. Yıllarca gördüğüm bu oldu. Buradan da şu noktaya gelmek istiyorum ben. Açlık insanı, yoksulluk insanı kumara yönlendiriyor, ahlaksızlığa yönlendiriyor, bu tip fonlara yönlendiriyor. Bunun vebali büyük. Yani insanların aç olmaması için, aç kalmaması için o kamunun israf ettiği paraların, milyarların ben kontrol altına alınarak, denetlenerek asgari ücretle geçinen insanların, çalışan insanların, alın teriyle para kazanan insanların aktarılmasını, bu insanlara aktarılması ve bunların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşüneceğim. Bugünkü yaşadığımız Türkiye'de ben huzur olamayacağını bir kez daha belirtiyorum. Çünkü gelir ve gider arasında bu kadar büyük farkın olduğu bir ülkede huzur olmaz. Bir kere daha söylüyorum, daha önce birkaç kez söyledim. Türkiye nüfusunun net %1'i Türkiye'deki gayrimenkul ve varlıkların, paranın %40'ına sahip. Yani %1'in %40'ına bir ülkenin tüm varlıklarının sahip olduğu bir ülkede huzur olmaz, olamaz. Yani bunu baştan bilelim. Dolayısıyla bizim huzurlu olabilmemiz için, mutlu olmamız için, rahat olabilmemiz için insanlarımıza insanca yaşayacakları seviyede ücret vermek zorundayız. Fon ve benzeri hukuksuzluklar, haksızlıklarla ilgili de yetkili kurumların gerekli denetimleri yeri ve zamanında yapmalarını ve insanları tuzağa düşmesini engellemelerini öneririm. Onu bırakın, ben futboldan çok uzak bir adamım. Şu son haftada çıkan futbolla ilgili ayyuka çıkan söylentiler bile Türkiye'de demin bahsettiğim o örneğin, yani elinizi nereye atsanız kokuşmuş, bağışlayın, alttaki pisliği görememizin nedeninin bu olduğunu belirteyim. Çünkü her taraf lime lime dökülüyor. Biz pisliğe ulaşmaya çalışıyoruz ama üstünde o kadar farklı geniş başka pislikler var ki gerçek pisliğe ulaşamıyoruz. Yani ne demek? Futbolun böyle, borsan böyle, fonun böyle, ekonomin böyle. Yani bu mantıkla, bu anlayışla bu ülke nereye gidebilir? Yani eğer oturup doğru konuşalım. Yani ben size nasıl pembe tablolar çizebileyim? Nasıl geleceğin çok aydınlık olduğunu söyleyebileyim? İnşallah yani gelecek aydınlık olacak ama bu anlayışla değil. Bağışlayayım beni. Daha doğru politikalarla olacak.
0: Maalesef. Şimdi söylediklerinize tabii ki sonuna kadar katılıyorum. Bir taraftan da çözüm ne olur diye bir taraftan da çok mutlaka basit. Siz de kafa yoruyorsunuz.
1: Çok basit,
0: biz de kafa yoruyoruz. O zaman ben size sorayım. Çözüm
1: çok
0: ne?
1: Basit.
0: Yani önümüzdeki atıyorum 3 aylık, 6 aylık, yıllık ya da 5 yıllık bir zaman içerisinde bahsettiğiniz gibi futbolda inanılmaz her şeyler tarafta konuşuluyor. Ekonomi böyle. TÜİK muhtemelen ki bizim doğruluğuna çok fazla inanamıyoruz.
1: Ben inanmıyorum. Doğrudur belki.
0: İnanmak istiyoruz ama bir yanımız yok diyor. Markete gittiğimiz zaman bambaşka şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Ya Eylül ayı bağışlayın. Aklımız başımızda, ne yaptığımızı biliyoruz. Yani bugün gerçekten okul ürünlerine gelen zamma bakın ne olursunuz. Yani giysiden kitabına, defterine kadar, kalemine, silgisine kadar bakalım. Diğer taraftan kışlık hazırlıklardan dolayı yakıta bakalım. Veya insanların kış için hazırlanmak için aldıkları şeylere bakalım. Yani Allah aşkına hangisinin fiyatı %2'nin altında düşmüş ya? Düz mantık baktığınızda bir daha söylüyorum ya. Yani beni bağışlayan ülkeyalık değil ama finansal okuryazarlığı olan bir insan olarak diyorum ki ya son 4 ayın en yüksek enflasyon rakamı çıkması gerekir. Aklın yolu bir, yani bana aklım bunu öneriyor. Yani bu noktaya götürüyor. Ha aksi olur mu saygı duyuyorum ama ben kabul edemiyorum. Bu kadar açık ha, benimki yanlış.
0: Peki, o zaman son birkaç dakikamız programımızda.
1: O şey önemli. Bahsettiniz ya nasıl çıkarız?
0: Çözüm
1: diye.
0: Ne? Şu ne yapacağız? Hayırlı. Bir, önce kısa, orta ve uzun vadede bu memleket refaha nasıl kavuşur?
1: İki bacak Ali Bey. İki şey söyleyeceğim. Çok öz bağışlayın.
0: Peki.
1: Hukuk ve adalet noktasında doğru adımlar atacağız. Hukuk ve adaleti tabana koyacağız. Bütün yapıyı bunun üzerine koyacağız. Bir, iki, eğitim. Eğitim, eğitim. Eğitimi sıfırlayacağız yeniden. Dünyadaki o müreffeh gelişmiş ülkeleri de örnek alarak onlara yakın bir sistem oluşturacağız. Yani hukuk, adalet ve eğitimi kaldırdıktan sonra ya bu ülkenin ayağa kalkmaması mümkün değil. Yani bir kere hukuk, adalet noktalarını, yani bu kavramları gerçek değeriyle ifade edebilirsek, uygulayabilirsek bizim başka bir şey aramamıza gerek yok ki. Yani bizim çözüm iki bacakta. Bir hukuk, adalet, bir de eğitim. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Diğer hepsi bunun üzerine dizayn olur ve fevkalade dizayn olur. Nasıl bir yer sıfırken mükemmel bir şehir veya bölge inşa ediliyor dünyada herhangi bir yerde. Yani muhteşem bir yapı ortaya çıkıyor. Niye? Boş bir alan, yıkılmış, yeniden yapılıyor. Bunu yapmadıktan sonra biz yamalıkla, yani eski yapının üzerine yeni yamalıklarla bir yere varabilme şansımız yok. Birbirimizi de kandırmayalım. Bu iki bacak benim için hayati boyutta önemli. Benim yıllardır üzerinde durduğum şey bu.
0: Ve
1: iki problemimiz var. Birey olarak bir açıklayayım. Bir akıl, bir de ahlak problemimiz var. Bakın devlet yapısı o demin saydığım. Ferdi boyutta da iki sorunumuz var. Bir akıl sorunumuz var maalesef. İki ahlaksızız. Yani ahlaklı bir millet değiliz. Bu iki bacağı düzgün kullanmadıktan sonra da ferdi olarak yukarıya çıkma şansımız yok. Yani devletin yapacağı şey hukuk, adalet ve eğitimde doğru adımlar atmak. Vatandaşın yapacağı da aklını kullanmak. Akıllı olmak, uçarı değil, aklını kullanmak ve ahlaklı olmak, ahlaksız olmamak. Biz ahlaksız bir milletiz. Çiziyorum altını. Kim bana ne derse desin bu kadar açık. Her noktada ahlaksızız. İşte fon, İşte futbol, yani nereye bakarsanız, işte ekonomi, işte TÜİK verileri, yani nereye bakarsanız bakın.
0: Her alanda maalesef öyle. Galericilere bakıyorsunuz, Aracın kusurlarını gizliyor, yalan yanlış bilgiler veriyor. İnşaat sektörüne bakıyorsun, maalesef neresinden tutarsak elimizde kalıyor ki son depremlerde Rabbim beterinden esirgesin. Yeni yapı dediğimiz yeni daha 3 yıllık 5 yıllık ki yapı denetim kanunundan geçmiş. Sonra yapılmış olan binalara bakıyoruz böyle şöyle kalıp halinde düşmeler. Niye? Ya kirişleri kesmiş, kolonları kesmiş ya da inşaattayken demirleri birbirine bağlamamış. Bunun denetlemesi var, belediyede, imarda görevliler var. Hiç kimse maalesef görevini yapmamış. Ustaya bakıyorsun, yalan yanlış işler yapıyor. Araban arızalanıyor. Belki 300 TL'lik, 500 TL'lik çok komik diyebileceğimiz ufacık bir rakamda 30 bin liralık, 50 bin liralık
1: alıyorlar.
0: Alıyorlar. Hele hele azıcık arabadan da anlamadığını, cebinden de birazcık paranın olduğunu anladığı anda
1: ahlaksız
0: neredeyse tabiri caizse motor inecek. Ağam 3 gün burada yatacaktı. Belki 3 dakika
1: ahlaksız izledim değil mi?
0: Her alanda maalesef öyleyiz.
1: Bir i̇şte taraftan temel hukuk rant,
0: bir taraftan ticaret, bir taraftan yani sabah yayında da söyledim Mustafa Bey'le birlikte. Dün akşam bir benzin istasyonunda market kısmında ufacık bir alışverişim mecburi alacak bir şeyken benden önceki adam zarf istedi. Mektup zarfı. Bildiği mektup zarfı. Düğüne gidiyormuş. İçine artık para koyacak. Mektup zarfı. Kaç TL dedi? 15 TL dedi.
1: Bir zarf.
0: Bir zarf.
1: Bitti o kadar.
0: Ama cumartesi günü de ben aldım. Kayınvalidem istedi. O da bir düğüne gidecekmiş. Kaç liraya aldım biliyor musunuz Ömer Bey? Sağ abi de şurada. 2,5 TL. Ve mektup zarfı aynı. Baktım yani benim aldığımla birebir aynısı.
1: Ahlaksız izledim değil mi?
0: 2,5 TL'ye ben aldım. 15 TL'ye dün akşam benden önce bir adam aldı. Kaç? 6-7 katı. Yani herkes bir fahiş fiyat. Yıllardır konuşuyoruz pandemiyle birlikte. Yani o dönem pandeminin başında 2020'de 2,5-3 TL idi bir paket makarna. 6 ay geçmedi 15 liraya çıktı. Nasıl oluyor? Neden oluyor? Ben sizi desteklemek babında söylüyorum. Maalesef üretimde, tüketimde, ticarette, markette her yerde bir ahlaksızlık. Hem işi doğru yapmama hem de aşırı yüksek fiyatlar talep etmeyle birlikte herkes kısa yolda para kazanmanın, köşeyi dönmenin derdine düşmüş diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayretsin ama tüm bunların başlangıcı da önce eğitim, daha küçücük minnacık eğitim, sonrasında adalet, denetim mekanizması.
1: Adaletle hepsi girer.
0: Ve sonuçta da hukuk devreye girip 7 ceddinin 7 sülalesini 700 sene boyunca nefes aldırmayacak hale getirecek de ceza yöntemi, yani hukuk yöntemi de olması lazım. Bunu bilen tenezzül etmez. Bunu dışarıdan bilen de bu ülke güvenli. Ben yatırımlarımı hem sıcak para hem de soğuk para dediğimiz fabrika yapma yönünde girişimlerde bulur. Çünkü ülkeye güvenir. Sanırım asıl mesele de bu. Son cümlenizi de alalım, yayınımızın sonuna geldik.
1: Halil Bey bağışlasın lütfen izleyiciler beni. Gerçekten çok olumsuz şeyler konuştuk ama emin olun bizim insanımız fedakar, cefakar. Ben doğru yöntemlerle, doğru uygulamalarla bu insanların bu ülkeyi çok daha müreffeh seviyeye taşıyacağı kanaatini tekrarlıyorum. Bakın diyorum ki bu sistemler değil, yani bu ekonomik sistem veya sosyal sistem değil. Bunun dışında akla mantığa yatkın hukuk, adalete dayalı sistemlerle bizim insanımız Türkiye'yi çok daha yukarılara taşıyacaktır. Gelecek konusunda kaygılı olmakla birlikte ben bu genç nüfusun, çalışkan nüfusun böyle bir coğrafyada aç kalmayacağı kanaatini taşıyorum en azından. Aç çok insan var ya taşıyorum. Umarım yarın bugünden çok daha aydınlık olur.
0: İnşallah diyelim. Düşüncelerinize, duygularınıza tamamen katılıyorum. İnşallah yarınlar bugünlerden çok daha güzel olur.
1: İnşallah.
0: Peki. 91.8 Radyo Radar'da bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi sabah 9.30'da yine Radyo Radar'da yine Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'le birlikte ekonomi sohbetlerinde tekrar görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri,

mısır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün Pazar Yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.

0: Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz ve o yıl yaşanan şarkıları sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1999 yılına gideceğiz.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, göreceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ederim ki yani bu esas tütün meselesi. Tütün başladı, ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başladı.

sabahların sözüne Osmanlı'nın ipin yanında sakın ha kuyuya. Hiçbir alameti geliyoruz kıyameti. Alamete, keder yok kıyamete. Hem de oynayıverirken. Bindik bir alamete, keder yok kıyamete.

2 Ocak 1999. Cumartesi anneleri 190. hafta eylemini İstanbul'da yaptı. 11 Ocak 1999. Sinema sanatçısı Öztürk Serengil İstanbul'da yaşama veda etti. 13 Ağustos 1999. İstanbul'da yakalanan Haluk Kırcı, İstanbul DGM tarafından tutuklanarak Bayrampaşa cezaevine konuldu. 31 Ocak 1999. Barış Manço, İstanbul'da yaşama veda etti.

15 Şubat 1999. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 16 Şubat 1999. Kenya Dışişleri Bakanı Bonaya Godana yaptığı açıklamada bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye gönderilmesinden Kenya hükümetinin sorumlu olmadığını söyledi. Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanması üzerine Yunanistan hükümeti adına açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dimitris Reppas, Yunanistan hükümeti Öcalan sorununa Avrupa çerçevesinde bir çözüm bulmak amacıyla kendisine kalacak bir yer temin etmiştir, dedi.

5 Mart 1999. Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e bombalı suikast düzenlendi. Saldırıda Vali Çevik yaralandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 10 Mart 1999. Olağanüstü hal bölge valiliğinden yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonlarda 11 terörist öldürüldü. Çatışmalar sırasında bir güvenlik görevlisi şehit oldu, 5'i de yaralandı. Samsun'da TİKKO üyesi oldukları öne sürülen 5 kişi de bu operasyonlarda yakalandı. 10 Mart 1999. Şair, yazar Salah Birsel İstanbul'da hayata veda etti.

31 Mart 1999. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda 400 Hizbullah örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. 10 Nisan 1999. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta bulunan PKK kampüslerine yönelik sürdürülen sınır ötesi operasyonlarda son 5 gün içinde 44 teröristin öldürüldüğü, 15'inin yakalandığı çatışmalarda 10 askerimizin şehit olduğu, 5'inin de yaralandığı bildirildi. 22 Nisan 1999, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal görevinden istifa etti.

2 Mayıs 1999. Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, milletvekillerinin ant içtiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na türbanlı olarak geldi. Kavakçı, protestolar, sıra kapaklarına vurmalar ve gürültülerle karşılandı. Fazilet Partililer ise alkışladılar. Başbakan Bülent Ecevit söz isteyerek, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarına hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz," dedi. Oturuma ara verildi ve sonrasında Kavakçı'nın milletvekilliği düşürüldü. Bu olay tarihe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde türban krizi olarak geçti.

bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

CHP'nin 9. olağanüstü kurultayı Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Oylamada Altan Öymen 521 oyla genel başkan seçildi. 27 Mayıs 1999 Anayasa Mahkemesi milletvekillerinin erken emekliliğini sağlayan yasayı iptal etti. 28 Mayıs 1999 DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Başkanlığında kurulan 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

17 Ağustos 1999. 17 Ağustos sabahı saat 03.02'de merkezi Kocaeli Gölcük olan 7.4 şiddetinde 45-50 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybederken 43.954 kişi de yaralandı. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 kişinin öldüğü, 100.000'e yakında yaralı olduğu açıklandı. Depremde 133.684 bina çöktü. Yaklaşık 600.000 kişi evsiz kaldı. Deprem büyüklüğü, etkilediği alanın genişliği ve sebep olduğu maddi kayıplar açısından yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti. Depremden en çok Gölcük, Adapazarı, Yalova ve Düzce zarar gördü. Bunun nedeni de dünyanın en aktif fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu fay batı ucunda yer almalarıydı. Aynı bölgede 1943, 1957 ve 1967 yıllarında da şiddetli depremler yaşanmıştı. Depremin bu kadar çok can ve mal kaybını açmasının en büyük sebebi kaçak, standartlara uymayan binalar ve malzemeden çalan müteahhitler olarak gösterildi. Depremden sonra tüm Türkiye'de medyanın da teşvikiyle deprem üzerine gündemler oluşturuldu. Zorunlu deprem sigortası gibi bir takım yeni düzenlemeler getirildi. Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine 2100'e yakın dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü şartlı salıverme yasası ve diğer hukuki boşluklar yüzünden cezasız sonuçlandı.

6 Temmuz 1999, DSP, MHP ve ANAP'ın kurduğu koalisyon hükümetini de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Ulubay, 6 Temmuz 1999 gece yarısı intihar girişiminde bulundu. 21 Temmuz 1999'da Devlet Bakanlığı görevinden istifa eden Ulubay, sonrasında yaptığı basın açıklamasında aşırı stres ve yorgunluktan dolayı intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. 4 Eylül 1999, Türkiye A-Milli Futbol Takımı, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Kuzey İrlanda'yı 3-0 mağlup etti. 21 Ekim 1999, İstanbul'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Kasım 1999. Türkiye 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de merkez üssü Bolu Düzce olan 7.2 şiddetinde büyük bir deprem daha yaşadı. Depremin yeryüzünden 25 kilometre derinde meydana geldiği bildirildi. 30 saniye süreyle etkili olan deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından büyüklükleri 4.7 ila 5.4 arasında değişen 21 artçı şok daha yaşandı. Depremden hemen sonra Bolu ve Düzce'de elektrikler kesildi. Ardından da Düzce-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı. Elektrik olmadığı için kurtarma çalışmaları jeneratörler ve otomobil farlarından yararlanarak sürdürülebildi. İlçede birçok yerde küçüklü büyüklü yangınlar meydana geldi. Deprem mağdurları ilk önce çevre arazilere, futbol sahasına, ardından da yapımı tamamlanan prefabrik konutlara yerleştirildi. Depremden kurtulanlarsa araçlarıyla İstanbul yönüne doğru yoğun bir konvoy oluşturdular. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, ölü sayısının 845 ve yaralı sayısının 4948 olduğunu açıkladı. Depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısının 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısının 12.939, iş yeri sayısının ise 2450 olduğu belirtildi.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Smol'a AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smol'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı. Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi. Altınoluk Pazarı. Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak. Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi, Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi, Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi, Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi, Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi, Pazar Yeri Sarıs.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin, teknik detayları ve fahiş kazançlarının iadesine yönelik kurumlar arasında eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12

0: doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Futbol Takımında teknik direktör Montella dönemi resmen sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu İtalyan çalıştırıcısıyla yolları ayırırken federasyon yönetiminde de peş peşe istifalar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozdağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız sahasında ağırladığı Slovenya ile gollü geçen mücadelede 3-3 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz kritik sınavlar verdi. Beşiktaş erkek basketbol takımı deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgün, Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic ile bir araya gelerek uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirdi. Spor bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeği de insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan Ağırnaslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
3: İsmim Şerife Tural, evliyim. 5 çocuk annesiyim.
4: Maşallah.
3: Ağırnaslıyım, doğma büyüme. Ağırnas'ın kızı ve geliniyim şu anda. Daha önce ticaret hayatım vardı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
4: destek lazım.
3: Desteği olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melikgazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize verdi. En çok da bu kafe kısmını istemiştim. Evet. Kafe kısmını sağ olsun Palancıoğlu Başkanım özenle bize hazırladı, sundu. Güzel bir tesis, güzel bir fabrika diyeyim. Ben evet. İlk etaptan beri buraya fabrika diyorum. Çünkü gerçekten ilk başladığımda nasıl bir fabrika ortamında işte yağ üretimi aşaması biliyorsunuz yani bunları fabrikalar üretiyor. Ev ortamında üretilmeyen bir gıda bu. Başından beri gerçekten bizi çok mutlu eden ve her kapı girdiğimde beni heyecanlandıran bir kurum diyeyim size.
4: Ay ne kadar güzel. Yani her sabah kapıdan girdiğinizde evet. Heyecanlanarak giriyorsunuz. Evet. Gerçekten kadın kooperatifleri Kayseri için muhteşem bir oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları evet. Ayrıca keyiflendirdi.
3: Evet.
4: Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
3: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, almak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu.

0: Buraya geldikten sonra il tarım müdürlüğümüz, ilçe tarım müdürlüğümüz, sayın valimizin işte Kayseri Valiliği, belediyeler, hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici, öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefon açtı, işte girer misin, böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife, seni de davet etmek istiyoruz dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valiliğin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine, öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, daha sonra Ağırnasımıza ve Ağırnasımızı dünyaya duyurup buradan güzel bir şeyleri kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için bu yola girdik.
1: Bir de sizin aspirin tohumuyla alakalı bir hikayeniz var.
0: Evet.
1: Benim çok hoşuma gitti. O kısım da çok hoşuma gitti. O süreçte neler yaşadınız? Önce bir aspirin tohumunu bulamamışsınız.
0: Evet.
1: İstemişsiniz. Evet. Belki vermek istemediler. Belki farklı kaygılar taşıdılar, bilemiyorum ama şimdi siz çevreye aspirin tohumu verir pozisyona gelmişsiniz.
0: Evet.
1: Muhteşem bir başarı.
0: 10 yıldır aspir bu Ağırnas'ta ve civar köylerimizde ekimi, dikimi ve yağ aşaması başka tesislerimizde de oluyor. Ama bizim tesisimiz hem soğuk sıkım hem zincir marketlere, yerel marketlere verecek konumda bir tesis. Daha önce ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkın bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız, 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun ilçe tarımlar destek ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi, beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi buraya, yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekardan arazi ekimini yaptık. Şu anda Ağırnas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
1: Aslında şöyle, siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağı üretelim diye bir yerden yağ istemişsiniz. Onlar da vermek istememişler.
0: Evet.
1: Şimdi siz civar köylere aspir tohumu verecek durumdasınız.
0: Durumdayız. Evet.
1: Maşallah diyelim.
0: Teşekkür
1: ederim. Peki şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahset.
0: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten sayın valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamızı aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makina bizi korumuyordu. Bizim en az iki makinayla çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz, her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz, bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçirdiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdcemiz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermayeyle başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim ve dediğim ödeyeceğimiz vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini. Ve benim için en önemlisi de Türkiye'den, Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspiryanızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani. Bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağın Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
1: İnşallah. Sıfır sermaye ile evet. Şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de evet. Arnas'ın aspir yağını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel evet. Belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada evet. Siz kafe alanında da aynı zamanda işte Arnas'ta kültür turizmi de çok fazla evet. Oluyor. İnsanlar Arnas'a, Mimar Sinan'ı doğduğu eve görmeye geliyorlar.
0: Evet.
1: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
0: Evet.
1: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
0: Aspir yağı yani diyeyim mucize ve bir bitki. Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat zamanı alıyoruz onu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte Arnas'ta bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi aradı, dedi aspir yağı devamlı alıyordu, aspir yağı bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakım onarımı var, o arada elimizde yağ yok, vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyeceğim. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında olanı çektirdik. 1 litre kadar ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağınızın etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var. Ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Ne biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var. Yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. Sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar ya, sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
1: o manada avantaj.
0: Evet, avantajlı bir yağ.
1: Çok teşekkür ediyorum Şerife
0: ben
1: Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başarı öykünüzü.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Nasıl Başardım'ın bugünkü bölümünde Arnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi'ni ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
2: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalar dolayısıyla 2026 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Orta Doğu'da ise insani kriz ve çatışmalar derinleşiyor. Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen yaklaşan çetin kış şartları öncesinde 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının acil barınma yardımına muhtaç olduğu bildirildi. Yemen'deki insani krizin kritik eşiği aştığını vurgulayan Birleşmiş Milletler, uluslararası toplumun eylemsizliğinin kitlesel can kayıplarına yol açtığı uyarısında bulundu. Beyaz Saray'daki Kolomb Günü etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ile varılan dizel anlaşması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Ukrayna-Rusya savaşında ise enerji altyapılarına yönelik saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde yer alan Uhta Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Akkışla Özvatan 21, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 22, Felahiye ve Sarıoğlan 23, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 24 derece. Çevre illere baktığımızda Sivas ve Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 25, Niğde 26 derece. Büyük şehirlerimizde Ankara ve İstanbul 25, İzmir ise 28 derece olacak. Günün hava durumu notlarına aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Merhabalar Gezici Radar takipçileri. Bugün Kapadokya'dayız. Eşsiz doğasıyla, peri bacalarıyla, volkanik yapılarıyla, tarihi eserleriyle dolaşırken sanki bir peri masalında gibi hissettiğiniz Kapadokya'yı sizler için gezeceğiz. Özellikle Kapadokya için oteller çok önemli biliyorsunuz. Hem ülke içinden hem ülke dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor Kapadokya ve bu manada da oteller ön plana çıkıyor. Özellikle otellerin bahçelerinden havalanan açık hava balonlarını da burada gözlemleyebiliyorsunuz. Açık hava balonları bölgenin hem ekonomisi hem de turizmi için çok çok önemli. Biz de La Fayre Kapadokya Otel'deyiz ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Turumuz başlıyor.

Ve Kapadokya'da tabii ki gün çok erken başlıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğa burada uyanıyor. Balon turlarını izlediniz ve tabii ki özenle hazırlanmış bir kahvaltının ardından Kapadokya'yı gezmeye başlıyorsunuz. Türk kahvaltısı çok önemlidir. Burada gelen otellere gelen ziyaretçiler de bu eşsiz kahvaltıyla güne başlıyorlar. Yumurtanın birçok çeşidi, peynirin birçok çeşidi, zeytinin, reçellerin ve tabii ki de kızartmanın çeşitleriyle dolu dolu bir kahvaltıyla güne başlayıp enerjik bir şekilde Kapadokya'nın güzelliklerini keşfe çıkıyorsunuz.

birlikte gerçekten İç Anadolu'da yemyeşil oldu. Tabii ki Kapadokya'da en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi peri bacalarının olduğu kadar tarihi yapıların da ön plana çıkıyor olması. Eski evleri Göreme'de izleyeceksiniz, görüntüler gelecek ekranlarınıza. Biz Göreme'de Aşıklar Tepesi'ne gitmek üzere şimdi yola çıktık ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Peri bacalarını görüntülemek üzere yola çıkıyoruz.

Birçok noktasında seyir tepelerini görebiliyorsunuz. Biz de şu anda peri bacalarını yakından gözlemleyebileceğimiz Aşk Vadisi'ndeyiz. Arkamızda peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacaları bölge için çok önemli. Özellikle turistler bu oluşumları görebilmek için Kapadokya'ya geliyorlar. Peri bacaları 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lavların çıkarttığı bir volkanik yapı olarak karşımızda. Tabii ki milyon yıllar boyunca sel ve rüzgarların etkisiyle bu görüntüsünü almış ve bölgeye müthiş değer katıyor. Gelin peri bacalarını birlikte izleyelim.

0: Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Karşıda bulunan kayalıklar zamanında geçmişte güvercinlik olarak kullanılmış. Şimdi de hala bölgede güvercinler mevcut tabii ki. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın akın gelip burada bu ağaçlara nazar boncuğu ve ip bağlayıp dilek dilediği biliniyor. Bizler de bu alanı sizler için görüntülüyoruz. Karşıda güvercinlikler, ağaçlarda nazar boncukları. Ne demiş Seyrani? Arar isen Meryem oğlunu, elindeki sırığından bellidir. Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Avanos'ta sır küpünde Hasan Bey'in yanındayız.
1: Evet, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
0: Bizdeyiz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir zamanlar mutfaklarımızda kullandığımız bu eşyalar artık bir kültür sanat gösterisi olarak gelen ziyaretçilere sizler tarafından sergileniyor.
1: Eskiden daha çok kapkacak olarak yapılıyordu ama günümüzde artık iş biraz daha modernleşti. Evlerin de gelişmesiyle daha da renklendi. Hem sanatımızı değerlendiriyoruz. Hem işin modernliğini de kullanıyoruz artık. Ama değişmeyen tek şey ürünlerin hala elle yapılıyor olması.
0: Evet.
1: Bizler tamamen bunları ellerimizle işliyoruz.
0: Kaç yaşında başladınız bu işe?
1: Ben 5. kuşağım bu işletmede.
0: Maşallah.
1: 7 yaşında başlamıştım. Şu an 25 yaşındayım. 18 senedir de bu işin içindeyim efendim.
0: Çok güzel. Memnun musunuz? Yani her zaman böyle bir yoğunlukta, kalabalığın içerisinde turistlere
1: çok
0: bu
1: şükür
0: güzelliği tanıtıyor olmak mutlu ediyordur.
1: Tabii ki de. Bu bizim için orijinal ve özel bir şey. Sadece gelen giden ya da turizm açısından değil. Kendimiz de bu çamurla oynarken artık zevk alıyoruz.
0: Zaten
1: biz bunu iş olarak görmüyoruz.
0: Terapi gibi öyle değil
1: tabii
0: mi?
1: İş olarak görürsek maalesef bundan artık keyif alamayız.
0: Bu makine olmaz değil mi? Böyle ayağınızda çevrilecek.
1: Bu orijinal sistem efendim. Hı-hı. Eski sistemimiz artık yeni üretimlerde mesela bu elektrik kullanımız. Ama sanayi tarafındaki üretim hanelerimizde bunların daha gelişmişlerde seri üretimde kullanılıyor. Çünkü yaptığımızda mesela 100-150 tane ürün yapmamız gerekiyor. Çevirde bir yere kadar gidiyor. Artık bunların seri üretimde kullandığımız elektrik tezgahlarımız da var tabii.
0: Gelen misafirler deneye de biliyorlar.
1: Tabii
0: öyle
1: ki de.
0: Değil mi?
1: Zaten şu an en büyük ve revaçta olan şey bu ürünü denemek. Gelip burada çamurla oynamak, bundan keyif almak önemli bir şey. Biz de misafirlerimize bu imkanı veriyoruz tabii ki.
0: Yani bizim coğrafyamızın taşı toprağı altın ya.
1: Tabii ki.
0: İşte bu toprak diyelim yine buradan Ürgüp, Avanos.
1: Tabii. Kızılırmak'ın eski yataklarından çevremizdeki dağlardan geliyor.
0: Evet.
1: Zaten ırmağımızdan kaynaklı bizim toprağımız burada ünlü efendim.
0: Killi mi bu toprak?
1: Yağlı ve killi bir yapıya sahip. Hem yağlı hem de killi efendim.
0: Çok güzel şekil alıyor, çok
1: tabii
0: güzel
1: ki
0: kuruyor.
1: Aynen.
0: Sonrasında da evlerimizde bile bunları keşke eskiye dönsek değil mi?
1: Tabii.
0: Hep bunlardan kullansak
1: daha
0: doğal olur.
1: Daha sağlıklı, daha doğal efendim.
0: Ama biraz daha süs eşyası
1: artık
0: olarak kullanıyoruz.
1: Hayat modernleşiyor, evler değişiyor dediğimiz gibi insanlar değişiyor. Ama yine de değerini kaybetmeyen önemli sanatlardan birisi bu bizim.
0: Daha da değerleniyor aslında.
1: Aynen
0: yani böyle fabrikasyona döndükçe bu tarz eskinin kıymetini daha çok bilir olduk.
1: Doğru.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
1: Şimdi ne çıkarsa bahtımıza. Bizler bir şey yaparken bu gösteri amaçlı
0: olduğu için. Sipariş olmaz yani.
1: Tabii sipariş olmak. Allah ne verirse efendim.
0: Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: sonucu
1: ederim
0: da merakla bekliyoruz.
1: Tabii ki de.
0: Sağ olun bize vakit ayırdığınız.
1: Rica ederim ama şöyle önemli bir detay var onu da anlatalım.
0: Hı hı.
1: Bizim burada bu işin ünlü olmasının sebebi 50 yıl kadar önce Avanos'ta çanak yapmayı bilmeyen erkeğe kız vermezler. Hal dokumayı bilmeyen bayanı da genel olarak almazlarmış. Başta geçim kaynağı olduğu için.
0: Evet.
1: Şimdi evin oğlu usta olduğu zaman anası babası derde düşermiş ki ya biz bu oğlanı usta ettik bir de şuna becerikli bir kız bulalım da kız evde hal dokusun oğlan da çanağını yapsın geçinip bitsinler diye düşünülermiş.
0: Evet.
1: Tabii o dönemde her evde hal tezgahı var. Önce bir kızın boyuna, posuna, oturmasına, kalkmasına bakarlar. Sonra da yapmış olduğu hal tezgahına bakarlarmış. Eğer ilmekleri dümdüz, nakışı iyiyse, bak oğlum bu kız becerikli kızmış, bizim gelinimiz olsun. Ama ilmeklerin kimi aşağıda, kimi yukarıda, nakışı da birbirine geçiyorsa, oğlum daha bu kızın kendine faydası yok ki, bize nasıl olsun deyip kız evde kalırmış. Eğer kıza onay verildi, o becerikli çıktıysa, bu sefer onlar denmiş ki ya oğlumuz usta oldu diyorsunuz. Geldiniz bizim kızın da yapmış olduğu hal tezgahına baktınız. Biz de sizin şu olanın yaptığı çanağa bakalım. Acaba
0: evet
1: gerçekten usta olmuş mu olmamış mı? Bizde ustalık sadece ürünü yapmakla bitmiyor. Aynı zamanda bunu fırından sağlam alabilmek de bir ustalıktır. Yani yaptığımız ürün ağır olursa, simetrik olmazsa, eşitliği olmazsa fırında çatlayıp gider. Bir ürünün fırında çatlaması diğerlerinde yığma usulü olduğu için diğerlerinin üst üste yıkılmasına sebep olur. O zaman da bu işten para kazanamazsınız. Tabii bunu görebilmek için kızın babası gelir. Oğlana çanağı yaptırır. Yaptırdığı ürünün önce altından keser. Bunun bir ağırlığına bakarmış. Ağırlığı ise bu sefer yapılan ürünü. Çok da güzel bir vazo oldu ama.
0: Çok güzel.
1: Ortadan ikiye keser.
0: Oo.
1: İçini açıp bakarmış.
0: Eşitme değil.
1: Eğer tabii burada görmüş olduğunuz gibi karşı karşıya simetri, incelik, eşitlik var ise ya bu mükemmel. Olan usta olmuş kızımızı verelim geçindir ama bir yeri ince bir yeri kalın gidiyorsa daha bizim kızın yaşı pek küçük olayım deyip kibarca gönderilirmiş. Ya benim boşuna evlenmedi.
0: Mutluluklar diliyoruz o zaman. Efendim. Oğlanı baba, kızı da anne yetiştiriyor. Mutlu bir yuva kuruluyor.
1: Aynen öyle efendim.
0: Biz de mutlu ayrılıyoruz Hasan
1: Bey'in
0: yanında. Teşekkür ederiz.
1: Biz çok memnun olduk efendim.
0: Biz de efendim.
1: Için.
0: Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. Efendim. Görüntüsünün üzerinde bulunan sallanan köprüyü ziyaret etmeden olmazdı. Biraz kalabalıklaşınca, yürüyen insan sayısı artınca hakikaten insana biraz adrenalin yaşatmıyor değil. Sallanan köprüyü de sizler için ziyaret ediyoruz ve Kızılırmak'ın bu güzel görüntüsü, gondollarla seyahat edenler, bölgeyi izleyenlerin görüntüsü geliyor ekranlara. ATV'ler at turları derken artık Color Cars arabalarıyla turlar gerçekleştiriliyor. Bu güzel vadiyi, peri bacalarını, tarihi eserleri ve birçok alanı bu renkli arabalarla gezerek ziyaret edebiliyorsunuz. Küfür küfür esiyor efendim. Muhteşem görüntüler oluşturuyor size. Seyirlik görüntüleri canlı canlı bu renkli arabalarla gezerken gözlemliyorsunuz. Ve tabii ki burada aynı zamanda dikkatli olmak da gerekiyor. Turizm açısından kalabalık bir noktada olduğumuz için insan kalabalığı da gayet yoğun. Trafik kalabalığı da gayet yoğun. Göreme'ye geldiğinizde Color Cars Kapadokya'da Mustafa Bey'e ulaşın ve bu güzel turu gerçekleştirin. Şunu itiraf etmeliyim ki tura başlarken bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Günün bütün stresini ve yorgunluğunu attım diyebilirim. Gerçekten beyaz, sarı açmış çiçeklerin arasında, o mis kokuların arasında vadiyi geziyorsunuz. Gerçekten bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum.

0: Ustam evet. Böyle ateşli mi gelecek bu?
1: Aynen, biz ateşli şovlu.
0: Vallahi muhteşem görünüyor. Ortamı da ısıttı yalnız. Ay korktum.
1: Ben böyle yavaş yavaş gösteriyorum size. Çıkıyorum.
0: Tamam. Şuraya vuruyoruz.
1: Çok güzel. Devam devam. Bazen. Bazen. Bravo. Çok güzel.
0: Allah.
1: Bir tane sertçe vuralım buraya. Nazar çıksın. Tamam. Çok güzel.
0: Çıktı değil mi nazar?
1: Nazar çıktı.
0: Tamam. Süper. Nazar çıkmadan olmaz. Engin Bey hala ateşi üstünde. Tuz mu var içinde?
2: Doğru. Bunun doğru. Yalan. Bunu şov yapma babında. Altında tuz evet. Var. Üstünde de hafiften ispirto döküyoruz. Masalara biraz daha hareketlik katalım diye. Doğrudur.
0: Için. Turistlerin çok ilgisini çekiyor değil mi?
2: Doğrudur. Böyle şovlar turistlerin ilgisini de çeker ki bunun biraz daha da bu şekil servis edilmesi lazım. Daha da
0: sıcak geliyor.
2: Yani evet.
0: Bir taraftan da sıcacık. Bakın hala fokulduyor orada. Altında bu, tereyağı vardı.
2: Testlerimiz, normalde bu güveçlerimiz sabahtan fırına attılar. Her sipariş üzerinde fırından çıkarılır. Sıcak sıcak gitmesi için bu şekilde fırından çıktığı anda da gelir masaya, testler dökülür içine.
0: Şimdi bol bol meze var tabii ki. Doğrudur. Testi kebabı buraya has, buraya özel. Gelen insanların muhakkak tatması gereken bir lezzet. Etten yapılıyor tahmin edeceğiniz üzere.
2: Doğrudur.
0: Ama mezeler de dikkat çekiyor.
2: Teşekkür ederiz. Her gelen masanın özel mezelerimiz var. Hepsinde isteyene göre herkesi de ev sahipliği yapabiliriz. Testi kebabını anlatmak. Gelirsek testi evet. Kebabımız sabahları ortalama 3,5-4 saat fırında pişer. Dana etidir, bonfileden kullanıyoruz etimizi. Bunları hazırlanan şu testilerin içinde doldurulur, fırına atılır. Sipariş üzerine de fırından çıkarılır. Bu şekilde şovlu bir şekilde de masaya servis ediyoruz.
0: Yanında da bulgur pilavı var.
2: Kesinlikle evet.
0: Burada yapılan testilerin içerisinde güzelce özünü alarak bu et yumuşacık pişiyor ve sofralarınıza geliyor. Tabii ki de Kapadokya'ya gelince gurme kebaba da uğramak
2: kesinlikle
0: lazım.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Sağ olun Engin Bey. Biz
2: teşekkür
0: de şöyle bir tadına
2: ederim,
0: bakalım.
2: Tabii
0: teşekkür
2: ki de.
0: Ediyoruz.
2: Sağ olun. Afiyet olsun.
0: Yine burada pişen balon ekmek diye geçiyor. Sıcacık ekmeğimizle testimizden çıkan kebabımızın tadına şöyle hep birlikte bakalım ve bu haftalıkta sizlere veda edelim. Haftaya Gezici Radar bambaşka bir noktadan sizlere sesleniyor olacak. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açan 5. Anadolu Mobilya Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuar alanında standları ziyaret eden siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu. Fuarı ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu şunları söyledi.
3: 10 binlerce metrekarede yüzlerce firmamız var. Geçen yıllar yapılan fuarlara göre çok daha kalabalık bir fuar. Belki de en kalabalığı diyebiliriz. Tabiri caizse dünyanın birçok ülkesinden burada ziyaretçiler var. Kapının girişinde birkaç yabancıyla görüştük. Son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. Hatta bir tanesi iddialı bir şey söyledi. Dünyadaki en iyi fuar bura dedi.
2: Anamob fuarında mobilya sektörünün kente katkısına dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
4: Fuarlar bütün sektörler için önemli organizasyonlar. Son dönemde her ne kadar elektronik ticaret, dijital haberleşme, internet alışverişi yaygınlaşmış ise de hala yüz yüze iletişimin, ürünü birebir görmenin, insanlarla temas halinde olmanın satışta, pazarlamada ve markalaşmada önemini hiç kimse yadsıyamaz. Onun için fuarlar hala önem taşıyor. Anamob fuarı artık.
2: Fuar alanında açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın şunları söyledi.
5: Sanayicimizin memnun kaldığını görüyoruz. Hem yoğunluktan memnunlar hem de nitelikli misafirlerden memnunlar. Beşincisi düzenleniyor Anadolu Mobilya Fuarı'nın. Artık mobilya fuarı dendiği zaman Kayseri gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada ismen bilinen bir şehir haline geldi.
2: Üreticilerin taleplerini dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş şunları söyledi.
6: Kayseri'mizde 5.'si düzenlenen, geleneksel hale gelen fuarımız 125 firma katılmış. Her geçen yıl talep artmakta. 2000'den fazla yabancı müşteri buraya geliyor. Gezdik, çok güzel, katılım çok fazla. Kayseri'mizi dünyaya tanıtan, bu fuarı düzenleyen, başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok güzel bir fuar.
2: Fuar ziyaretinde konuşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel ise şunları söyledi.
7: Beşincisini düzenlediğimiz bu fuar organizasyonunda il başkanımız ve ilçe başkanlarımız heyetimizle birlikte her dönem gezdiğimizde bu dönem daha böyle canlı, hareketli, katılımın yüksek olduğu, standların boş olmadığı, alıcıların Kayseri'yi adres kabul ettiği, başka illerden alım yapmak için geldiği güzel bir organizasyon olarak gördüm.
2: Kayseri Ticaret Odası'nda yeni meclis divanı belirlendi. Meclis divan seçimlerinde Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı oldu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphanesi, Atölye Melikgazi, Aile Sağlık Merkezi'nin bir arada olduğu Melikgazi Belediyesi, Kıranarda Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre Kayseri'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 1 Ekim 2026 tarihi itibariyle 58.542 olarak açıklandı. Kayseri'nin resmi nüfusu 1.458.991. Kayıtlı Suriyeli sayısıyla birlikte toplam nüfus ise 1.517.533 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise %3,86 olarak belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Montpellier ile Turgutlu Belediyesporlu Bone'ye verilen cezalar belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili birimlerce Kayseri dahil 54 ilde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 294 şüpheli yakalandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde yakut mangalda. Üstelik yanında bir litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet yakut mangalda. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar, var, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin, teknik detayları ve fahiş kazançlarının iadesine yönelik kurumlar arasında eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası cebeci harfiyat sahasında olmak üzere toplam 180 milyar dolarlık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yeni turu Girit Adası'nda gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği açıklandı. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcısı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamasına ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşına doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor. Spor

0: temsilcimiz kritik sınavlar verdi. Beşiktaş erkek basketbol takımı deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgün, Dünya Güreş Birliği Başkanı Laloviç'le bir araya gelerek uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirdi. Spor bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda 90'lı yıllarda hem müziği hem de sıra dışı imajıyla Türk popunda bir kırılma yaratan, besteci ve yorumcu kimliğiyle tanınan Bendeniz'in yaşamını ve müzikal yolculuğunu sizlere aktaracağız.

Gerçek adıyla Deniz Çelik, 25 Temmuz 1973 tarihinde İsviçre'de doğdu. İlk ve orta öğretimini İsviçre'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için Türkiye'ye gelerek Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Zürih'te Yenilikçi İşletmecilik Yüksekokulu'nda tamamlayan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra müzik dünyasına adım atmadan önce kısa bir süre Türkiye Kadınlar Milli Futbol Takımı seçmelerine katılarak sporla da yakından ilgilendi.

Bendeniz'in profesyonel müzik kariyerine adımı, katıldığı bir arkadaşının doğum günü partisinde söylediği şarkıyla başladı. Burada, Rocks müzik yetkililerinin ve yapımcılarının dikkatini çeken sanatçı, kısa süre içinde albüm hazırlıklarına girişti. Dinleyiciyle samimi bir bağ kurması amacıyla da Bendeniz sahne adını kullandı. 93 yılının sonunda yayımlanan ilk albümü Bendeniz 1, büyük bir satış başarısı yakaladı. Ekose gömlekleri, küt saçları, postalları ve doğal duruşuyla dönemin alışılagelmiş kadın pop yıldızı kalıplarını tamamen yıkan Bendeniz, Ya Sen Ya Hiç, Ağlayayım mı, Müjdeler Ver ve Hadi Aslanım gibi parçalarla listelerin zirvesine yerleşti.

İlk albümün getirdiği büyük başarının ardından bendeniz, Ya Sen Ya Hiç klibiyle MTV Europe kanalında yayınlanan ilk Türk kadın pop sanatçılarından biri olarak uluslararası alanda görünürlük kazandı. 94 yılında Harun Kolçak'la birlikte seslendirdiği Elimde Değil düeti ise pop tarihinin unutulmaz işbirlikleri arasına girdi. 95 yılında çıkardığı Bendeniz 2 albümünde beste üretkenliğini öne çıkaran sanatçı, şarkılarının çoğuna kendi imzasını attı. Neler Olacak, Satmışım ve Gönül Yâriler İçinde gibi eserlerle popülerliğini sürdürürken, Türk popunda kalıcı bir besteci olduğunu da tescil etti.

96 yılına gelindiğinde yayımlanan Bendeniz 3 albümünde sanatçı, müziğinde ve imajında daha olgun bir tarza yöneldi. Düzenlemelerde etnik enstrümanlarla akustik öğeleri pop altyapısıyla harmanladı. Bu albümde yer alan Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı, dönemin en çok çaldığı hareketli hitlerinden biri olurken, Turnayı Gözünden Vurdum gibi parçalarda onun müzikal çeşitliliğini ortaya koydu. Bendeniz, hazır şarkı söyleyen bir yorumcu değil, kendi müzikal evrenini oluşturan bağımsız bir kadın müzisyen duruşunu bu albümle iyice pekiştirdi.

1998 yılında sanatçı, 4. stüdyo albümü olan Kurtulamıyorum'la müzikseverlerin karşısına çıktı. Albüme adını veren çıkış parçası, güçlü vokal yapısı ve lirik sözleriyle dönemin en çok dinlenen slow şarkılarından biri haline geldi. Bu dönemde sadece kendi diskografisiyle sınırlı kalmayan sanatçı, farklı pop sanatçılarına verdiği söz ve bestelerle de müzik piyasasının arkasındaki üretken kadroda aktif olarak yer aldı. Başımın belası ve bu kadar mıydı gibi şarkılar, onun duygusal kaleminin gücünü gösterdi.

Milenyuma girerken 99 sonunda Bendeniz 2000 albümünü çıkaran sanatçı, elektronik altyapıları ve modern pop ritimlerini müziğine entegre etti. 2001 yılında Zaman ve 2003 yılındaki Dostum albümlerinde ise pop rock ve akustik öğeleri başarıyla kullandı. Dönemin değişen ve hızla dijitalleşen müzik akımlarına rağmen Bendeniz, kendi özgün çizgisini ve samimi anlatımını korumayı başardı.

2005 yılında yayımladığı Aşk Yok Mu Aşk albümü, kıpır kıpır aranjeleri ve akılda kalıcı şarkı sözleriyle yaz aylarının en çok dinlenen projelerinden biri oldu. Albümdeki Kırmızı Biber ve Bu Büyü Bozuldu gibi şarkılar sanatçının enerjisini yeniden listelere taşıdı. Ardından gelen Değiştim ve Olsun albümleriyle üretimini sürdüren Bendeniz, stüdyo albümlerinin yanı sıra sahne performanslarına ve akustik konsept projelerine ağırlık vererek dinleyicisiyle bağını koparmadı.

2010'lu yıllardan itibaren yükselen 90'lar pop nostaljisi, Bendeniz şarkılarının yeni kuşaklarla buluşmasına zemin hazırladı. 2011'deki Bendeniz İz çalışmasının ardından sanatçı, 2018 yılında Best of Bendeniz Vol. 1 albümünü dinleyiciye sundu. 90'lı ve 2000'li yıllarda klasikleşmiş hitlerini güncel aranjelerle yeniden kaydettiği bu proje, dijital platformlarda büyük ilgi görünce 2022 yılında Best of Bendeniz Vol. 2 geldi. Bu albümler onun bestelerinin zamansızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Akkışla Özvatan 21, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 22, Felahiye ve Sarıoğlan 23, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 24 derece. Çevre illere baktığımızda Sivas ve Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 25, Niğde 26 derece. Büyük şehirlerimizde Ankara ve İstanbul 25, İzmir ise 28 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri OSB'de düzenlenen 5. Anadolu Mobilya Fuarı'nda mobilya sektörünün Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek şunları söyledi.
2: Tabii böyle fuarların daha da çoğalması gerekiyor şehrimizde ve çoğaltacağız inşallah. Mobilya üzerine değil, kapıcı fuarda oluyor biliyorsunuz. Kapıcılarla ilgili diğer sektörlerde fuarlar Kayseri'de sık sık yapılmaya başlandı ve bunun Kayseri'ye sadece o sektöre değil tüm Kayseri'ye faydası olduğunu biliyoruz. Otelinden lokantasına, hediyelik eşyasından pastırmasına, sucuğuna kadar Kayseri ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Mobilya olarak da Kayseri Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. İnşallah artarak devam edeceğini umuyoruz, bekliyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Kayserimize.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Camii çevresinde yapılacak kentsel dönüşümü açıkladı. Proje kapsamında Hunat Camii görünür hale getirilecek ve 6 otopark inşa edilecek. Palancıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Hunat'ta kentsel dönüşüm yapacağım. Yani burada Hunat Camii'ni göremiyorsunuz ama yapacağımız kentsel dönüşümde Hunat Camii görünür hale inşallah gelecek. Hunat Camii'nin çevresini açacağız. Sayın Bakanım, burada 3 tane komple bina satın aldık. Onlarca daire satın aldım. Metrekare 3, 5, 10, 15 metrekare derken 1500 metrekareye yakın. Bu bulunduğumuz sağlı sollu arsalar arasında konut arsası 15 katlı. Buralardan satın aldım. İzale şuya başladık. Dolayısıyla hedefimiz 6 otopark olan şehrin merkezinin otopark sorununu çözecek, katı da yükseltmeyeceğimiz şekilde Kayseri'ye yakışacak bir kentsel dönüşümü de inşallah başlatıyoruz. Yakında planlarında inşallah basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Zannediyorum 50 sene sonra Kayseri'de gelenler ya burayı nasıl yapmışlar, ne güzel olmuş diyecekleri Dedeman Parkı gibi, burası gibi, bu parkımız gibi, Musaat Ümgüç Parkı gibi şehir merkezini güzelleştireceğiz.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu fuar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti.
4: Bu fuar hakikaten sanayicimizin yüzünü güldürdü, esnafımızın yüzünü güldürdü. O yüzden hayırlı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah bol bereketli kazançlar versin. Kayserimize hayırlı olsun.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Kayseri Spor'un Manisa FK ile oynayacağı karşılaşma dolayısıyla saat 16.30 ile 21.30 arasında tramvaylar ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şehir içi bazı otobüs hatlarının güzergah ve sefer saatlerini güncelledi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşar ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Sel sel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Fizan'da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fon, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin, teknik detayları ve fahiş kazançlarının iadesine yönelik kurumlar arasında eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası cebeci harfiyat sahasında olmak üzere toplam 180 milyar dolarlık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yeni turu Girit Adası'nda gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği açıklandı. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcısı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamasına ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşına doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. A milli futbol takımında teknik direktör Montella dönemi resmen sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu İtalyan çalıştırıcısıyla yolları ayırırken federasyon yönetiminde de peş peşe istifalar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozdağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu ilk maçında A milli kadın futbol takımımız sahasında ağırladığı Slovenya ile gollü geçen mücadelede 3-3 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz kritik sınavlar verdi. Beşiktaş erkek basketbol takımı deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgün, Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic ile bir araya gelerek uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirdi. Spor bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avaner'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Sevgili dostlar, merhabalar. Geleceğe Mektuplar programı ile Radyo Radar stüdyolarında

0: Bunu kimle yapıyoruz? Çok kıymetli konuklarımızla yapıyoruz. Bu hafta da Talas İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli dostum, hocam, Osman Malkoçoğlu hocam bizle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Hoş bulduk, sefa bulduk.
0: Ne
1: Çok
0: güzel.
1: sağ olun.
0: Sizi geçtiğimiz zaman içerisinde yine konuk almıştık. O zaman
1: Doğru.
0: İncesu'da İlçe Milli Eğitim Müdürüydünüz. İncesu'da yaptığınız güzel çalışmaları dinlemiştik. Bugün de inşallah Talas'ımızdan güzel örneklikler alacağız. Ben geçen hafta sizle programı konuştuğumda böyle kafamda sorular tasarladım. İşte Talas'taki çalışmalarımızdan, güzel örnekliklerimizden bahsedelim diye düşündüm ama hocam dilerseniz yayına şöyle başlamak isterim. Bugün
1: Lütfen.
0: yine gündüz saatlerinde saat 8.40'ta İstanbul Bahçeşehir'de kanımızı donduran, gene kalbimizi burkan, daha 2 hafta önceki yaşanan olayın
1: Yaşanan.
0: üzüntüsünü ve şokunu atlatmamışken hem de 16, 15-16 yaşındaki kız çocuğu bir hanım kızımız tarafından ortaokul talebelerine 10-13 yaşındaki çocuklara karşı bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. İnanın ne diyeceğimizi, nasıl konuşacağımızı bilemiyoruz. Hatta biraz önce yayınımıza başlamadan önce Merve Hanım kontrol ederken o 7 çocuğumuzdan ikisi ağır yaralıydı.
1: Evet.
0: İstanbul Valimiz de öyle açıklamıştı. Birinin rahmetli olduğunu öğrendik. Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin.
0: Efendim söyleyeyim, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bütün yaralı çocuklarımızın ailelerine sabırlar diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Hocam nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Sizi bu konuyla
1: Tabii.
0: başlamak
1: Şimdi
0: uygun diye düşünüyorum hocam.
1: yani bu gibi durumlarda cümle kurulması, kelime oluşturulması zor bir süreçteyiz.
0: Kelimelerin boğaza
1: Boğazda
0: düğümlendiği bir
1: düğümlendiği bir
0: andayız.
1: andayız.
0: Evet.
1: Sebebi ne? İnsan dediğimiz eşrefi mahlukat olarak yaratılmış ve bunun içerisinde de en masum çağında, en masum duygularla yorulmuş eğitim çağındaki olan öğrencilerimizle ilgili bu gibi haberler, emin olun, özellikle de bu işin başında bulunan ve bu işin sürecini,
0: Evet.
1: her türlü
0: Evet.
1: aşamasını yaşayan birileri olarak bizi çok üzüyor. Dediğiniz gibi ateş düştüğü yeri yakar. Bunlar belki konuşması kolaymış gibi görünse de ailenin oradaki yaşanılan bir canı, daha bu çocuklar 12-13 yaşında en
0: Evet,
1: fazla
0: evet.
1: düşündüğümüz zaman, birisi yaralamanın neticesinde rahmeti rahmana
0: Allah
1: kavuşmuş
0: rahmet eylesin.
1: ailelerine ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Bu bizim hiç istemediğimiz ve arzu etmediğimiz bir durum Ahmet abi. Ama maalesef insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında, biliyorsunuz atasözü.
0: Evet.
1: Bu gibi durumlarda biz uzun zamandır bu gibi süreçleri geçen yıl patlak verip de bazen bunlar işte gerek haberlere konu olan vesaire bu gibi olaylar bir haber bülteni olarak değerlendirilmemesi gereken bir durum.
0: Çok doğru.
1: Salt manada.
0: Çok doğru. Hocam daha 2 hafta önce
1: Ya
0: 22
1: ya.
0: Eylül tarihinde
1: Yüreğimize ağzımıza geldi. Yaşadık.
0: Yaşadık. Bunun üzerine tüm yetkililer, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz, eğitim camiası sayısız toplantı, eylem planı bu konuyla alakalı konuşuldu. Ekranlarda bu konunun uzmanları saatlerce programlar yaptı.
1: Ahmet abi, bir de bu
0: İki
1: süreç
0: hafta.
1: öyle, biz bunu 2 haftaki o menfur saldırıdan sonra süreçlerle ilgili konuşulduğu gibi bu konuda şu anlayışla da hareket etmek lazım ki bunu Kayseri kamuoyunun duyması açısından net söyleyebilirim. Şükürler olsun, biz eğitim öğretim başlarken Sayın Valimizin başkanlığında
0: Evet.
1: tüm kolluk kuvvetlerinin
0: Evet.
1: üst düzey birim amirlerinin katıldığı,
0: Evet.
1: İl müdürümüzden tutun da diğer daire il müdürlükleri,
0: Evet.
1: garnizon
0: Evet.
1: komutanından,
0: Evet.
1: emniyet müdüründen, emniyetin alt birimlerinden, jandarmanın alt birimlerinden, eğitimin tüm aşamasındaki 16 ilçe müdüründen biz geniş kapsamlı bir toplantı yapmıştık ve Kayseri'deki genel durumu aylardır takip ettiğimiz bir sürecimiz var. Bu
0: Evet.
1: bir seferlik bir şey değil. Çünkü insanın olduğu yerde her şey olabilir.
0: Tabii. Biz olaya
1: Olumlu
0: göre reaksiyon vermiyoruz aslında.
1: vermedik.
0: Çok
1: Tabii
0: önemli,
1: bunu
0: kıymetli
1: da
0: hocam. Evet.
1: altını kalın çizgilerle
0: Evet.
1: çizmek lazım.
0: Evet.

0: Zaten, önemli bu kısım. Tabii, reaksiyoner şimdi, olmamak lazım.
1: Tabii. Yani bu olay olmuş. Zaten olay olduktan sonra siz iş yaparsınız bilmem ne. Bu gibi dezenformasyona da şey olmamak evet. lazım. Matuf evet. olmamak lazım. İçinde bulunmuş birisi olarak, savunma mekanizması olarak bunu çok yapmıyorum. Doğru. Niçin? Burada konuştuğumuz bir can. İnsan.
0: İnsan.
1: Ve biz bu
0: geleceğimiz.
1: Noktada, tabii. Biz geleceğimizi inşa edeceğimiz vatanı, milleti, aileyi emanet edeceğimiz canlarımızdan bahsediyoruz. Evet. Ve bu sürecin içerisinde ben kendi adıma söyleyeyim. Eğitim yolculuğum insanın başlıyor biliyorsun. 4 yaşında şimdi çocuk anaokuluyla başlıyor. Evet. Şimdi 3 yaşında bugün bir anaokulumuzu ziyaret ettik Sayın Kaymakamımızda. 3 yaşında sınıftaki öğrencilerimiz vardı 15-20 yaşında. Evet. Düşün 20 öğrenci vardı.
0: Bir ilçe milli eğitim müdürü olarak aslında hepsi evladınız ve geleceğe tabii, yazdığınız mektuplar kıymetli hocam.
1: Aynen öyle.
0: Siz de bir babasınız, çocuklarınız tabii var. Ben, yani onlardan ayrı yani tutma ihtimalinize.
1: Yani kendimden ayrı tutacağım o aile babası, aile insan olma, salt manada en tabandan insan olma duyarlılığını, hassasiyetini geçiyorum. Bir baba olarak, aile reisi olarak, toplumun içerisinde bir fert olarak ve dahası da bir eğitimci, öğretmen kimliğiyle sonrasında bu işin bir de idari sorumluluğuyla şu olayın nerede olduğu, nasıl olduğu değil. Bu olayı biz nasıl kurutabiliriz veyahut da bu gibi bilgi kirliliğine sebebiyet verici. Bakın biz bazen farkında olmadan, siz büyük bir ihtimalle buradan da devam edersiniz. Farkında olmadan aslında bu gibi şeylere su taşıyoruz.
0: Evet, art niyete,
1: tabii,
0: menfi,
1: bu adamlar bunu istiyor zaten. Bu çok iş... Doğru. Bilmem işte sosyal medyada döngüler oluşturulsun. Bazen ben bunu Talas'ta geçen sene bir buna benzer bir olay yaşadık. Hiçbir görüntü vermedik. Etraftaki apartmanlardan cep telefonlarını alıp da acaba görüntü alabilir miyiz diye vatandaşlarımızdan bunları gördük. Lütfen duyarlılık istiyoruz.
0: Çok kıymetli hocam, biz de yayın öncesi birkaç arkadaş oturduk. Hemen hemen aynı konuya geldi.
1: Ortak konu. Akıl bunu gerektirir
0: Ortak
1: zaten.
0: Akıl bunu gerektiriyor. Çok doğru söylediniz. Çünkü 2 hafta önce oldu. Şu anda gene oluyor olması, tekrar ediyor olması şu şeye dikkat et. Birileri bir şey bunu popüler hale getirip yani bundan korkan, ürken bir kişinin buna yanaşmaması lazım ama o kadar kötü girdiler var ki televizyon programları, dizilerdeki
1: evet.
0: o menfi karakterler, efendime söyleyeyim, ana haber bültenlerindeki olumsuzluklar ve popüler olma duygusu, tüm Türkiye tarafından konuştuğu olma duygusu, belki de bu çocuklara verdiğimiz en büyük zarar. Bu konunun uzmanları tarafından gerekli yerde konuşup tedbir alınması lazım. Benim birinci düşüncem bu, ikinci düşüncem de en çok korktuğum şey, eğitimimize, eğitim camiamıza, öğretmenimize, okullarımıza, emniyetimize güvenin azalması. Bu en tedirgin olduğum şeylerden biri. Bu konuda da hassas olmamız lazım. Çünkü
1: bu el birliğiyle kolektif bir bilinçle oluşacak bir şey. Çok doğru söylüyorsun. Burada vatandaş olarak vatandaş bu hassasiyeti gözetecek.
0: Evet.
1: Sosyal medyada fenomen olma yoluna çok tıklanma, izlenme vesaire, ya buradaki candan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Sonrasında bu süreçleri takip eden medya, haber ajanslarının bunun olumsuz örneğini veyahut da haberini yaymaması lazım.
0: Bu konuda eksik miyiz hocam? Hani mesela
1: tabii ki.
0: Kanun maalesef. Olarak bu art niyetli olarak bu olayı köpürten ve menfi düşüncelere sahip olunması için köpürten, duyarlılık sahibi olmayanlarla alakalı kanuni olarak eksikliğimiz var.
1: Açıklık var ki bu adamlar bu kadar meydanı boş bulup şey oynatabiliyor yani. Evet. Meydanda.
0: Haber almak ayrı, bu olay oluş şekliyle alakalı ilgililerin mutlaka
1: saygı duyarak biliyorsun özgürlük lazım. Diğerinin özgürlüğünün başladığı noktada bir diğerinin özgürlüğü biter.
0: Evet.
1: Müzik dinlemeye hiç şey değiliz, karşı değiliz ama komşumu rahatsız edecek, altı üstü rahatsız edecek süreçte benim özgürlüğüm kısıtlanabilir. Bu noktalarda da bizim dediğim gibi evden sonra kişinin en huzur bulduğu ortam neresi? Aile ortamı. birinci derecede ailesine, evine gittiği zaman benim rahat ettiğim herkesin %99'unda bunu sorsa
0: Evet.
1: diyeceği o
0: Gönül ne
1: aile
0: stres
1: ortamı.
0: yaşarsam yaşayayım, o evime gittiğim zaman orası benim
1: Evin
0: huzur
1: başkadır diye.
0: olması lazım.
1: İkinci en önemli, yine %100'üne yakının söyleyeceği yer nedir? Bizim eğitim çağı açısından, eğitim açısından bakıyorum, okul ortamıdır.
0: Evet.
1: Ve şundan emin olsun vatandaşlarımız ve velilerimiz, emin olun okullarımız bu noktalarda hassasiyeti gözeten
0: Evet.
1: öğretmen camiamızda dolu. Velilerimizin bilinci var, teşekkür ediyorum. Eksik noktaları şimdi konuşabiliriz. Bu süreçler bizim ders çıkarmamız gereken, eksiğimizi konuşmamız gereken süreçler. Kişisel fikrimi söylüyorum, ara
0: Evet.
1: cümlede geçmesin çünkü çok önemli bir şey de söylediniz.
0: Buyurun.
1: Bunun altı okumalarını iyi yapmak
0: Çok
1: lazım
0: doğru.
1: kanaatimce
0: Çok
1: Ahmet
0: doğru.
1: abi. Burada bir görünmez el temelimizi sarsacak, aile yapımızı ve de bizim hassas olduğumuz öğrenci, okul, aile işbirliğini bozucu bir hareketlenme oldu son zamanlarda.
0: Bunu başarırlarsa zaten çok şey kaybederiz.
1: Birçok
0: Buna
1: şeyi
0: karşı uyanık
1: kaybederiz. Emin
0: olmamız
1: olun,
0: lazım.
1: bravo.
0: Çok doğru. Çok doğru.
1: Belki bak dokümanlarımız çok dolu, çok farklı şeyler konuşacaktık bugün sizinle. Sağ
0: Konuşacağız da
1: olasın.
0: inşallah.
1: Yine
0: Evet.
1: konuşmakta fayda var. Biz çünkü iyi şeyler konuşalım, iyiliği yayalım.
0: Evet.
1: Kötülük çok daha hızlı sirayet ediyor. Ve velilerimiz şundan emin olsun. Bu gibi şeyler birbirinden etkilenme süreci çok oluyor.
0: Evet.
1: Çocuk ortamında, ailenin olduğu ortamda pedagojik açıdan konuşuyorum Ahmet hocam. Lütfen çocuğun yanında olumsuz örnekler
0: Çok
1: konuşmasınlar.
0: doğru. Çok doğru. Çok doğru.
1: Bu olumsuz örnekler, biz bak çocuktan bahsediyoruz. Zaten bunların daha
0: Kaset gibi her
1: bilinç,
0: şeyi
1: aynen öyle.
0: alan, böyle evde ne
1: Sosyal
0: konuşuluyorsa,
1: öğrenme diyoruz biz buna.
0: evet.
1: Çocuk gözlemleyerek bunları çok rahat öğreniyor. Kulak alıyor, göz görüyor ve bunları alıyor. Ha, biraz da aile içerisinde, toplum içerisinde veya arkadaş ortamında o kadar şimdi konuyu açıyor ki saatlerimizi
0: Evet,
1: gerektirir bu
0: evet.
1: süreçler. Akran nezaketi dediğimiz, aslında tırnak içerisinde akran zorbalığına yol açan durumlar o kadar fazla oldu ki. Eskiden kusuru, ayıbı örtmek vardı Ahmet abi. Şimdi kusurla, ayıpla dalga geçmek var.
0: Maalesef. Evet. Çünkü bunun ayıp olduğunu, ahlaki bir yoksulluk olduğunu çocuk ilk ailede alacak. O ailede
1: Kesinlikle.
0: almazsa milli eğitimin, öğretmenin, tüm milli eğitim camiasının sihirli bir değneği yok onu değiştirecek,
1: Yok.
0: dönüştürecek. Bu okul, aile birlikte hareket edilmesi gereken bir olay. Bir sınıf öğretmeninden dinlemiştim bir sohbet esnasında. Ben evde olan her şeyi çocuk kendisi arkadaşlarını anlatırken veya bir muhabbet esası anlatıyor zaten. Ben evin bütün evlerin röntgenini çekebiliyorum burada
1: Tabii.
0: dedi. Çünkü gerçekten de çocuklarımız bizim söylediklerimizi içselleştiriyorlar ve o kafalarla yorum yapamıyorlar belki.
1: Gizli öğrenme dediğimiz, kulakta sen burada konuşuyorsun ileri tarafta, odanın bir köşesinde o başka bir şeyle meşgul oluyor, örnek veriyorum.
0: Evet, onu
1: Ama
0: anladım.
1: senin
0: Evet.
1: kulağını bak, onların bilinçleri şu anda çok farklı şekilde açık.
0: Evet.
1: Bizim beynimiz durağan bir şey,
0: Hard disk
1: hard
0: çizilmemiş
1: disk çizilmemiş,
0: hocam.
1: daha hani tabula rasa dediğimiz boş bir levha. İşledikçe doluyor. Ama bunu olumlu doldurursak olumlu olacaktır.
0: Evet.
1: Olumsuz doldurursak çocuk
0: Çok
1: ona
0: doğru.
1: göre
0: Çok doğru.
1: şekillendirecektir. Bunun yansıması nedir biliyor musun?
0: Nedir hocam?
1: Bugünkü şu menfur olaylar.
0: Evet, maalesef.
1: İstanbul, Başakşehir, bilmem işte Manisa,
0: Maalesef. Evet.
1: Turgutlu,
0: Geçici
1: Kahramanmaraş,
0: Kahramanmaraş.
1: Urfa, Siverek vesaire gibi, daha bunlar bize yansımış şekli. Keşke yansımasa, böyle olaylarla okullar
0: Belki hassasiyetle
1: çıkmasa.
0: önlenmiş de onlarca
1: Abi,
0: yüzlerce olay vardır.
1: bak, ben sana
0: Kimlik
1: 3 tane,
0: geçmesi.
1: 4 tane basılı bir yılın
0: Evet,
1: evrağını
0: evet,
1: getirdim.
0: evet,
1: Şey
0: evet,
1: olarak,
0: evet,
1: dökümanını
0: evet.
1: getirdim. Onun içerisinde binlerce verilmiş faaliyet, emek, güzellik adına şeyler var. Biz bunu konuşmamız gerekirken, olumsuz örnekten yola çıkarak sirayet eden durumları. Çocuklar kendi içerisinde, çocuk diyoruz bakın, velilerimize şunu söylüyorum. Çocuklar akli melekeleri tam olarak, bilinçleri yerleşmediği için, kimlik ve kişiliğini kazanmadığı için çocuk. Biyolojik olgunluğa erişmediği için çocuk. Daha beynin o ön lobu çalıştığı için, daha onu kafasında oturtamadığı bazı şeyleri oturtamadığı, bizim için şey gelen, sıradan gelen bir olay, onlar için çok farklı bir yöne yansıyacağı için çocuk.
0: Evet.
1: Ailelerimiz şuna dikkat etsinler. Bir eğitimci refleksiyle canımız yandığı için söylüyorum. Bizim için insan canı en kutsal, biliyorsun. Dedim ya sözümün başında da, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış bir varlık. İnsanoğlu, şuna dikkat etsinler. Dışarıda ne olursak olalım, meşgul ettiğimiz makamlar olabilir, aldığımız TT'lerimiz olabilir, bir sürü farklı meslek gruplarında çok başarılı olabiliriz ama evimizde anne baba olduğumuzu bilelim.
2: Çok.
1: Anne babalık yapalım.
2: Evet.
1: Lütfen çocuklarımıza, ben veliler geldiği zaman, okula gittiği zaman, eğitimci eğitimcinin işi ya. Senin TT'in, makamın, mevkiin vesaire neyse, hani biliyorsun 2. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet'in hocasına geldiğindeki o eğitim metodolojisini bilelim.
0: Bazen en büyük yanılgı o oluyor belki de hocam. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim diyor. Ben çocuğun arkadaşı olma, onun değil. Arkadaşı mahallede var, okulda. Çocuğun anneye ve babaya anne, ihtiyacı babaya var. Sen çocuğuna baba ol.
1: Kesinlikle. Anne, sen bu işin içerisinde yıllarını vermiş ve bu konuda da bak, şu anda da bir ailenin nerelere gittiğini yaşayarak öğrendiğimiz için konuşuyoruz bunları. Canımız yandığı için
0: konuşuyoruz. Hocam dertliyiz. Aslında bu güzelliklere geçmeden bu okul güvenlikleri hakkında birkaç kelam etmek ister misiniz?
1: Çok.
0: Okulun işte her kapının önüne polis koysak da çözemeyeceğimizi biliyorum ben şu anda.
1: Evet.
0: Ama hani zihinlerde bitecek,
1: ailede bitecek. Kafamızda bunun oturtulması ve kendi güvenliğimizi kendimiz almamız gerektiğini.
0: Güvenlik ailede, evde başlar.
1: Ailede başlar. Oradan bir devam edelim. Evet. Oradan bir hareket noktamızı alalım. Başlangıcımızın ne olduğunu bilelim. Evet. Sonrasında çevresel faktörler hep var. Bu çocuk sadece cam fanusun içerisinde yetiştirilecek bir şey değil. Yarın 12. sınıfı bitirdikten sonra senden benden çıkacak. Toplumun içerisindeki var olan olumlu olumsuz herkesle karşılaşacak. Bunun farkında olalım. İşte yaşam becerileri projesi, bakanlığımızın Türkiye yüzyılı marif modelinde ortaya koyduğu proje vesaire aslında hep bunun bir yansıması. Ahmet hocam. Evet. Okul güvenliği dedin. Okul güvenliğiyle ilgili bakanlığımız yıllardır zaten her zaman yayınlar. Bununla ilgili genelgesi vesairesi var. 2018'e 10 nolu genelge, 2022'de çıkan, aklıma gelenleri söylüyorum. En son mesela her yıl sene başı iş işlemleriyle ilgili genelge yayınlar. Bu seneki genelgemiz mesela 2026'ya 70 nolu genelge. Evet. Bu genelgenin 6. maddesinde de okul güvenliğiyle ilgili koruyucu, önleyici tedbirlerin nasıl olması gerektiği, ne yaptığı vesaireye ona hassasiyetle vurgu var. Biz bununla ilgili zaten eylem planlarımız her zaman var. Okul güvenlik karnesi diye mesela ben şimdi Talas için söylüyorum. Bir tane çizelge oluşturdum. Sene başında her okulumuzdan aldık. Bugün 3 okulumuzu ziyaret ettik Kaymakam Bey'le. Okulumuzun tüm röntgeni benim elimde çekilmiş vaziyette var. Evet. Bakanlığımızın BYS sistemi, şundan velilerimize emin olsun, bakanlık yönetim sistemi diye bakanlığımızın bir BYS sistemi var. Her okulun, örnek veriyorum, Sarız'ın Yukarı Borandere'deki okulunu bile biliyor. Yahya'nın Büyükçakır'daki, Talas'ın Yazyurdum'daki, bilmem işte İncesu'nun Kızılören'deki okulunda ne var, kaç öğretmen var, öğrenci nedir, sürekli süreyen hastalığı olan, bilmem işte anne babası vefat etmiş, herhangi birisi vefat etmiş, Allah vermesin, ayrı olan vesaire, bu gibi hepsi var. Okulda güvenlik kamerası var mı yok mu, onları biliyoruz. Okullarımızın güvenliğinden endişe etmesinler. Yeni sene
0: bütün
1: başındaki
0: bunlara rağmen bu münferit olaylar, yani menfi olaylar oluyor, bu da canımızı yakıyor hocam. Belki o refleks olarak tedirginlik hissetmesi gayet normal aileler.
1: Tabii ki.
0: Normal.
1: Anne babayız, candan bahsediyoruz. Evet. Evlat bir canın parçası.
0: Evet, normal ama dediğiniz gibi hem yapılan toplantılarla...
1: İşte bunu infiale dönüştürmemek lazım. Okul bahçesine çocuk geldikten sonra okulun emniyetine vereceğiz. Okul güvenlik görevlileri yerine bu sene bahçe görevlileri diye.
0: Bahçe görevlileri mi olur?
1: Bahçe görevlileri. Okul bahçe görevlisi diye il genelinde görevlendirme yapıldı. Her ilçemize verilebilecek risk haritalarına göre emniyetten, kolluk kuvvetlerinden vesaireyle eş güdümlü olarak okulların böylesi işlevselliği, yani cadde üzerinde yoğun milletin gelip gittiği yerler vesaire gibi durumlar göz önüne alınarak ona bağlı olarak da şu anda okullarımıza başladı. Bugün okulumuza gittiğimizde güvenlik bahçe görevlimiz de bizim için çok önemliydi. Başladı müdürüm, çok teşekkür ederiz diye. Mesela okulun giriş çıkışlarında bakanlık randevu sistemi oluşturdu Ahmet
0: Hanım. O çok, ben dinledim hocam.
1: Bunlar geçen hassas hafta, konular.
0: Lütfen hassas ve önemli konular.
1: Vatandaşlarımız yanlış anlaşılmasın. Konuyu zorlaştırmak anlamında değil, ama tedbir takdire mani değildir.
0: Evet, evet.
1: Biz tedbirlerimizi almak zorundayız. İnsanın alacası içinde, hayvanın alacası dışında. Atasözü.
0: Evet.
1: Ben kimin ne niyetle geldiğini bilemem. Evet. Ya ben veliyim. Evet, geçen sene doğru. Dedik ki o Maraş olaylarından sonra okul giriş çıkışlarına kimseye girdirmeyeceksiniz. Veliler bahçenin dışında dursunlar, çocuklarını almak isteyen saygı duyuyoruz, oradan alsınlar. Ama neredeyse bazen şu anda o kalmadı. O kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini
0: çocukta da panik
1: tabii,
0: havası oluşuyor.
1: Çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz. Bu
0: velilere onu söyleyeyim değil mi hocam? Yani mesela çocuğuyla alakalı bir farkındalık, farklılık gördüğü zaman.
1: Kesinlikle. Efendim, mesela
0: veya çocuğu akşam evde, özellikle o sofralarda bir arada
1: akşam beraber olsunlar yaşardın? Mutlaka çocuklarla otursunlar ki sofrada.
0: Notunu, netini, dersini sormaktan öteye geçip arkadaşlarına bugün nasıl vakit geçirdiğini sor. Böyle kafanıza takılan veya şüphelenir bir şey olursa da her okulun rehberlik kısmı var mı hocam?
1: Her okulumuzun var.
0: İşte okullardaki müdürler, müdür yardımcıları, kıymetli hocalarım, gelen veliyi kabul etmeme, tersleme gibi
1: kesinlikle
0: bir durum var mı?
1: Kesinlikle öyle bir şeyimiz yok.
0: Yok, randevumuzu alıp...
1: Sadece ders olan öğretmenlerimiz için randevu sistemi var.
0: Doğru.
1: Okul idarecilerimiz şu anda en ufak 30 kişilik okulumuzda da bir tane müdür, bir müdür yardımcısı var.
0: Evet.
1: Bu 500'ü bir bulduğu zaman 2'ye çıkıyor. 1000'i bulduğu zaman 3'ye çıkıyor. Açık lisesi olduğu zaman artı 1 geliyor. Pansiyon olduğu zaman artı 1 geliyor. Yani idari bakımdan vesaire bizim okullar biliyorlar sayın velilerimiz.
0: Evet.
1: Bu konularda okullar güven bakımından zafiyet oluşturulacak veyahut da bunun üzerinde operasyon yapılacak yerler değil. Bak bu noktada düşmanın çanağına su taşırız.
0: Evet. Ben de askeri personel olduğum için, emekli asker olduğum için, psikolojik harbin konularından biridir. Güvensizlik yaratmak, tedirginlik yaratmak, o tuzağa düşmemek lazım. Tabii biraz önce söylediniz, belki bu ekranlardan o görevlendirdiğimiz bahçe görevlileri, arkadaşları, alanda uzman kıymetli öğretmenlerimizi de hassas olmaya, duyarlı olmaya, görevini layıkıyla yapmaya da hatırlatmamız lazım.
1: Sağ olsunlar, gittiğimizde de onlar, arkadaşlara da görüyoruz kapı ağzında bahçe içerisinde. Evet. Zaten bahçede de bahçenin okul yoğunluğuna bağlı olarak bahçede 2-3 tane nöbetçi öğretmenimiz de oluyor.
0: Evet.
1: En az bir tane oluyor.
0: Evet.
1: Bunu
0: evet.
1: Artık evet. Nüfusun niceliksel öğrencinin evet. Okuldaki nicesel çoğunluğa bağlı olarak o değişkenlik gösterebilir ama bu noktalarda arkadaşlarımızın da duyarlılığını uzaktan gözlemliyorum.
0: Evet. Olmaları da lazım. Evet, doğru.
1: O yönde de teşekkür ediyoruz. Evet. Zaten bunların da güvenlik sertifikası olan kişiler alındı bunlarda.
0: Çok doğru.
1: Bunların o birinci şartı güvenlik sertifikasına sahip olmaktı.
0: Evet.
1: Bunlar da ilçelerimize dağıtıldı. Velilerimiz müsterih olsun. Öğrencilerin içerisinde farklı arkadaştan bu arkadaşlıktan, çocuktan al haberi düsturuyla hareket etmek lazım. Velilerimizden şunu isteyebiliriz.
0: İsteyelim.
1: Akşamları dediğiniz gibi bir sofra etrafında evet. Oturup orada dersin nasıldı, günün nasıl geçti diye sorarak veyahut da işte güzel bir olayı taltif
0: evet.
1: Ederek,
0: evet.
1: İltifatlandırarak evet. Benim kızıma da bu yakışırdı. Maşallah.
0: Evet.
1: Çok
0: evet.
1: Sevindim.
0: Evet.
1: Çok sevindirdin bizi. Bugünün olayı işte Zeynep'in bunu yapmasıydı vesaire gibi. Sonrasında ya zayıf almışsa notlarla bilmem nelerle ben ilkokuldaki öğretmenlerimize bugün ziyaret ettiğim örneğini vereyim. Okullarımızdaki bir örneğimiz de şuydu. Arkadaşlar biz sizden bakın yeni Türkiye yüzyılı marif modeli eylem değer erdem çerçevesi içerisinde nitelikli insan yetiştirmeyi, insanı bir bütüncül olarak ele almayı hedefliyor dedik.
0: Evet.
1: Çocukları lütfen at yarışına koşuşturur gibi birinci sınıflarda Mayıs ayında okuma yazmaya geçecek çocuklar. Mayıs ayında okuma yapılacak. Mayıs öncesinde Kasım'da ilk ben başladım. Okuma bizimki okumaya geçti. Ama ben ilkokul, sen de ilkokul okudun, ben de ilkokul okudum. İlkokulda okuma yazma becerisi, dört işlem becerisini kazandıktan sonra zaten üst sınıflarda bunlar gelişerek devam edecek. Evet. Bu çocuk bunu sonuna kadar alacak.
0: Tedricen oluyor değil mi?
1: Tabii. Bu iş biraz da süreç ve zaman işi. Bizim eğitimin vazgeçilmez unsuru süreçtir. Unutmayalım.
0: Kapasite, eğilim, hiç kimse çocuk kusursuz değil. Bir anlama süresi var. Bir sabır ve çocuklarımız çok güzel bir kelime kullandınız. Yarış atı değil.
1: Tabii.
0: Çocuklarımız birbiriyle kıyaslanacak bir meta değil. Onlar bizim en kıymetlimiz. Herkesin çocuğu kendine en kıymetlisi. Ama şunu unutmayın. Öğretmenler için çok kıymetli. Kendi öğretmeni ayırt etmez.
1: Yaşam becerileri projesi koydu bakanlığımız. Bunu çocukların nedir bu?
0: Hocam?
1: Yaşam becerileri.
0: Yaşam becerileri.
1: Çocuğun kendi ilkokul seviyesinde vesairesinde her seviyeye uygun olarak kendine göre sorumluluk alması. Annesi sofra kurarken sofrayı açmaya, masayı kurmaya yardımcı olması.
0: En çok ihtiyacımız
1: toparlaması. Olan
0: evet.
1: Çocuk lütfen bu çocukları biz nesilden şikayet ediyoruz ama bu nesli, bu ortamı oluşturan bizleriz, yetişkinleriz. Bunu unutmasın.
0: Çok doğru.
1: Çocuğu bireyselleştirdik. Telefona hapsettik.
0: Evet. Uygun rol modelleri bizde bulamayınca, hani biz rol model olmaya aday olmayınca, doğru rol modellerle karşılaştırmayınca onlar oradan olabildiğince yanlış modelleri kendilerine örnek alıyorlar ve sonra biz şikayet edecek en son insanlar.
1: En son.
0: Bunun imalatçıları.
1: Niçin ortamı biz oluşturduk? Evet. Daha güzel ortam oluşturduğuna bu çocuk yaşamadı mı?
0: Evet.
1: Dört duvar arasına, odasına hadi kızım odana git ders çalış. Öyle değil.
0: Ya.
1: Bazı şeyler eylem gerektirir.
0: Evet.
1: Anne babanın da bu konuda tavır almasını gerektirir. Bırakalım şu dizidir, sosyal medyaya takılmadır, reelsleri izlemedir
0: kaydırma.
1: Ve kaydırma vesaire gibi son zamanın popüler şeyi. Herkes ya mahremiyet kalmadı Ahmet abi.
0: Hocam orası o kadar önemli ki. Yani biz aile platformu olarak da sahadaki bütün araştırmalarımıza bu temiz ekran, ekranda
1: evet.
0: Çürümeye dur de ve özellikle normalde duyduğumuz zaman yüreğimizin burkulması, yüzümüzün kızarması gereken
1: kendi
0: şeyleri normal hale getiren programlar bizleri biz olmaktan çıkarıyor diye düşünüyorum.
1: Çünkü devamlı ortama bunu verirsen ortamda sıradanlaşacaktır bu.
0: Evet,
1: normal bir şeymişe
0: evet.
1: Dönüşecek bu iş. Eskiden
0: evet.
1: Ar edilen, utanılan, mahremiyet duyulan
0: aynen
1: konular
0: öyle.
1: Artık deşifre ola ola her tarafta gözüke bunu afişlerden tut da her tarafta çevrede vesairede
0: evet.
1: Dijital platformlarda, internet ortamlarında
0: çok
1: olunca
0: evet.
1: Demek ki bu normal bir şeymişe dönüyor.
0: Evet.
1: Bu süreçte bu okumayı da öyle yapmamız lazım.
0: Evet.
1: Bunu normalleştirmememiz lazım. İllegal olan bir şeyi legal hale getirmenin en güzel yolu reklamın olumsuz da reklamdır.
0: Devamlı
1: sürece
0: zaman,
1: vermek, evet. Ortama vermek.
0: Çok doğru. Hocam o zaman biz tekrar bu menfur olayda hayatını kaybeden çocuğumuza, ailesine
1: Allah'tan rahmet
0: diliyoruz. Diğer yaralı çocuklarımıza şifalar diliyoruz. Bir daha olmaması için gereken hassasiyeti, tedbirleri alacağımızı, efendime söyleyeyim bu konuda da gerekeni yapacağımızı
1: aile,
0: biliyoruz.
1: Okul, çevre işbirliği burada çok
0: evet.
1: Önemli.
0: Hiç bu olayı düzeltmek bir kurumun borcu değil.
1: Tabii ki. Tek başına ben kolluk kuvveti
0: sadece
1: değilim.
0: Sadece emniyet bir şey yapamaz.
1: Bu emniyetteki biz vicdanımızdaki polisi uyandırmamız lazım.
0: Doğru.
1: Başkalarına zarar verirsem ben de zarar görürüm anlayışıyla hareket etmemiz lazım.
0: Belki apartman
1: çocuklarımıza ilgiyi,
0: mahalletimiz.
1: Alakayı arttırmamız lazım.
0: Evet.
1: O çocuk ilgisiz, alakasız kaldığı zaman yön değiştirme yapacaktır. Psikolojide yön değiştirme yaparak bunu farklı eğilimlerde beni görün. Ben de aslında
0: burası.
1: Bu eylemlerin altında yatan nedir biliyor musun? İlgisizlik.
0: Evet. Fark edilme.
1: Tabii çocuk beni fark edin ben buradayım diyor.
0: Maalesef.
1: Bunu anne babaya yüklemiyorum tek başına.
0: Evet.
1: Öğretmen olarak bizim görmemiz olarak sınıfta sınıf arkadaşının görmesi lazım. Sen değerlisin hissi. Ya ben biliyorum omuzuna dokunduğu için elbisesini yıkatmayan öğrencilerimiz var ya.
0: Allah Allah.
1: Öğretmeni o kadar gittiğim zaman öğretmen odalarına sorabilirler bizi dinleyen izleyicilerimiz, seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Şöyle ki öğretmen farkında olmadan siz o kadar çok büyük rol modelsiniz ki onların duygu dünyalarına o kadar etki ediyorsunuz ki sizin dokunduğunuz yeri bile emin olun elbiseyi temizle yıkatmıyor diyorum ya.
0: Bugün öğretmen bana aferin dedi diye akşam mutlu olan, hatta böyle o günü çok huzurlu geçiren çocuklarımız.
1: 7. sınıfa gidiyor kızım. Sana somut örneğini vereyim. Evet, bu konuştuğumuzu pekiştireç olarak vermiş olalım. Evet. Ders öğretmeni değişmiş. Bir önceki öğretmeninden artıyı yuvarlak içerisinde artı almış. O gün ödevini tek yapan oymuş. Öğretmeni de çok tebrik ederim seni. İsmi Ahsen, Ahsencim, sana artıyı bu şekilde artık nasıl bir şeyse yani hocanın verme demek ki ödüllendirme şeyi, çok mutlu olmuş. Dün akşam yemekte senin dediğin gibi konuşurken böyle böyle Türkçe öğretmenimiz değişti vesaire oldu dedi. Evet. Hayırlısı olsun kızım, demek ki okulun bir bildiği vardır. Evet. Bu gibi durumlarda da infiale yol açmamamız lazım.
0: Çok doğru.
1: Bak ara cümle o kadar çok konu doluyuz ki konuşma konuları açıyor. Okulun bir bildiği vardır şey oldu. Seni üzgün gördüm falan dedim. Annesi dedi ki kızım dedi ödevi tek yapan olarak artı almıştı. Önceki öğretmenin de şey yaptı.
0: O da yuvarlakta.
1: Öbür ritkinde kaldı. Bak ne kadar etki ediyor.
0: Evet, evet.
1: Bu gibi süreçleri iyi değerlendirmemiz lazım. Evet. Bunun okulla birbirimize eş güdümlü olarak, çünkü biz aynı yolun yolcusuyuz. Birbirimizin karşısı değiliz.
0: Değiliz.
1: Karşıtı değiliz, zıttı değiliz. Biz birbirimizde hasım değiliz, hısımız eskilerin deyimiyle.
0: Evet.
1: Evet. Durum böyle.
0: Doğru. Tabii hocam, bununla beraber şey, dediğiniz gibi politika koyucularımız, efendimizin başta Milli Eğitim Bakanımız, işte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ki biraz önce belirttiniz, gerçekten güzel bir yarınlara ufuk açacak bir model. Bu modelle birlikte daha geçen gün yüzlerce binlerce gencimizin Teknofest'te o pırıl pırıl çocukların olması bir umuttur. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmıyoruz. Biz o çocukları da bu okullarda yetiştiriyoruz. Geleceğin efendim söyleyeyim mühendislerini, doktorlarını, o sevdalı geleceği inşa edecek çocuklar da bu okuldan yetişiyor. O yüzden çok umutluyuz. Şimdi önümde tabii getirdiğiniz güzel işlerin böyle bir kitapçıya sıkıştırılmış hali de var.
1: Almanak
0: kıymetli hocam.
1: Yaptık, evet.
0: Almanak var. Çok kıymetli. Buradan birkaç efendim hocam projeden hem örnek olsun diye, hem de oh be, bak ne güzel şeyler oluyormuş diyebilmek adına sizden dinlemek isteriz doğrusu. Güçlü aile, güçlü toplum başlığını görüyorum.
1: Bunu da sağ olsun rehberlik araştırma merkezimizle birlikte toplumun değişik kesiminde velilerimizi getirdik, konuşturduk. Evet. Okullarımızda uzman rehberlik, psikolojik danışman ve alanında hakim kimselerle birlikte mesela avukat, hukukçu alanda geldi. Velilere bunun dijital dünyanın zararları vesaire hukuksal boyutunu ele aldı. Öbür tarafta doktorumuz geldi. Bunlarla ilgili çok şey yaptık. Evet. Mesela şurada
0: gençlerle yüz yüze fikir platformu diyoruz.
1: Bunu ben önceki İncesu'da görev yaparken de yapmıştım. O kadar değerlidir ki çocuklarda, bize bu fırsatı verdiğiniz için bir ortaokulda yaptım. Ortaokuldan iki öğrenci temsilcisi, liseden de iki öğrenci temsilcisi. Okulun kendi içerisinde öngörüye sahip, yani okulun genel durumunu bilebilen ve bunu ifade edebilen öğrencilerimizden olsun diyerek çocuklarımız o kadar mutlu oluyorlar ki kendi dilleriyle, kendileri okullarıyla ilgili güzel şeyleri paylaşıyorlar, sorunları paylaşıyorlar. Bizden idare edip biz bunları zaten hep yaşıyoruz ama bunu çocuğun da fark etmiş olması bizim için o kadar kıymetli.
0: Değil
1: bir
0: hocam?
1: De ben sana şunu da söylüyoruz.
0: Evet.
1: Ben sana kıymet veriyorum. Değerlisin diyorum.
0: Evet.
1: Senin fikrin değerli.
0: Dinliyorum
1: seni
0: hocam,
1: dinliyorum diyorum.
0: Çok büyük
1: çok mutlu
0: ihtiyacım.
1: Oluyorlar.
0: Çok.
1: İnanılmaz
0: çok.
1: Böyle interaktif olarak yaptığımız bir şeydi. Çok da keyif alıyorum. Böyle eğitim anlamında okullarımızda onlarca şeyler var ki artık çocuklar sadece bilgiyi tüketen değil. Aslında vakti kuşanmak diye bir deyim var ya, biliyorsun Ahmet Hocam. Vakti kuşanmak nedir? Örnek veriyorum, siz şimdi Teknofest kuşağından bahsettiniz. Geçmişte bizde yerli malı haftaları neydi? Üzüm, kuru üzümle, bilmem fındığımızla vesaire ürettiğimiz ürünlerin sergilenmesi şeklinde olurdu. Şimdi yerli malları ne oldu? Savunma sanayimizde %80, %90 millileştirdik ve ihraç eder konuma geldik. Türk, Made in Türkiye yazan, yani üretim ve Türkiye'de yapılan ve fikirli de Türkiye'de çıkan ürünlerle oldu. Bu vakti kuşanmanın tam da manası bu.
0: Evet.
1: Geçmişe takılıp kalmamak lazım. Evet. Süreci iyi takip ederek çağın gereksinimlerine göre çocuklarımızı donatmak lazım.
0: Hazreti Ali radıyallahu anh sözüydü galiba, değil mi? Çocuğunuzu zamanın şartlarına göre yetiştirin. Bu zamanın şartları.
1: Zamanın şartlarına göre yetiştirmezsek yarın çocuk üniversiteye gittiğinde, şimdi ben bunu bazen sözlerimde çok kullanıyorum. Helikopter aile modelinden bahsediyorum. Evet. Bu korumacı anlayış modeliyle çocuk üniversiteye geçiyor, gidiyor, annesini arıyor. Anne, ben otobüse nasıl binecektim, ne yapacaktım?
0: Evet, var var örnek.
1: Bak, imkanım var, çocuğumu lise 2'ye, lise 1'e başladı. Lise 1'e başladığı andan itibaren tramvayla yürüyerek gidiyor, tramvaya biniyor, otobüse biniyor, kendisi gidip geliyor okula.
0: Evet. 1980 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, 87 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başladığım zamanlarda çok iyi biliyorum. Bize Mehmetçikler, askerlerimiz Nizamiye'den gelirken elinde bir çanta, valiz girerler, kayıtlarını yaptırırlardı. Annesiyle babasıyla değil terminalde, evinin bahçesinde, işte köy yerinde, bahçenin önünde elini öper uzaklaşırlardı. 2017 yılında emekli olurken, emekli olacağım zamanki profili söylüyorum. Anne, baba, kardeşler, çoluk çocuk Nizamiye'den
1: aile
0: gelmişler. Annesi elini öptüğüm o güzel insan diyor ki, müsaade etseniz de çocuğumun yatacağı yeri görsem lütfen. Askerden bahsediyorum. Askere geliyor. Hani müsaade edilse gidecek, yatağını falan yapacak. Bu aslında gelişim için hani böyle çok olumlu bir örnek değil. Biz bunu çok yadırgamıştık o zamanlar. Yani nereye doğru evrildiğimizi. Şu anda da milli eğitimde de aynı süreçte görüyoruz. Ve hocam, inanımız öyle birbirine bağlı ki bugün biz Kayseri Aile Platformu olarak Kayseri'deki boşanma sebeplerini vesaire incelerken uzmanlarımızla karşımıza çıktı. Problem çözme yeteneği olmayan, mevcut krizi yönetemeyen hanımefendiler ve beyefendiler. Çünkü çocukluğu ve gençliği zamanında hiç sorumluluk verilmemiş, ona efendime söyleyeyim bir şey yapma becerisi oluşturmamış insanlar bir şekilde yaşları geldiği için, biyolojik gelişimi tamamladığı için evlilik sürecine giriyor. Ama ilk karşılaşan problemde kaçış başlıyor. Çünkü kriz yönetimi yok.
1: Çünkü şeylerle, o zorluklarla baş etme becerisini kazanmadı.
0: İşte bu sizin okullarda yaptığınız bu uygulamalar o kadar kıymetli ki, burada önümde onlarca, yüzlerce efendime söyleyeyim yaptığınız güzel işler var. Bunlarla çocuklar işte hayat hazır.
1: Biz bu zamana kadar belki geçmişi kötülemek bizim şiarımızda değil. Şu değil ama biz akademik başarıya odaklanarak bazı şeyleri yitirdik.
0: Çok
1: bu
0: doğru.
1: Süreçleri zincirin halkası gibi birbirinden sağlam bir şekilde bağlı birer unsur olarak görmemiz lazım.
0: Çok doğru.
1: Çocuk sadece bilmem işte sayısal becerileri kazandı, ondan haricinde tut, bu çocuk çok zeki, öyle bir şey değil.
0: Değil.
1: Vicdan, ben diyorum ki bazen
0: çok iyi şiir yazan değil. Biri zeki değil mi yani?
1: Ya, tabii. Sosyal becerilere sahip, edebiyata ilgi duymuş, tarih bilincini oluşturmuş, tarih okumaları yapmış, üst düzey değil mi? İşte bu noktada da tam Marifet Mektebi diye bir proje, Sayın Valimizin himayelerinde bir proje ortaya koyduk.
0: Bunu da şöyle gösterelim.
1: Kaymakamımız
0: Marifet Belediye Mektebi.
1: Evet, Marifet Mektebi.
0: Bahsedin hocam kısaca inşallah.
1: Şöyle, Sayın Valimizin himayelerinde fikir öncüsü Sayın Valimiz, Talas'ta böyle bir proje yapsak nedir? hakikaten biz artık çocuğu tek yönlü yetiştirmeyi ne Türkiye yüzyılı marif modeli benimsiyor, evet, ne de bizler artık benimsiyoruz. Bu artık kanıtsandı. Çocuk vicdan duygusuna sahip olmazsa, sosyal becerilere sahip olmazsa, insan ilişkilerinde zayıfsa sonrasında topluma zararlı bir birey olarak ortaya çıkıyor. Evet. Ne olursa olsun. Marifet Mektebi de tam bu anlamda.
0: İsim de çok güzel. Geleceğin ihyası, evet, için bir gençlik hareketi Marifet Mektebi.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Zaten derdimiz bu olmalı. Eğitimin ana hedefi bu. Geleceği inşa edecek sağlam, bilinçli nesiller, kendisini sorgulayabilen, üretim becerisine sahip, aile değerlerine, milli manevi değerlerine sahip nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu noktada da 8000 öğrenci içerisinde lise 1 ve lise 2 ağırlıklı olmak üzere Nisan ayında seçmeler yaptık. Talas'taki özel ve resmi liselerimizden, çocuklarımızdan okuma yazma becerisine ve okuma becerisini kazanmış. Bayağı bir külliyat okumalarında vesairelerden okullarımızın edebiyat öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Evet. Okul idarecilerimize teşekkür, evet, ediyorum bu manada. Bize destek oldular. Biz 80 öğrencinin 162 katı çağırdık, mülakat yaptık. Evet. Danışma kurulunda sağ olsun Erciyes Üniversitemizin başta Edebiyat Fakültesi hocaları olmak üzere felsefe bölümünden, tarih bölümünden, sonrasında hukuk bölümünden, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden hocalarımızın da danışma kuruluna alınarak kaymakamlığımız, belediyemiz, Erciyes Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ortaya koyduğumuz kolektif bir bilinç ürünü olan bir proje. Çocuklarımızın mesela o kadar güzel şiir yazma becerisini, oradaki evet, yıldızı hususu koyduruyorum. Alt tarafında ne yazdığını lütfen okursanız.
0: Evet, Vatan Uğruna diye bir şiir, Azra Kiraz kızımız.
1: Nerede okuyormuş mesela?
0: Azra Kiraz, Yaman Dede İmam Hatip Lisesi 10. sınıf Marifet Mektebi öğrencisi.
1: Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizde, evet, çıkmış bir şiir gecesi dinletisi yaptık. İnanılmaz güzel şiirler, evet, seslendirildi. Kendi yazdıkları, evet, ürünler. Bu dergi çocuklarımızın kendi ortaya koymuş olduğu ürünleri içeren bir, evet, dergi.
0: Marifet, bir dörtlük okuyayım hocam. Burayı lütfen, okuyayım. Zaman, çünkü hem Azra kızımıza da böyle şey olsun.
1: Gönderme olsun. Gönderme olsun, olsun. Azra'ya da.
0: Vatan uğruna demiş ve bu kendisi yazmış. Hocam bir de ne biliyor musunuz? Biz milli manevi duygular diyoruz. Bu Marifet Mektebi aracılığıyla aslında güzel tohumlar ekiliyor.
1: Çok güzel şeyler oluyor. Evet. Bu gibi olumsuz örnekler bu güzellikleri görmemize engel oluyor.
0: Maalesef bana. Hocam işte.
1: İşte bunları ona heba etmeyelim.
0: Evet, etmeyelim. Bir bayrak dalgalanır göklerin özünde, al rengini alır şehidin gözünde. Toprak kokar anaların sözünde, vatan için atar, kalbim hiç susmaz. Yollar taştı, geceler kara duman, yiğitler düşer ardında kalan ferman. Damla damla kanla yoğrulur bu vatan, acıyla mayalanır, gururla parlar diye devam ediyor.
1: Bunu yazan 10. sınıf.
0: 10. sınıf öğrencisi. Evet. Şimdi matematikte efendime söyleyeyim 120 net yapmasa ne olur bu kızımız? Değil mi hocam?
1: Neye eksik olur?
0: Neye eksik olur?
1: Şu bilinci, evet, şu sorumluluğu almış bu, evet, yaşta özgün, evet, kendi ifadeleriyle şu dörtlüğü oluşturmak o kadar kolay bir şey mi?
0: Evet. Ve mesela aile vatandır. Rumuz Lavinia, Zeynep Asya Sevilay yazmış hocam bunu da. Bu da bir nesir.
1: Bir öbür tarafında onun da hangi okulda olduğu Hidayet Aydoğan hemen sosyal bakalım. Bilimler.
0: Evet, Hidayet Aydoğan sosyal bilimler 10. sınıf Marifet Mektebi öğrencisi.
1: Öğrencisi bak yazdığı.
0: Aile bu, vatandır.
1: Evet, bu, evet, yazdığı makalesi, denemesi diyelim, ödül de almış bir yazı.
0: Maşallah.
1: Yani çocuklarımız, evet, çok güzel şeyler oluyor. Evet, nesil, evet, emin adımlarla geliyor. O neslin kötü örnekler oluşturabilecek, ayıklayacağımız çakıl taşlarını iyi seçmemiz lazım. İyi ayıklamamız lazım. Ve bu çocuklarımızı bu şekilde yol aldırırsak çok şeyler kazanacağımız bilincindeyiz. Ve sorumluluğundayız. Biz
0: Allah,
1: bu yükümlülüğün,
0: evet, emeği geçen tüm yani hocalarımdan,
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Değerli hocalarımıza, siz kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Bu yılda sayılar hemen başlıyoruz. Bu yılda tabii. Bu yılda şimdi 2 yıl süreç devam ettireceğiz Marifet Mektebimizde. Yine 10. sınıftan biraz daha lise bilincine oluşmuş çocuklardan oluşsun diyoruz. Gençlerimizden oluşsun. 10-11. sınıflarımızda biraz daha edebiyat, kültür, sanat, şiir, yazarlık atölyeleri, atölye çalışmaları yapıyoruz. Süreli bunlar Ahmet Hocam, öyle bir anda aldık bu çocuğu, bir şey değil. Salı, Perşembe günleri ta üniversitelerimizden hocalarımız gelerek veyahut da işte böyle idari mülki amirlerimizden rol model olmuş insanlar, tecrübe aktarımı, tecrübi bilim çok önemli
0: Bu
1: biliyorsun.
0: yazıyı yazabilmesi, bu şiir yazabilmesi zaten donanıma sahip olması
1: Ya.
0: lazım. Yani bir inşa olması lazım.
1: İnşa
0: Onu da
1: olmasın.
0: çok net görüyoruz.
1: Temel atmaya başladık. 10. sınıflarımızda da 11. sınıflarımızda da önümüzdeki günlerde seçmelerini yine yapacağız. 9. sınıflarımızda da bir sürü kitap aldık, okutuyoruz. Öylesi yerli milli yazarlarımızdan, dünya klasiklerinden okutarak çocuklarımızda bir okuma bilinci oluşturup sonrasında da bu sürecin okuma, yazmak için okumak lazım. Bardak doluysa taşar.
0: Çok doğru, çok doğru.
1: Dolmazsa taşmaz ki.
0: Çok doğru. O doldurmakta
1: Doldurmakta
0: hem aile, okul
1: öyle.
0: işbirliğiyle olacak. Mesela gene sormadan geçmeyeyim. Marif'in kalbinde Ramazan şenliği, coşkusu. Hocam bu da
1: Bu
0: çok
1: yıl
0: kıymetli çünkü biz aslında adetlerimizi, geleneklerimizi gören o güzel hasletleri tırnak içerisinde kültür ve medeniyet transferimizi hakkıyla yapamadığımız için bugün bazı sıkıntılar yaşıyoruz.
1: bunu bakanlığımıza çok teşekkür etmek lazım.
0: Evet.
1: Yani burada bir herhangi bir propaganda unsuru vesaire eğitimden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden beni mazur görsünler. İyi
0: Evet.
1: örneği
0: Evet.
1: sitayişle de övgüyle de bahsetmem lazım.
0: Evet hocam.
1: Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri o kadar coşkulu kutlandı ki çocukların bu işi o kadar benimsediğini gördük okullarda. Çok olumlu yansımalar oldu. Hatta bunun biz şeyini finalini 15 Temmuz yerleşkesinde Kayseri Üniversitemizin o 1000-1200 kişilik salonda yaptık. Pazar günü akşam yapmamıza rağmen Ahmet abi emin ol aradaki boşlukları bile doldurduk.
0: Ya maşallah.
1: Velilerimiz bu anlamda çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyorum.
0: Evet.
1: Çocukların ürünlerini yapmış oldukları şeyleri çıkmaya geldiler vesaire görmeye geldiler. Çocuklarımız çok güzel şeyler yapıldı. Bu yolda gidersek biz bu olumsuz örnekleri bertaraf ederiz emin olun.
0: Kesinlikle hocam. 4006 TÜBİTAK Bilim
1: Tabii.
0: Fuarları Destekleme Programı.
1: TÜBİTAK bu konuda bizlere çok şey veriyor. Destek de veriyor ve bu gibi durumlarda 4006 bilim fuarları çocukların sosyal farklı dinamiklerle fen bilgisi alanında, değerler eğitimi alanında, sosyal bilimler anlamında, ortaokulda, lisede 4006 okulların kendi içerisinde 20 projeyle, hatta son geçen yıl 10 projeye düşürdüler. Nitelikli seçmeler yapılıyor. Üniversiteden bir seçici kurul var. Hangi üniversitelerden kimin olduğunu bilmiyoruz. Biz sisteme giriyoruz. Ona bağlı olarak yapılan özetlerde sizin başvurunuz kabul edildi diyor.
0: Ya.
1: Okullar topyekün bir bilim şenliği havasında yapıyor. 2204'leri var. Bunun 2204 A'sı, B'si liselerde, ortaokullarda yapılan çevre bilinci oluşturma anlamında farklı şeyler. Bunların hepsini talas içerisinde yapıp okullarımızın da bu konudaki neler yaptığını göstermek, iki kapak arasına sıkıştırmak, onlar o kadar kıymetli ki şunlar. Bunları sadece basit birer bir iki dergi kapağı olarak
0: Değil
1: görmeyelim.
0: hocam, değil.
1: Burada verilmiş çok büyük ürün ve
0: Programımızın adı
1: örnek var.
0: Geleceğe Mektup var ya kıymetli hocam.
1: Eyvallah.
0: Bu çok kıymetli bir mektup.
1: Tabii.
0: ÇEDES.
1: ÇEDES Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın üçlü protokol çerçevesinde
0: Evet.
1: çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum.
0: Evet.
1: Çocukta çevre bilinci oluşturarak
0: Çok kıymetli.
1: milli manevi değerlerim çerçevesinde oyun havasında yapılan bir sürü etkinlikler var. Yıl boyunca da bu
0: Devam
1: devam
0: ediyor.
1: eden bir süreç. Senin sonunda da bunun filanını yapıyoruz. Çocuklarla bir araya gelinerek vesaire. Çocukların işte duygu dünyalarına, kişisel gelişimlerine, sosyal yönlerine, becerilerine, eğilimlerine katkı sağlayacak ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Ama eğitim topyekün ele alınıp yol alınması gereken bir durum olduğundan dolayı kolay bir iş değil. Zamana ve sürece yaymak ve buna bağlı olarak da olgunlaşmanın da bir tarafta etkisini iyi bilmek lazım.
0: Kesinlikle hocam.
1: Velilerimiz bu konuda hemen boyacı küpü değil bu. Batır çıkar, bu iş olduğu anlayışıyla çocuğun kişisel gelişimine bağlı olarak o duygu dünyasındaki değişimler, süreçler, o biyolojik büyümeye bağlı olarak ki değişim süreçleri iyi kontrol edilerek çocuğa yapma, etme vesaire devamlı azar cümleleriyle değil, sen yapamazsın, sen edemezsin değil de biraz da ben dilini kullanarak. Kızım senin ödevlerini yapmaman beni çok üzüyor. Ödevini niçin yapmadın yerine senin ödevlerini yapmaman beni çok üzüyor dediğin zaman annem benim bunda eksik kaldığımı biliyor ve bu konuda annemi üzüyorum. Yapmamam lazım diyecektir.
0: Veya sana yapacağım bir şey var mı eksik? Hani
1: Tabii.
0: böyle belki
1: Ne
0: bir duygusal
1: yapabilirim?
0: bir eksikliği vardır, belki bir motivasyon eksikliği
1: Öyle.
0: vardır. Onu
1: Otururken,
0: sağlayacak
1: çalışma
0: insan.
1: masasında otururken, ders çalışırken bir isteğin var mı? Sana bir tabak meyve hazırlayayım mı? Su getireyim mi? Omuzuna dokunmak, şöyle sırtını bir sıvazlamak
0: Bir
1: bile var
0: saçını
1: ya,
0: okşama.
1: onu okşamak
0: Çok çok.
1: ona çok büyük etki katacaktır,
0: Çok.
1: olumlu manada.
0: Hocam birkaç dakikamız var.
1: Lütfen.
0: Programımızı bir tahmin ettiğim gibi yani böyle hem dolu dolu oldu ve sıkıştırmaya çalıştık.
1: Tabii
0: Konuşacağımız
1: yani
0: onlarca
1: böyle
0: şeyi.
1: sıkıştırarak gidiyoruz
0: Ama
1: dediğiniz
0: bundan
1: gibi.
0: bahsetmeden de bitirmek istemiyorum doğrusu.
1: Çok.
0: Dilimizin zenginlikleri gene projeleri içerisinde de gördüm, bu almanağın içerisinde de vardı. Dilimizin zenginlikleri çok önemli. Bugün gençlerin kullandığı tuhaf bir dil oldu. Aslında dil çok kıymetli. Bu biraz önce bahsettiğimiz kültür ve medeniyet transferlerinde çok önemli. Dilimizi güzel kullanmak hem ilişkilerimizde önemli hem de dilimizin zenginlikleri sadece başlıktan görüyorum. Çok kıymetli. Açar
1: Bu
0: mısınız
1: da
0: hocam?
1: bakanlığımızın sözlük özgürlüktür mottosuyla oluşturmuş olduğu ve bizim de bunu Talas'ta kendi artık bu gibi yaptığımız şeyleri olumlu manada da yansısın diye teknolojiyi ben suya benzetiyorum Ahmet abi. Bir bardak suyu alır içersen bardak içerisinde koyarsan hayat kaynağı olur senin için. Yaşam kaynağından birisi. Ama bu sele felakete dönüşebilirdi. Teknoloji öyle. Biz de teknolojiyi olumlu manada kullanıyoruz. Instagram hesapları vesaire gibi hesaplarımızda bizi takip ederlerse Talas Milli Eğitim Müdürlüğü'nü orada haftada iki
0: Talasmen
1: men
0: olarak, evet,
1: olarak
0: Talasmen
1: evet
0: olarak geçiyordu.
1: 2 gün Salı ve Perşembe günleri bu dilimizin zenginliklerinde garip kalmış, unutulmaya yüz tutmuş veyahut da kullanım bizim günlük dildeki kullanımı az olan kelimeleri anlamıyla birlikte veriyoruz. Ve bir cümle içerisinde veya bir beyit içerisinde, bir metin içerisinde nasıl geçtiğini gösteriyoruz. Sonrasında da bazı kelimelerin de biliyorsun yazım ve kullanım hataları oluyor. Konuşma dilinde, günlük dilde onun da doğrusunu da vermeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum şöyle ekranda da tutarsak sonrasında da Perşembe günleri de atasözleri bizim çok az
0: Şöyle görünmeyebilir. Ben
1: evet.
0: okuyacağım hocam. Şöyle dilimizin zenginlikleri atasözleri serisi
1: Tabii
0: diyor.
1: bir de atasözleri
0: Eski
1: serimiz var.
0: defterler karıştırılmaz diye bir söz.
1: Mesela.
0: Burada ne demek, yani bunun açıklamasını yapmış altında. Geçmişte kalmış, kapanmış olayları yeniden gündeme getirmemek, eski kırgınlıkları ve meseleleri açmamak gerektiğini ifade eder.
1: Kesinlikle.
0: Çok da önemli.
1: Gibi.
0: Bunu hatırlatmak bile
1: Atasözlerini
0: önemli.
1: bile eskide kullanılmayan veyahut da bak atasözleri o kadar cümle kur. O artık yüzyıllardır, binlerce yıldır tecrübe edilmiş bir söz olduğu için çok kelamı kibar.
0: Kelam çok doğru.
1: Kelamı kibar. Çok az da sözde çok şey anlatan ifadeler olduğundan dolayı bunları da bilsin diye yeni nesil yayınlıyoruz. Bunu da iki kapak arasına da sıkıştırdık.
0: Evet, hemen yan sayfasında vefa demiş. Vefa, sadakat ve bağlılık
1: Bağlılık.
0: anlamına gelir. Vefasızlara gitme, onlar birer yıkık köprüdür. Mevlana'nın bu sözüyle cümle içerisinde kullanmış. Ve kılavuzun
1: Doğru
0: KVL
1: ve
0: harfi yanında yazılanın yanlış olduğu, I'yla yazılması gerektiğini de hatırlatmış ki sık rastlanan hatalardan biridir. Mesela başka, ünvan, ben de böyle yazıyordum hocam. Ünvan I'yle yazılmaz, unvan
1: unvan.
0: olarak yazılır
1: Evet.
0: şeklinde bir düzeltme var. Birkaç tane daha
1: Bunu
0: söyleyelim.
1: bizim hesaplarımızı
0: Orijinal.
1: takip ederlerse hepsi var.
0: Evet, orijinali
1: Günlükte
0: yanlış oldu.
1: Her hafta iki defa da yayınlıyoruz. Okullarımızda da dilimizin zenginlikleri, köşeleri oluşturmuş Türkçe öğretmenlerimiz, başka branştaki dinamiklerdeki öğretmenlerimiz sağ olsunlar. Onlarda da işte şunu deme böyle de. Vesaire gibi çocukların dediniz ya, dil zenginliktir. Köklü geçmişimizin bir aktarımıdır. Bunu da sahip çıkmamız lazım Türkçemize. Bu anlamda da bakanlığımızın çok güzel bir projesi olduğundan bir önceki yılda yine kapak arasına sıkıştırmıştım yayınladıklarımızı. Bunu yapmadığımızı yapmıyoruz, yayınlamıyoruz. Yaptıklarımızı da iki kapak arasına sıkıştırarak geleceğe mektuplara bırakmak istiyoruz.
0: Ne güzel yapıyorsunuz. Kıymet Hocam, ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Son velilere, bizlere, öğrencilere notunuzu alıp programı insicame erdirelim.
1: Bu menfur olayları şiddetle kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz. Okullarımız bu anlamda evlerinden sonra en fazla güvenli ortamların oluştuğu ve çocuklarımızı, neslimizi korumamız gerektiği, şiddetle de sahip çıkmamız, işbirliği yapmamız gereken yerler ve kurumlar. Veliler bu konularda müsterih olsunlar, okullarımıza sahip çıksınlar, öğrencilerimize sahip çıksınlar. Bunu sahip çıksınlar derken de okulun içerisine kadar çocuğu götürüp oradan alma yoluna vesaire, infiale, çocuğun duygu dünyasında tedirginliğe sebep olacak işler yapmasınlar.
0: Evet, çok önemli.
1: Bize bu konuda güvensinler. Biz nasıl evden sonrası gittiğinde eve gidiyor diyerek gönül rahatlığıyla anne babaya teslim ediyor ve bu konuda akşamında bu çocuğumuz anne babasında tedirginlik duyduğumuz süreçler var. Bazılarında bilmem ne. O tedirginliği biz ama %1'inde yaşıyoruz. %99'unda evine gidiyor. Anne babasına teslim ediyoruz diyoruz. Bizler de sabah onlar da işine gönül rahatlığıyla giderken benden sonraki en güvenebileceğim ortama gönderiyorum anlayışıyla hareket etsinler lütfen.
0: Çok.
1: Bu gibi süreçler olacaktır. İğnin yanında biz bir kasa elma alsak da 3-5 tane çürük çıkıyor. O çürüğü temizleyip ayıkladığımız zaman kötüye sirayet etmeyecektir. İyileri, o şey olanları bozmayacaktır. Ama o ayıklamayı iyi yaparak ve deşifre etmeden, olumsuz örneği yaymadan, sabırla, metanetle ve uhulet ve suhulet kelimeleri vardır bizim dilimizde biliyorsunuz. Bu işleri uhuletle ve suhuletle götürerek çok daha iyiye yol alacağımızı ve şu onlarca bak getirdiğim bir yıllık bir dokümanın ürünü, bizim bu süreçlerimiz sadece bizim gösterdiğimiz bir ilçe olarak küçük bir parça. Bu topyekün tüm il genelinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün uhdesinde yürütülen, bakanlığımız tarafından bize gönderilip de çocuğun tezyim ve gelişiminde o gelişimini tamamlayacak onlarca şey var. Bunları unutmayalım. Başımız sağ olsun. Bir de yarın 7 Ekim biliyorsunuz 2023. Ona da değinmeden insanlık tarihinin şu çağda kanayan yarası Gazze'deki başlayan bu ve 74 bin şehitle 250 binin üzerinde yaralının insanlığın yüz karası bir sürecinde İsrail'in yaptığı katliamları şiddetle de kınadığımızı da ve bu süreçte bir insan olmada, salt manada, ileri boyutta Müslüman olmanın bilinciyle Gazze'li kardeşlerimizin Doğu Türkistan'da, daha değişik dünyanın değişik yerlerinde zulüm gören kardeşlerimizin de bu süreçlerini her zaman yanında olduğumuzda beyan etmek istiyorum. İnsan olmanın hasebiyle. Bana bu güzel şeyleri de kendimizi ifade etme ve eğitim öğretimle ilgili konu, bizim alanımız bu olunca zevk duyuyoruz.
0: Evet. Konuştuğumuz, ne güzel oldu hocam. Biz de
1: çok,
0: hani,
1: çok memnun oldum.
0: Böyle,
1: çok teşekkür ediyorum. Bana
0: kabul edip geldiniz ve bu
1: Kayseri Radar ailesine gerek size böyle fırsatlar verdiğinizde zaman zaman böyle buluşup bu gibi güzellikleri de aktarmak, yansıtmak güzel oluyor.
0: Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz. Kıymetli dostlar, Radyo Radar'da ve Kayseri.net'te izlediğiniz üzere bugün Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü kıymetli dostum, sevgili hocam Osman Malkoçoğlu hocam bizle birlikteydi. Bir yandan elim olaya üzüldük. Bir yandan yapılan onlarca güzel işten geleceğe dair umutlarımızı hiç kaybetmememiz gerektiğini anladık. Hocam çok güzel şeylerden bahsetti. Biz bu işin hep birlikte okuluyla, ailesiyle, yöneticisiyle, şehrin mahallesiyle, apartmanıyla, konusuyla, komşusuyla hep birlikte çözeceğimize olan inancımızı biliyor ve bütün dostları, şu anda bize tesadüf eden bütün dostları hassas olmaya, duyarlı olmaya ve menfi düşünen kişilere böyle fırsat vermemeye, güvenimizi kaybetmemeye, bizim değerlerimizden taviz vermemize, güvenimizden yoksunluk göstermemize isteyen kişilere fırsat vermemeye davet ediyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. Biz bu ekranlarda olacağız. Vaktiniz müsaitse sizleri de bekleriz.

0: sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bahçe konakları, 4, 5, 6, seyrane yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
9: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0350

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin, teknik detayları ve fahiş kazançlarının iadesine yönelik kurumlar arasında eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası cebeci harfiyat sahasında olmak üzere toplam 180 milyar dolarlık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yeni turu Girit Adası'nda gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği açıklandı. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcısı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamasına ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşına doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

de çektin gittin. 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997. 5 milyon TL'lik banknotlar piyasaya çıktı. 7 Ocak 1997, İsmet Sezgin'in genel başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi

11 Ocak 1997, Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997, Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997, MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Türkiye'de 681 bin ruhsatlı silah

12 Mart 1997 hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997 Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997 Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997, Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Dr. Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa Cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

ikisiye. Ateşlerinde hicranı yandım, kavruldum, hüzünün denizinde kayboldum.

12 Kasım 1997, Sayıştay'ın Ankara-Eskişehir karayolunda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997, Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri OSB'de düzenlenen 5. Anadolu Mobilya Fuarı'nda mobilya sektörünün Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek şunları söyledi.
2: Tabii böyle fuarların daha da çoğalması gerekiyor şehrimizde ve çoğaltacağız inşallah. Mobilya üzerine değil, kapıcı fuarda oluyor biliyorsunuz. Kapıcılarla ilgili diğer sektörlerde fuarlar Kayseri'de sık sık yapılmaya başlandı ve bunun Kayseri'ye sadece o sektöre değil tüm Kayseri'ye faydası olduğunu biliyoruz. Otelinden lokantasına, hediyelik eşyasından pastırmasına, sucuğuna kadar Kayseri ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Mobilya olarak da Kayseri Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. İnşallah artarak devam edeceğini umuyoruz, bekliyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Kayserimize.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Camii çevresinde yapılacak kentsel dönüşümü açıkladı. Proje kapsamında Hunat Camii görünür hale getirilecek ve 6 otopark inşa edilecek. Palancıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Hunat'ta kentsel dönüşümü yapacağım. Yani burada Hunat Camii'ni göremiyorsunuz ama yapacağımız kentsel dönüşümde Hunat Camii görünür hale inşallah gelecek. Hunat Camii'nin çevresini açacağız. Sayın Bakanım, burada 3 tane komple bina satın aldık. Onlarca daire satın aldım. Metrekare metrekare 3, 5, 10, 15 metrekare derken 1500 metrekareye yakın bu bulunduğumuz sağlı sollu arsalar arasında konut arsası 15 katlı. Buralardan satın aldım. İzale şuya başladık. Dolayısıyla hedefimiz 6 otopark olan şehrin merkezinin otopark sorununu çözecek, katı da yükseltmeyeceğimiz şekilde Kayseri'ye yakışacak bir kentsel dönüşümü de inşallah başlatıyoruz. Yakında planlarını da inşallah basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Zannediyorum 50 sene sonra Kayseri'de gelenler ya burayı nasıl yapmışlar, ne güzel olmuş diyecekleri. Dedeman Parkı gibi, burası gibi, bu parkımız gibi, Musa Tümgüç Parkı gibi şehir merkezini güzelleştireceğiz.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu fuar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti.
4: Bu fuar hakikaten sanayicimizin yüzünü güldürdü, esnafımızın yüzünü güldürdü. O yüzden hayırlı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah bol bereketli kazançlar versin. Kayserimize hayırlı olsun.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Kayseri Spor'un Manisa FK ile oynayacağı karşılaşma dolayısıyla saat 16.30 ile 21.30 arasında tramvaylar ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şehir içi bazı otobüs hatlarının güzergah ve sefer saatlerini güncelledi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel alda tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinle yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fon, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik detayları ve fahiş kazançlarının iadesine yönelik kurumlar arasında eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası cebeci harfiyat sahasında olmak üzere toplam 180 milyar dolarlık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yeni turu Girit Adası'nda gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği açıklandı. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcısı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamasına ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Futbol Takımında teknik direktör Montella dönemi resmen sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu İtalyan çalıştırıcısıyla yolları ayırırken federasyon yönetiminde de peş peşe istifalar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozdağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında A-Milli Kadın Futbol Takımımız sahasında ağırladığı Slovenya ile gollü geçen mücadelede 3-3 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz kritik sınavlar verdi. Beşiktaş erkek basketbol takımı deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgün, Dünya Güreş Birliği Başkanı Laloviç'le bir araya gelerek uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirdi. Spor bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.

Grup kurulduktan 3 yıl sonra 96 yılında kendi adlarını taşıyan ilk stüdyo albümleri Düş Sokağı'nı Picatura etiketiyle piyasaya sürdü. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve besteleri Murat Çelik'le Murat Yılmaz Yıldırım'ın imzasını taşıyordu. Albümün prodüksiyonlarında sade bir akustik anlayışın benimsendi, dönemin popüler müzik kanallarında ve ana akım medyada çok fazla yer bulamamasına rağmen albüm

kulaktan kulağa yayılarak özellikle üniversite gençliği ve bağımsız müzik dinleyicileri arasında geniş bir kitleye ulaştı. Grup içinde Murat Çelik daha duru ve lirik söz yazımıyla öne çıkarken, Murat Yılmaz Yıldırım daha dramatik ve imge ağırlıklı dizeleriyle beste yapısını dengeliyordu.

Grup ilk albümün ardından 3 yıllık bir ara vererek 99 yılında ikinci stüdyo albümleri olan Yaşadıkça'yı piyasaya sürdü. Bu albümde perküsyon kullanımı artırıldı, şarkı süreleri daha uzun tutuldu ve akustik solo bölümlerine geniş alan ayrıldı. Albümdeki beste dağılımı yine iki üye arasında paylaşıldı. Albüm, grubun müzikal olgunlaşma dönemi olarak kabul edildi ve diskografilerindeki en bilinen eserleri barındırdı.

2001 yılına gelindiğinde Düş Sokağı sakinleri, 3 adını taşıyan 4. diskografik ve 3. stüdyo albümlerini yayınladı. Bu albüm, grubun birlikte kaydettiği son stüdyo çalışması olma özelliğini taşıyordu. Albümdeki aranjeler tamamen grubun kendisine aitti ve kayıt süreçlerinde analog stüdyo tekniklerinden yararlanıldı. 2001 yılından sonra Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım, müzikal anlayışlarındaki farklılaşmalar ve bireysel üretimlerine ağırlık verme kararı doğrultusunda ortak stüdyo çalışmalarını sonlandırma kararı aldılar.

Grubun dağılmasının ardından üyeler solo kariyerlerine yöneldi. Murat Çelik, müzikal üretimini daha sakin ve akustik bir çizgide sürdürdü. 2002 yılında ilk solo albümü Su Süzüldüğü çıkaran Çelik, Söyleyemediklerim ve Aşkın Üzerine Söylenmemiş Her Şey gibi solo albümlerle dinleyicilerin karşısına çıktı. Solo çalışmalarında masalsı ve yalın bir anlatım tercih etti. Müzik kariyerinin yanı sıra edebiyata da ağırlık veren Çelik, Su Süzüldü ve Gözlerin Su Rejimi gibi şiir kitapları yayımlayarak edebi yönünü de pekiştirmeye devam etti.

Grubun diğer üyesi Murat Yılmaz Yıldırım'sa solo müzik kariyerine Düş Yolcusu konseptiyle oldukça verimli bir şekilde devam etti. Yılmaz Yıldırım, Kırık Hava, Aşk Müziği, Cennet Sürgünü, Büyü, Dere Boyu Kavaklar ve Sulara Yazılan Düşler gibi çok sayıda albüm yayımladı. Kendi kurduğu üretim çizgisiyle diskografisine onlarca beste ekledi. Solo çalışmalarında senfonik ve akustik öğeleri bir araya getirirken, Düş Sokağı Sakinleri ismini de konserlerinde ve projelendirilen yayınlarında yaşatmaya devam etti. Ayrıca Düş Yolcusu adıyla şiir ve deneme kitapları kaleme aldı.

Düş sokağı sakinleri, aktif oldukları yıllarda ve sonrasında canlı performans kayıtlarından oluşan konser albümleri de yayımladı. Müzikal anlayışları gereği konserlerde şarkıları birebir albüm kaydı gibi çalmak yerine uzun enstrümantal sololar ve doğaçlama bölümlerde eklendi. Stadyum konserleri yerine genellikle tiyatro salonları, üniversite amfileri ve kültür merkezlerini tercih eden ikili, bağımsız Türk müziğinde akustik duo tarzının en istikrarlı örneklerinden biri olarak müzik tarihimize altın harflerle yazıldı. Ayrılığın ardından her iki sanatçı da solo albüm ve konserleriyle kendi dinleyici kitlelerine seslenmeyi sürdürdü.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Akkışla Özvatan 21, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 22, Felahiye ve Sarıoğlan 23, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 24 derece. Çevre illere baktığımızda Sivas ve Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 25, Niğde 26 derece. Büyük şehirlerimizde Ankara ve İstanbul 25, İzmir ise 28 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açan 5. Anadolu Mobilya Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuar alanında standları ziyaret eden siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu. Fuarı ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu şunları söyledi.
2: 10 binlerce metrekarede yüzlerce firmamız var. Geçen yıllar yapılan fuarlara göre çok daha kalabalık bir fuar. Belki de en kalabalığı diyebiliriz. Tabiri caizse dünyanın birçok ülkesinden burada ziyaretçiler var. Kapının girişinde birkaç yabancı ile görüştük. Son derece mutlu olduklarını ifade ettiler. Hatta bir tanesi iddialı bir şey söyledi. Dünyadaki en iyi fuar bura dedi.
1: Anamob fuarında mobilya sektörünün kente katkısına dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: Fuarlar bütün sektörler için önemli organizasyonlar. Son dönemde her ne kadar elektronik ticaret, dijital haberleşme, internet alışverişi yaygınlaşmış ise de hala yüz yüze iletişimin, ürünü birebir görmenin, insanlarla temas halinde olmanın satışta, pazarlamada ve markalaşmada önemli. Hiç kimse yadsıyamaz. Onun için fuarlar hala önem taşıyor. Anamob fuarı artık.
1: Fuar alanında açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın şunları söyledi.
4: Sanayicimizin memnun kaldığını görüyoruz. Hem yoğunluktan memnunlar hem de nitelikli misafirlerden memnunlar. Beşincisi düzenleniyor Anadolu Mobilya Fuarı'nın. Artık mobilya fuarı dendiği zaman Kayseri gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada ismen bilinen bir şehir haline geldi.
1: Üreticilerin taleplerini dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş şunları söyledi.
5: Kayseri'mizde 5.'si düzenlenen, geleneksel hale gelen fuarımız 125 firma katılmış. Her geçen yıl talep artmakta. 2000'den fazla yabancı müşteri buraya geliyor. Gezdik, çok güzel, katılım çok fazla. Kayseri'mizi dünyaya tanıtan, bu fuarı düzenleyen, başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok güzel bir fuar.
1: Fuar ziyaretinde konuşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel ise şunları söyledi.
6: Beşincisini düzenlediğimiz bu fuar organizasyonunda il başkanımız ve ilçe başkanlarımız heyetimizle birlikte her dönem gezdiğimizde bu dönem daha böyle canlı, hareketli, katılımın yüksek olduğu, standların boş olmadığı, alıcıların Kayseri'yi adres kabul ettiği, başka illerden alım yapmak için geldiği güzel bir organizasyon olarak gördüm.
1: Kayseri Ticaret Odası'nda yeni meclis divanı belirlendi. Meclis divan seçimlerinde Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı oldu. Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphanesi, Atölye Melikgazi, Aile Sağlık Merkezi'nin bir arada olduğu Melikgazi Belediyesi, Kıranarda Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayı sayısını açıkladı. Buna göre Kayseri'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 1 Ekim 2026 tarihi itibariyle 58.542 olarak açıklandı. Kayseri'nin resmi nüfusu 1.458.991. Kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1.517.533 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise %3,86 olarak belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Melik Gazi Kayseri Basketbol'dan Montpellier ile Turgutlu Belediyesporlu Bone'ye verilen cezalar belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili birimlerce Kayseri dahil 54 ilde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 294 şüpheli yakalandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fon, 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik detayları ve fahiş kazançlarının iadesine yönelik kurumlar arasında eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası cebeci harfiyat sahasında olmak üzere toplam 180 milyar dolarlık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yeni turu Girit Adası'nda gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği açıklandı. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcısı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamasına ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımında teknik direktör Montella dönemi resmen sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu İtalyan çalıştırıcısıyla yolları ayırırken federasyon yönetiminde de peş peşe istifalar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozdağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turu ilk maçında A milli kadın futbol takımımız sahasında ağırladığı Slovenya ile gollü geçen mücadelede 3-3 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz kritik sınavlar verdi. Beşiktaş erkek basketbol takımı deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgün, Dünya Güreş Birliği Başkanı Laloviç ile bir araya gelerek uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirdi. Spor bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum. Ben Tuğçe Sayıcı, 1997 doğumluyum, Kayseri doğumluyum. Güzellik sektörüne başladık. 2009 yılında kuaförlük bölümünden başlayıp güzelliğe geçen bir yolculuğum oldu. Daha sonrasında bunu eğitmenlikle taçlandırdık. Tabii ki buraya gelirken bayağı bir yol kat ettik. 2019 yılında bir karar vermem gerekiyordu. Yaşım çok küçüktü ve bir an önce bir mesleğim olmasını istedim ve bunu kendim seçmek istedim. Kuaförlükle başladığımda o zaman yıllarında çok fazla güzellik salonları yoktu. Kayseri'de bir tane denilebilirdi. Kuaför salonunda başlayıp güzellikle devam ettim. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerimi tamamladım. Aslında gittiğim eğitimlerde şunu istedim. O izlediğim profildeki eğitmeni ben olarak hayal ettim. Tamamen bir hayal ürünü olarak başladı. Aslında imkansız gözüküyordu. Daha sonrasında eğitimlerimi tamamladım. Açıktan ön lisansımı bitirdim ve eğitmenlik koltuğuna, o hayal ettiğim koltuğa oturma fırsatını buldum. Eğitime gelen kişilerde, öğrencilerimde şunu yapmak istiyorum. Yapmak istediğim bu. Kişiler buradan çıktıktan sonra, evet ben Tuğçe Sayıcı Akademisi'ne gittim, eğitimlerimi tamamladım ve artık biliyorum. Yani yarım olan bir eğitimi ya da anlamadığı şeyleri anladım diyerek gitmelerini istemiyorum. Her şey detaylı bir şekilde eğitim sonunda gerçekten anladın mı diye soruyorum. Kişiler anlamadığı şeyleri çekinmeden bana sorabilmeleri lazım. Burada hem teorik hem mankenli, canlı manken üzerinde eğitimler yapıyoruz. Kişilere bir meslek kazandırıyoruz. Yine aynı şekilde yıllar öncesinde kendimde gördüğüm o kızı, heyecanlı kızı şu an onlarda görüyorum aslında. O yüzden ben şu an bütün buraya gelen öğrencilerimize hem meslek öğretiyoruz hem de buradan çıktıktan sonra mesleklerini alabilmeleri için, iş bulabilmeleri için yardımcı oluyorum. Ücretsiz bir WhatsApp grubumuz var. Orada hem eğitimcileri, hem işverenleri, hem öğrencilerimizi buluşturuyoruz. İş vermek isteyenlerle iş arayan kişileri buluşturmuş oluyorum. Burada yine aynı şekilde öğrencilerin o mutluluğu, onların hayatına dokunabildiğimi görmek de beni zaten ziyadesiyle mutlu ediyor. Neden eğitmen olmayı seçtim?

0: emin olun başarılı olur. İşin mutfağına geçmek dediğimiz kısımda ben bunu yapmak için fazlasıyla eğitimlere katıldım ve kendimi de o koltukta görmek istedim. Tam zamanlı çalıştığım bir işletme vardı. Gerçekten beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı hatırlatıyorum. Ya da kendisinde özgüveni olmayan kızlarımıza hep bu örneği veriyorum. Tam zamanlı çalıştığım o işletmeden bir gün çıktım. Eve giderken gerçekten hani tabir caizse derler ya, çantamda bir yol param var. Öyle bir konumdayken bir işletme gördüm. Gayet yeri güzel, işletmelere yakın, bankalara yakın bir yerdi. Kirası da tahmin edersiniz ki yüksek bir yerdi. Tamamen bir hayalle girdim ve imkansız olan bir şekilde o iş yerinin içerisini gezmek istedim. Tutacağından ya da bir şeye güvendiğimden değildi. Gezmek istedim. Bir hayalim vardı ve onu içeride kendimce tasarlamak istedim. Gelen kişiler, evet biliyorum, onları birazcık yordum. Geldiler, gösterdiler ve bana yıllık peşin olarak bir kira talep ettiler. Ben bu talebi yerine getiremeyeceğimi söylediğimde, aylık mı istiyorsunuz, nasıl yapalım dediklerinde, yok dedim, öyle yapmayacağız. Ben çalışacağım bir sene boyunca, bir senenin sonunda sizin kira bedelinizi ödeyeceğim. Çok komik, şu anda da kulağa çok komik geldiğini farkındayım. Ama o zaman onlar bana bu fırsatı verdiler, kabul ettiler. Son 10 yılda hiç yapmadığım işi ben orada bir senenin sonunda yaptım. Ve benim için en güzel yıllardan biri, beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı anlatıyorum. Çünkü çok etkilendiğim ve beni hala Tuğçe sen yaparsın, kendine güven, yapamayacağın hiçbir şey yok. Çünkü neden? Amacım önce insanları memnun etmek. Şu an öğrencilerde bunu kullanmaya çalışıyorum. O zaman da müşterimi. Evet, hepimizin amacı kazanmak. Hiç kimse işte asıl derdiniz o değil diyorlar ama ben buna inanmıyorum. Hepimiz eğer konfor alanından çıkıyorsak, evimizden çıkıyorsak hepimizin ortak bir amacı var. Kazancımız. Kazancımızın yanında ama ön planda ben işimi temiz yapmayı öngörüyorsam ben başarırım. Ben kendimde o cesareti gördüğüm için şu anki gelen öğrencilerime hep onu diyorum. Lütfen kendinize güvenin. Cesaretli olun. Atılın, yaparsınız. Yapamıyorum lafı benim sihirli cümle diyorum. Onu lütfen bana söylemeyin. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Yeteri kadar istedikten sonra her şey olabilir. Güzellik salonumu kurduktan sonrasında zaten asıl amacım eğitimcilikti ama gerekli olan eğitimi tamamlayabilmek için önce hem işletmeyi nasıl işletilir? Çünkü eğitim vermek de sadece bir lazer atışı nasıl yapılır değil. Aynı zamanda müşteriye nasıl davranılır? Müşteriyle nasıl konuşulur? Nasıl ağırlanılır? Bunu da kendim deneyimleyip öğrencilerime aktarmam lazım. İşletmeciliği de aynı zamanda eğitimlerimin içerisinde veriyorum. Yani bakın kızlar, size böyle bir müşteri geldiğinde ona böyle demeyin. Ona işlem yaparken böyle yapmayın. Kendini daha rahat hisseder, daha böyle olur diye yönlendirmeler yapıyorum. Güzellik salonu benim için bir basamaktı. O basamağı basmadan buraya atlamam güzel olmayacağına inandığım için önce güzellik salonu açtım. Daha sonrasında akademiyle birleştirip hem akademi hem güzellik salonu olarak iki salonla devam ettim. İki salonla da zaman olarak bana yetmediği için güzellik salonu sonlandırıp sadece akademi olarak devam ettim. Şu an geldiğimiz noktadan yılda 100'e yakın öğrenci ağırlıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından. O yurt dışına çıkan Tuğçe şimdi yurt dışından öğrenci alır oldu. Bu benim için gerçekten her şeyden çok daha değerli. Aynı bir çocuğun karnı alması gibi mutlu oluyorum. Çünkü gidip ben yurt dışında eğitimler alırken şimdi yurt dışından bana gelip eğitim alıyorlar. Bu beni çok mutlu eden bir durum. Öğrencilerime aynı zamanda öğrenme garantisi veriyorum. Yani nedir? Her öğrencinin aynı süreçlerde, aynı zamanlarda aynı mesleği anlaması mümkün değil. Bazı öğrencilerim bir ayda tamamlarken bazıları iki haftada tamamlayabiliyor. O yüzden eğitimlerde ben öğrenme garantisi veriyorum. Kişilere süre ya da saat olarak bir anlaşma yapmıyorum. Kişi ben tamam anladım Tuğçe'nin, benim belgelerimi teslim edebilirsiniz, ben artık gidebilirim dediğinde belgelendirme yapıyorum. Bu da neden? Eğitimlerde daha sonrasında kişilerden memnuniyeti duymayı seviyorum. Şu an Kayseri'de 3-4 kişiden biri mutlaka Tuğçe Sayıcı isminin ya tanıyor ya biliyor. Ve bu benim için gerçekten bir haklı gurur olarak görüyorum. Bütün öğrencilerime ve bütün kadın girişimcilere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir yola girdiğinizde o yola inanın. Çevrenizde tabii ki yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum.
1: Nasıl başardım sona erdi. Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalar dolayısıyla 2026 Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. Orta Doğu'da ise insani kriz ve çatışmalar derinleşiyor. Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen yaklaşan çetin kış şartları öncesinde 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının acil barınma yardımına muhtaç olduğu bildirildi. Yemen'deki insani krizin kritik eşiği aştığını vurgulayan Birleşmiş Milletler, uluslararası toplumun eylemsizliğinin kitlesel can kayıplarına yol açtığı uyarısında bulundu. Beyaz Saray'daki Kolomb Günü etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ile varılan dizel anlaşması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Ukrayna-Rusya savaşında ise enerji altyapılarına yönelik saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde yer alan Uhta Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını açıkladı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Burak. Bu haftanın rotasında inanılmaz bir rotayla karşınızdayız. Kayseri-Sivas yolunun yaklaşık 23. kilometresinde bulunan Kültepe-Kanişkarum Ören Yeri, Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik kazı alanlarından bir tanesidir. Geçmiş M.Ö. 3000 yıla kadar uzanan bu antik yerleşim, tarihte Kaniş adıyla bilinmektedir. Asur dilinde pazar yeri veya ticaret merkezi anlamına gelen Karum ise, bölgenin o dönemdeki ticari kimliğini ifade etmektedir. Kültepe, Asur ticaret kolonileri çağında Mezopotamya ile Anadolu arasındaki ticaretin kalbi haline gelmiştir. Asurlu tüccarlar Kültepe'de kurdukları koloni sayesinde yerli halkla yoğun bir ticaret yürütmüşlerdir. Bu ticari ilişkilerde genellikle gümüş, kalay, bakır ve tekstil ürünleri takas edilmiştir. Yürütülen bu faaliyetler sadece ekonomik gelişmeyi sağlamakla kalmamış, farklı medeniyetler arasında güçlü bir kültür etkileşimi de başlamıştır. Anadolu'nun en büyük ticaret merkezi haline gelen Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesine ait tarihi yazıtlar ve kil tabletleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu tabletler Anadolu'daki en eski yazılı belgeler olup, aynı zamanda yazılı tarihin bu topraklarda başladığını göstermektedir. Çivi yazısıyla kaleme alınan belgelerde mahkeme kararı, evlilik sözleşmeleri, ticari anlaşmalar ve borç senetleri yer almaktadır. Bu metinler sayesinde o dönemde yaşayan insanların sosyal hayatı, adalet sistemi, inanışları ve kadına verilen değer net bir şekilde anlaşılmaktadır. Tabletlerde ayrıca Hitit dilinin en eski izlerine de rastlanmaktadır. Tarih boyunca defalarca yangın geçirmesine ve tahrip olmasına rağmen Kültepe, zengin tarihi birikimini günümüze kadar korumayı başarmıştır. Alandaki ilk arkeolojik kazılar 1881 yılında Fransız araştırmacı tarafından başlatılmıştır. En kapsamlı araştırmalar ise Türk arkeolog Profesör Doktor Tahsin Özgüç tarafından yürütülmüştür. Ve 1948 yılından itibaren yapılan çalışmalarda 20 binden fazla çivi yazılı tablet gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde kazı çalışmaları Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülmektedir. Yerleşik katları incelendiğinde Kültepe'nin erken Tunç çağından başlayarak Roma ve Helenistik döneme kadar uzanan 18 farklı yapı katına sahip olduğu görülmektedir. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi kabul edilen bu alan, 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almaktadır. Kültepe tabletleri ise 2015 yılında UNESCO Dünya Belleği listesine dahil edilmiştir. Bu tarihi alandan çıkarılan kil tabletleri ve arkeolojik eserleri görmek isteyen ziyaretçiler, Kültepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi'ni, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret edebilirler. Radarın rotasında bu haftaki rotamız 4000 yıl önceki tarihi günümüze yansıtan Kültepe Kanişkarum'du. Bir sonraki hafta farklı bir rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Akkışla Özvatan 21, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 22, Felahiye ve Sarıoğlan 23, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 24 derece. Çevre illere baktığımızda Sivas ve Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 25, Niğde 26 derece. Büyük şehirlerimizde Ankara ve İstanbul 25, İzmir ise 28 derece olacak. Günün hava durumu notlarına aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri OSB'de düzenlenen 5. Anadolu Mobilya Fuarı'nda mobilya sektörünün Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek şunları söyledi.
2: Tabii böyle fuarların daha da çoğalması gerekiyor şehrimizde ve çoğaltacağız inşallah. Mobilya üzerine değil, kapıcı fuarda oluyor biliyorsunuz. Kapıcılarla ilgili diğer sektörlerde fuarlar Kayseri'de sık sık yapılmaya başlandı ve bunun Kayseri'ye sadece o sektöre değil tüm Kayseri'ye faydası olduğunu biliyoruz. Otelinden lokantasına, hediyelik eşyasından pastırmasına, sucuğuna kadar Kayseri ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Mobilya olarak da Kayseri Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. İnşallah artarak devam edeceğini umuyoruz, bekliyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Kayserimize.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Camii çevresinde yapılacak kentsel dönüşümü açıkladı. Proje kapsamında Hunat Camii görünür hale getirilecek ve 6 otopark inşa edilecek. Palancıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Hunat'ta kentsel dönüşüm yapacağım. Yani burada Hunat Camii'ni göremiyorsunuz ama yapacağımız kentsel dönüşümde Hunat Camii görünür hale inşallah gelecek. Hunat Camii'nin çevresini açacağız. Sayın Bakanım, burada 3 tane komple bina satın aldık. Onlarca daire satın aldım. Metrekare 3, 5, 10, 15 metrekare derken 1500 metrekareye yakın. Bu bulunduğumuz sağlı sollu arsalar arasında konut arsası 15 katlı. Buralardan satın aldım. İzale şuya başladık. Dolayısıyla hedefimiz 6 otopark olan şehrin merkezinin otopark sorununu çözecek, katı da yükseltmeyeceğimiz şekilde Kayseri'ye yakışacak bir kentsel dönüşümü de inşallah başlatıyoruz. Yakında planlarında inşallah basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Zannediyorum 50 sene sonra Kayseri'de gelenler ya burayı nasıl yapmışlar, ne güzel olmuş diyecekleri. Dedeman Parkı gibi, burası gibi, bu parkımız gibi, Musa Tümbüş Parkı gibi şehir merkezini güzelleştireceğiz.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu fuar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti.
4: Bu fuar hakikaten sanayicimizin yüzünü güldürdü, esnafımızın yüzünü güldürdü. O yüzden hayırlı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah bol bereketli kazançlar versin. Kayserimize hayırlı olsun.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Kayseri Spor'un Manisa FK ile oynayacağı karşılaşma dolayısıyla saat 16.30 ile 21.30 arasında tramvaylar ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şehir içi bazı otobüs hatlarının güzergah ve sefer saatlerini güncelledi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 9 maddeden oluşan teklif, fonların tasfiyesi ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin çerçevesini belirliyor. Sürece ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fon, onlar 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik detayları ve fahiş kazançlarının iadesine yönelik kurumlar arasında eşgüdüm çalışmaları masaya yatırıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefet cephesinden gelen iddialara sert tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullanarak vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyledi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 120 milyar lirası cebeci harfiyat sahasında olmak üzere toplam 180 milyar dolarlık vurgun yapmakla suçlanan firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. Zanlının Türkiye'ye iadesi işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler toplantısının yeni turu Girit Adası'nda gerçekleştirildi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği açıklandı. Dijital dünyayı ve aileleri yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Sosyal ağ sağlayıcısı tarafından çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulmasına ve yaş doğrulamasına ilişkin yönetmelik kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale gelecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A Milli Futbol Takımında teknik direktör Montella dönemi resmen sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu İtalyan çalıştırıcısıyla yolları ayırırken federasyon yönetiminde de peş peşe istifalar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozdağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin görevlerinden istifa etti. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız sahasında ağırladığı Slovenya ile gollü geçen mücadelede 3-3 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz kritik sınavlar verdi. Beşiktaş erkek basketbol takımı deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgün, Dünya Güreş Birliği Başkanı Laloviç'le bir araya gelerek uluslararası alandaki gelişmeleri değerlendirdi. Spor bültenini dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: ve sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Yayın tekrarı.
7: Cesur adımlar atan, yenilikçi fikirlerle dünyayı değiştiren kadınların hikayeleri bu programda. Hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlar, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşıyor. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın başlıyor.
8: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir. Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz. Yine yazdan kalma bir günde güzel güzel montlarımızı giyerek, hafif güneşi görerek stüdyomuza geldik. Stüdyoda da yine güneş gibi parlayan çok tatlı bir konuğum var. Konuğumdan öte bir durum. Program içerisinde daha iyi anlayacaksınız. Birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulacağımız güzel bir güne denk getirdik. Kendisi biraz heyecanlı, birazdan göreceksiniz siz de. Sevgili Pınar Özaslan Yılmaz bizlerle. Kendisi jeoloji mühendisi ve aynı zamanda butik pastacı efendim. Evet, yanlış duymadınız. Mühendis bir pastacı var şu an karşımda. Hoş geldiniz efendim.
9: Hoş buldum, hoş buldum.
8: Nasılsınız?
9: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum.
8: Ben de aynı şekilde. Ayaklarına sağlık. Gerçekten çok çok mutlu oldum.
9: Ben de.
8: Daha iyi misin?
9: Biraz daha iyiyim, evet, biraz daha.
8: Evet, çok hoş gözüküyorsun. Bak,
9: ederim.
8: Ekrandan
9: sen
8: görenler
9: de
8: eminim. Çok çok yakıştın şu an
9: teşekkür
8: oraya
9: ederim.
8: Da.
9: Çok teşekkür ederim.
8: Çok da güzel giyinmiş, hazırlanmışsın. Çok teşekkür ediyorum özelin için ekstra.
9: Teşekkür ediyorum canım.
8: Şimdi biz programa başladığımız zaman konuklarımızı yakından tanımayı çok çok istiyoruz. Ben ekstradan seni yakından tanımayı çok istiyorum. Pınar Özaslan Yılmaz kimdir efendim?
9: Ben jeoloji mühendisiyim ilk önce. Öyle başlayalım. Mühendisliği seçmem yani isteyerek oldu. Jeolojiye biraz ilgim vardı. Aslında ilk olarak arkeoloji asıl ilgi.

0: alanımdı. Ama hani arkeolojinin geleceği açısından biraz hani iş bulabilir miyim acaba gibi bir duruma düşünce jeoloji sanki bana bir tık daha iyi geldi, daha yakın geldi. Zaten ilgili alakalıydım. Mesleğimi seviyorum, çok seviyorum. Hani jeoloji mühendisi iyi ki oldum. Başka bir şey olamazdım herhalde.
1: O kadar diyorsun.
0: Yani
1: Kaç
0: aynen.
1: yaşında bu aydınlanma geldi sana?
0: Yani
1: Yani
0: aslında bu hani denize gidersiniz işte o çakıl taşları bunlar nasıl oluştu acaba? Hani ne bileyim hep böyle bir dağlar mesela geçerken
1: İçgüdüsel bir merak
0: yolda
1: diyebilir miyiz
0: yani
1: buna?
0: aynen babam da anlatırdı aslında işte şu dağ bu dağ falan filan. Hani böyle bir şeyim vardı ilgim vardı zaten.
1: Derinlemesine bir merak
0: Aynen
1: gelişti.
0: o şekilde oldu. Sonrasında iyi ki de girmişim hani bu işe, bu mesleğe.
1: Ailenin bir etkisi oldu mu, yoksa zaten seni bu merakını gören ailen seni bu konuda yönlendirdi mi? Yani bu merak ettiğin alanların bir okulunun olduğunu fark ettiğin yaşı da
0: Aynen.
1: merak ediyorum ben
0: Yani
1: açıkçası.
0: aslında şöyle bir şey, yani arkeoloji dediğimde babam dedi ki hani mühendislik daha iyi. Kızım arkeolojide iş bulamazsın belki hani ilerisi için. Daha böyle o
1: Şey var ya, bir de tozun kumun
0: radikal,
1: içinde ne yapacaksın kızım
0: radikal
1: diye.
0: dedi hani en azından mühendislik gibi düşündük.
1: Evet.
0: Ondan sonra o şekilde daha hani iş alanı daha fazla işte kurumlarda çalışabilirsin, özel sektörde çalışabilirsin.
1: Evet.
0: Bir de o kadar geniş bir ağı var ki yani işte madencilik, işte zemin, su, yeraltı suları, deprem yani yer bilimi
1: Aslında hani
0: bayağı geniş bir alan.
1: jeoloji mühendisi dediğimizde gözümüzde canlının dışında çok daha farklı
0: Tabii,
1: alanlarda
0: tabii
1: da
0: ki çok
1: iş
0: kapsamlı.
1: bulma ve çalışma imkanı sunan bir
0: Kesinlikle.
1: meslek dalı
0: Aynen.
1: aslında.
0: Ki günümüzün de mesleği hani deprem bölgesiyiz
1: Evet.
0: maalesef.
1: Ay, oralara, tatsız konulara hiç girmek
0: Yani
1: istemiyorum
0: ülke
1: da
0: olarak
1: sen nasıl değerlendiriyorsun ülkemizin jeolojik konumunu?
0: deprem kuşağında yaşıyoruz. Yani bence önemli olan şey sağlam zemine, sağlam evler yaparsak hani herhangi bir depremden korkmamızı gerektiren bir durum olmayacak.
1: Sence ülke olarak bu kadar zor şeyler yaşadık. Biliyorsun
0: Yani aynen.
1: depremsel girmeyelim deyip yine de
0: Evet.
1: kayıtsız kalamayıp konuya dahil oluşuzum. Teşekkürler.
0: Evet.
1: Şimdi mevcuttaki binaları sağlamlaştırmak gerçekten etkili oluyor mu? Yoksa çok mu zor ya depremden korunmak?
0: Yani aslında dediğim gibi en önemli şey sağlam zemine sağlam binalar yapmak. Yani atıyorum tutup da hani bir tarım arazisine büyük devasa binalar hani dikersek ne kadar sağlıklı olabilir? En ufak bir
1: Evet.
0: sallantıda işte görüyoruz hani yıkılan binaları. Yani ne bileyim hani böyle daha yerleşime uygun yerler, sağlam zeminlerde genelde tarımsal işler yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani onda birazcık tezatlık var. O da işte biraz planlamayla alakalı. Yani onu çözmek gerekiyor bence başta.
1: Sektörün daha içinde olduğum için ben bunu merak ederek sormak istiyorum. Sence yeni yapılan binalarda bu deprem felaketlerini yaşadığımız süreçten sonraki süreçte gerçekten önlemler alınarak
0: Tabii ki.
1: adımlar atılıyor mu?
0: Tabii ki, tabii ki eskiye oranla çok fazla yani yeni yönetmelikten sonra yapılan binalar gerçekten kontrol edilerek zeminleri hani eğer sağlam değilse sağlamlaştırılarak ona göre projelendiriliyor. Yani o yüzden yeni binalar güvenlidir diyebilirim.
1: Evet, yani artık hani bu deprem durumundan sonra herkes hani tarlayı, tapanı satıp
0: Evet.
1: villa ya da müstakil evlere doğru
0: Aynen.
1: ilerleme yolunu tercih ettiler ama bir noktadan sonra apartmanlarımıza da geri döndük. Ne
0: Evet,
1: yapacağız? Yani her
0: evet.
1: birimize de bir villa konduracak ne
0: Aynen.
1: maddi güce sahibiz ne de yüzeysel olarak böyle bir alan herhalde çok çok zor. Bayağı genişleyerek ilerlemesi lazım galiba bir
0: Yani işte
1: şeylerin.
0: o biraz hani daha öncesinde keşke o şekilde
1: Değil mi? Maksimum
0: planlansaydı.
1: 4-5 katlı
0: Keşke
1: binalar yapılsaydı
0: yani
1: mesela.
0: ama işte
1: Ya çık çık
0: maalesef
1: bitmiyor.
0: dikey
1: 15,
0: mimaride
1: 16 çok
0: bayağı
1: enteresan
0: bir
1: bir şey.
0: üstlerdeyiz. Yani inşallah bundan sonrası için biraz hani ders almamız gereken durumlar yaşadık. İnşallah bundan sonrası
1: Ay
0: için
1: inşallah. Ne diyeyim?
0: daha dikkatli oluruz. Hani ev yaparken, malzeme kullanırken. Yani artık
1: Yeşilçam
0: biraz
1: filmlerindeki
0: da
1: gibi yani malzemeden çalarak değil de
0: işte
1: kitabına uygun şeyler değil mi
0: aynen,
1: yani?
0: aynen.
1: Yani sadece parası olanlar da garanti ya da sağlam evlerde oturmasın.
0: Hı-hı.
1: Yaşamsal haklar herkesin hakkı
0: evet, eşit,
1: baktığınızda.
0: Eşit olarak.
1: Ben şöyle bir şey duymuştum. Kulaktan dolma bir bilgi olarak mı kaldı bilmiyorum. Şimdi Japonların bir teknolojisi var ya yaylı Hı-hı. bir sistemle birlikte. Deprem olduğunda bina yaylanmaya başlayıp Salın. Sonrasında o sarsıntıyla birlikte kendisini dengeye Hı-hı. koyuyor. Mimar Sinan'ın bir bu tarz binaların yapılışıyla hmm. alakalı bir defteri oldu ve o defterin de ne yazık ki el altından vesaire yurt dışında farklı ülkelere satışının gerçekleştiği söyleniyor. Mimar Sinan'ın projesi mi? Böyle bir şey duydun mu? Bilgin var mı bununla alakalı?
0: Ya Mimar Sinan çok öncelerde yapmış bunu. Yani günümüze kadar gelen eserlerinden de zaten anlamak mümkün.
1: O yumurta akı ve yumurta kapı
0: yani
1: kapılarıyla
0: o Mimar
1: o zeminler
0: Sinan'ın özverisi şu anda tabii ki yok yani
1: Hı-hı.
0: şu anda onu göremiyoruz maalesef. Yani şu ana kadar gelmesindeki sebep de o.
1: Evet.
0: Ama şimdi şöyle de bir şey var. Japonya'yla biz çok farklıyız. Hani ülke olarak, depremsellik olarak, onlardaki depremle bizdeki deprem aynı değil. Yani
1: çok ciddi oranlarda
0: çok,
1: depremler
0: orada çok
1: yaşıyorlar.
0: Yüksek
1: Çok enteresan.
0: Şeyde yani yüksek şiddetli depremler oluyor. Daha yani onların tekniğiyle bizim tekniğimizi de karıştırmak yani nasıl olur bilmiyorum. Zeminlerimiz farklı. Yani yerler farklı.
1: Ya aslında
0: çok
1: deprem
0: da kıyaslamamak
1: ülkesi olduğumuz
0: lazım.
1: için, ama o yaylı sistemi koymak da çok da zor olmasa gerek herhalde ya.
0: Yani
1: ya çok zor.
0: Maliyetli.
1: Hakikaten 9-10'luk depremlere onların süreçleri tıkır tıkır işlerken bizim Mimar Sinan gibi bir devimiz var.
0: Yani.
1: Çok öncesinde çok çok ciddi mimarlarımız var, mühendislerimiz Hı-hı. var vesaire. Çok güzel önlemler alıp belki dünya devi olup belki bu projeyi tüm dünyaya satacak
0: yani,
1: durumda olup
0: evet.
1: şu an depremde böyle sonuçlar almak beni gerçekten çok çok üzüyor.
0: Maalesef öyle oluyor yani.
1: Çok ciddi beyinlerimiz var neticede yani. Neden bunları hayata geçirmiyoruz? Ve hala depremin yaraları yavaş yavaş hani sarılmaya devam ediyorken hali hazırda ufak tefek yine yaşanıyorken bilmiyorum ya. Güldür Güldür'de bir skeç yapılmıştı. Deprem olarak bir karakter üstleniyor bunu. İbrahim karakteri. Giriyor çıkıyor diyor ki ben diyor deliyim diyor. Bak diyor ne zaman geleceğim belli değil diyor. Önlem al diyor.
0: Evet.
1: İçeri giriyor çıkıyor falan filan. Ondan sonra içerideki aile de artık her şeye alışmış. Gelirsin ya gelirsin o zaman bakarız falan. Bir süre sonra buna mı dönüşüyoruz?
0: Yani alışıyoruz. Aslında alışmamız gerekiyor ama önlemimizi alarak, tedbirimizi
1: alarak. Alışkanlık bir şey mi
0: yani,
1: oluşuyor?
0: Yani biraz öyle oluyor. Dediğim gibi kaldığımız yerlere dikkat ederek hani elimizden geleni yaparak bu alışmak zorundayız. Çünkü bu olacak.
1: Evet yani, 14-15 katlı binada oturuyorum ben mesela.
0: İşte.
1: Ne olacak? Depremin 3. 4. gününde 3. kattaydı evim mesela. Sallandığında üst katlar daha çok sallanıyor
0: evet,
1: takdir edersin ki.
0: Aynen 7. katta yaşadım.
1: Ama şükürler olsun hani benim evimde atıyorum duvarda en hani dandiki duran tablo bile Hı-hı. düşmemişti şükürler olsun.
0: Hı-hı.
1: Üst katlarda daha çok sarsıntı oluyor ama finalinde evet tekrar döneceksin evine. Ama bir hasar bir şey varsa değil mi?
0: Hı-hı.
1: Ne yapabilirim noktasında da Hı-hı. bir araştırma yapmak lazım.
0: Evet. Yani onda da biraz iş bize düşüyor. Hani kendimiz de önlem alabiliyorsak almamız gerekiyor.
1: Nasıl
0: hani,
1: önlemler alabiliriz Pınar'cığım?
0: Mesela evde bir deprem çantamızın olması gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Yani en basit anlamıyla onu illaki ya benim kızım bile şu anda onun bilincinde. Deprem anında neler yapmamız gerektiği konusunda işte sağlam genelde baza kenarlarına konumlanıyoruz.
1: Evet.
0: Mümkünse
1: hareket
0: bekliyoruz.
1: Etmeden.
0: Aynen hareket
1: kadar.
0: Etmeden daha böyle cenin pozisyonunda. Yani o
1: toplanma noktaları belirlememiz
0: aynen,
1: gerekiyor.
0: Sonra toplanma noktaları dediğiniz gibi belirleniyor. Yani bunlara birazcık daha böyle alışkın olmak, ne bileyim, daha bilinçli olmak
1: daha
0: gerekiyor.
1: Serin kanlı aslında
0: evet,
1: değil mi
0: biraz
1: bir şeylere?
0: Evet, biraz da o da çok önemli. Yani panik yaparak daha çok, hani genelde zaten o ölümler hep bu panikten oluyor. Yani olmaması gereken yerde
1: Merdiven
0: doğduğu
1: boşluğunda oldu
0: için.
1: özellikle değil mi? Herkes
0: Yani
1: merdivenlere
0: aynen
1: hurra
0: öyle. O
1: ettiler.
0: kapı pervazlarının altında. Yani o yüzden.
1: Aslında yine bilinçsizlik noktasında yaşadığımız zayiatlar vesaire hiç de azımsanacak bir yüzde de değildi ne yazık
0: Evet.
1: ki. Rabbim bir daha göstermesin
0: Amin.
1: inşallah.
0: İnşallah.
1: Hiçbir insanın gerçekten böyle bir deneyim yaşamasını istemem. Son olsun inşallah. 2024'te bırakmışızdır. 2025'te çok güzel şeyler bekliyoruz. Yaşayacağımız her şeyi
0: İnşallah,
1: yaşadık
0: inşallah.
1: zaten. 2024'te şu çocuklar neler gördüler, nelere şahit oldular. Çok çok enteresan. Şimdi senin bu mühendis bilgilerin falan çok güzel de daha tatlı konulara böyle hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Mühendis bir pastacısın. Pastacısın sen. Nasıl oluyor bunlar? Jeoloji mühendisiyken bir anda bir butik pastacı olayım diye o periler nasıl geldiler sana?
0: Hobi olarak başladım. Yani ilk deneyimim kız kardeşimin nikahında kalp şeklinde kurabiyeler, şeker hamurlu.
1: Evet.
0: Onunla
1: O
0: başladım.
1: şeker hamurunun kokusunu bir kere
0: O
1: alınca
0: şeker
1: zaten.
0: hamurunu bir ellediğiniz zaman zaten o, hani diyorsun ve ben bundan ne yapabilirim acaba? Bir hayal dünyası. Onu pastaya yansıtmak. Yani çok iyi biliyorsun sen de o
1: O
0: duyguyu.
1: kadar hayran hayran ve bilerek dinliyorum ki şey ama şey duygusu çok güzel değil mi? Sen ilk o kardeşinin nişan kurabiyelerini yaptın. Güzelce paketledin, süslemelerini yaptın. Herkes hazır zannetti değil mi yaptıklarını?
0: Çok
1: O
0: yani.
1: geri dönüşler mi seni besledi? Ben acaba bir işin ucundan tutsam falan mı dedi
0: Aynen öyle
1: acaba?
0: oldu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bu pasta olaylarını hani kendim bu ilk etapta kendi kendime işte nasıl yapabilirim, ne yapabilirim? Hadi yapınca da etrafa işte
1: Hediye
0: ikram
1: olarak
0: ediyorum,
1: yapmaya
0: işte
1: başlıyorsun.
0: gösteriyorum, yapıyorum, veriyorum hediye falan. Genelde de hep dediler ki ya sen bu işi yapıyorsun, yapmalısın.
1: Evet.
0: Ondan sonra hatta arkadaşlarım, özellikle mühendis arkadaşlarım beni çok desteklediler. Hani
1: Bravo.
0: dediler ki bana ya işte çocuklarımıza işte doğum günü pastaları yaptırıyoruz. Hani sen yap, niye biz dışarıdan alalım? Biliyoruz hani ne içine ne koyduğunu biliyoruz.
1: Her ekipte bir
0: Senin
1: girişimci arkadaş olacak,
0: aynen
1: değil mi?
0: öyle,
1: Seni o işe
0: kesinlikle evet.
1: itecek. Çok güzel.
0: Ondan sonra dedim ya tamam ya yap o gazla yaparım ben bunu ya yaparım
1: Süper.
0: yani niye yapmayayım ki diye böyle ufak ufak işte arkadaşlarımın çocuklarının ilk yaş doğum günü pastaları o dönemde işte öyle öyle başladım. Sonra işte istek sipariş falan gelmeye başladı. Ya elimden geldiğince yaptım. Hatta birçok şeyi böyle kalıpsız kendim şekilde inanamıyorlardı. Hani ya nasıl
1: Evet.
0: yaparsın? Nasıl yapabildin? Eğitim mi? O zaman eğitimim de yoktu. Hani kendim biraz böyle ilgi alanı. Ya mesela
1: Kendi
0: benim
1: tekniklerini oluşturmaya
0: aynen
1: başlıyorsun
0: öyle bir
1: ki bir kere.
0: arkadaşım da dedi ki ya sen nasıl bir yüreğin var? Nasıl bunlarla uğraşıyorsun? Minik minik böyle çiçekler yapıyorum
1: Hiç aklın
0: şeyler.
1: yok değil mi falan diyorlardı
0: Ya ama
1: bana da
0: nasıl
1: mesela.
0: zaman nasıl geçiyor anlamıyorum ki. Ben o işe böyle odaklanınca
1: Bir
0: acayip
1: de çok
0: bir
1: enteresan.
0: iyi geliyor bana.
1: Kesinlikle o şeker hamurundan el yordamıyla kalıpsız ürünler çıkarıp hani bir şeyleri ortaya çıkarmak ve başarmak duygusu çok çok enteresan bir şeyken onu pastanın üstüne koyuyorsun, insanların beğenisine sunuyorsun. O şeker hamurundan pasta yapma sürecin mesela kaç günde tamamlanıyordu?
0: Yani işte figürlere falan bağlı ama ilk önce işte kekini, pandispanyasını yapıyorum. İşte
1: Onu da bir
0: şeylerini,
1: dinlenme süreci
0: onların
1: var.
0: dinlenme süreci var. Sonra figürleri ama genelde de bir günde falan çıkarıyordum yani pastaya göre. Veya işte bana bırakıyorlardı. Bana bırakınca
1: En zor
0: daha
1: o değil mi?
0: yani onda daha detaycı oluyorum. Daha işte ne
1: En zor
0: yapsam ne
1: cümle.
0: olur, nasıl olur, güzel olur. Yani sana güveniyorum, sen yaparsın falan deyince bir
1: Eyvah,
0: daha
1: eyvah,
0: bir şey
1: eyvah.
0: geliyor yani. Ama bana hazır bir şey verseler direkt onu tık tık
1: Değil mi? O
0: daha
1: karar süreci
0: kolay.
1: çok daha başka bir şey.
0: Yani.
1: Çünkü tasarım yapmak istiyorsun. O kişi bana o güveni sağladıysa ben öyle bir şey yapacağım ki. O yorgunluğumu, o pastayı uzatırken o gözlerinden aldığım enerjiyle tamamen sileceğim kafası oluyor, değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: evet. Ya istediğiniz gibi geri dönüşler de çok önemli. Hani mesela diyorlar ki ya işte işte hiç kayınpederim hiç pasta yemezdi. Seninkine bayıldı.
1: Evet.
0: Yani ne yaptın, bunun içine ne koydun falan. Ha, sevgimi koydum diyorum. Yani.
1: Bir şey ama sevgimizi koymadan bir pasta yapamıyoruz.
0: Yani,
1: öyle de bir gerçek
0: öyle
1: var.
0: Öyle birazcık. Bir de hani malzemede de çok hani kaliteli, işte gerçekten evime ne yapıyorsam o şekilde, hani organik yumurtasına kadar
1: değil mi?
0: Düşünüyorum. İşte ürün güzel çıksın. Hani beni temsil ediyor. Tadı önemli. Sadece görüntüyle de bitmiyor aslında.
1: Her şeyden önce bir annesin aslında,
0: yani,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: O
1: yani
0: çok önemli.
1: Butik pastacılığın bence en önemli tarafı, hı-hı, tabii ki tasarım tarafı da çok önemli ama içinde bir hanımefendinin, bir annenin yapmış olduğunu ekstra bilmek ekstra şurayı bir rahatlatıyor.
0: Evet.
1: Düşünüyorsun, katkı koymuyordur, evde çocuğuna ne yediriyorsun,
0: evet,
1: onu yapıyordur. İlk o ganajını ağzına aldığında gerçekten kreması çikolatası da kaliteliymiş. Hı-hı. Orada yediğim gibi de değilmiş burada, hı-hı, diye ağzınızda bir lezzet patlaması,
0: evet,
1: yaratıyor. Ürünlere güveniyorsun,
0: evet,
1: zaten. Tipine bakıyorsun, harika süslemeler,
0: hı-hı,
1: var. Ufak tüyolar vermek ister misin buradan izleyenlere de? Böyle pandispanya, ganaj tarifi isteyenler de olmuş.
0: Yani olan...
1: Ganaj tarifi verirsin herhalde.
0: Veririm yani, şey değil hani zaten Instagram
1: çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil. Instagram sayfamda da bana işte özelden yazıyorlar, işte şu şunda ne kullandım. Detaylı detaylı anlatıyorum. Hani normalde anlatmaz hiç kimse.
1: Harikasın.
0: Ama anlatıyorum ki hani onlar da yapsın. Hani bana diyorlar ki çok pahalıymış. Diyorum ki sen yap o zaman, sen yap hani. Şöyle,
1: evet,
0: yap, böyle yap, şunu böyle yap. Hani yakın çevremden hani abla işte biraz pahalı geldi bana. O zaman canım diyorum işte şöyle yaparsın. Ganajını
1: tarifini
0: böyle yap
1: falan.
0: Vereyim diyorum.
1: Senin taktiğin de çok iyiymiş, biliyor
0: yani,
1: musun?
0: Yani o şekilde yapıyorum. Hani bu ara benden işte eğitim isteyenler de çok oluyor. Hani
1: veriyor musun
0: işte
1: eğitim?
0: Ona daha
1: soru da gelmişti.
0: Başlamadım ama herhalde vereceğim.
1: Planlıyorsun.
0: Çünkü evet, bu workshoplar falan.
1: Sana
0: artık
1: nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz?
0: Instagram
1: paylaşır
0: sayfamdan.
1: Paylaşır mısın Instagram sayfada?
0: Butik Pasta Pinari diye,
1: tamamdır,
0: yazıyor. Oradan bana ulaşabilirler isteyenler.
1: Aslında tarif konusunda falan da destek verirsin,
0: evet,
1: herhalde, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Hani ben işte şunu eksik veriyorlar falan, o konularda da hiç. Ama tek eksiğim işte çekim yapamıyorum. Hani kendi yaptığım şeyleri de istiyorum ki
1: evet,
0: paylaşayım ama çok zor yani. O gerçekten ayrı bir alan. Şimdi mühendislikle ikisi mümkün değil
1: çok
0: hani.
1: Çok enteresan.
0: İkisi
1: gerçekten çok zıt kutuplarda meslek.
0: Zor yani.
1: Çok enteresan geliyor kulağa.
0: Ama şöyle de bir avantajım var. Eşim de jeofizik mühendisi. Zaten
1: Oo,
0: o konuda birbirimizi tamamladığımız
1: ya
0: için.
1: Çok güzel.
0: Ben biraz daha arka plandayım. Hani ofis işte raporlar kısmındayım. Araziye nadir çıkıyorum.
1: Hı hı.
0: Eşim o konuda beni destekliyor. Pasta şeyinde de işte biraz o hani kendime zaman kalınca da yapabildiğim kadar yapıyorum yani.
1: Aslında pastacılık seni rahatlatan, az
0: evet,
1: önce söylediğin gibi hobi olarak başladığın bir şey.
0: Hı hı.
1: Seni motive eden, şarj eden bir alan olarak,
0: evet,
1: oluştu, değil mi?
0: Aynen öyle. Şu anda da mesleğe doğru hani götürmek istiyorum. Biraz daha böyle mühendisliği arka plana atıp pastacı.
1: Bu nasıl bir sevdadır?
0: Yani işte bu sevda bana aşçılık okuttu.
1: Değil mi?
0: İkinci,
1: böyle de bir şey var.
0: Aynen, ikinci üniversite
1: pandeminin
0: olarak
1: yağına ekmeğini biz çok güzel yedik. Zaten o süreçte biz,
0: evet,
1: daha çok kaynaşma,
0: evet,
1: imkanı,
0: evet,
1: bulduk.
0: O süreçte tanıştık.
1: Hemen belgelerimizi aldık,
0: aynen,
1: vesaire, okul,
0: hı-hı,
1: devam etti.
0: İşte.
1: Sen de bir işe başladığın zaman, hobi olarak başladın. Sonrasında nişanda o kurabiyelerle, hı-hı, başladın. Ürünlerin beğenilmeye başlandı. Girişimci bir arkadaşın seni hadi artık bunu paraya çevir noktasında, hobinin insanlar tarafından takdir görüp bunun bir de üstüne paraya dönüşmesi nasıl bir hissiyat yarattı sende?
0: Çok güzel bir his. Yani bir de hep böyle mesela götürüyorum bir yerlere pastayı, ya yeriniz nerede diyorlar.
1: Ay, çok havalı değil mi?
0: Direkt
1: bir de
0: hani yerim yok. evde yapıyorum, hani evden yapıyorum, butik pasta falan diyorum.
1: Evet.
0: Ama diyorlar hani olsa her gün gelip alırım, yerim, alabilirim diye böyle bana çok talepler oluyor.
1: Ki
0: hani
1: en
0: bir yer
1: zor olanı yapıyorsun kesinlikle Pınar
0: diye. Ama işte onu da zaman gösterecek, var bir ufak tefek hayallerim ama
1: inşallah. İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah benim hayallerim gibi ertelenmiş hayallere dönüşmez. Çocuklar İnşallah. Büyüktü çünkü atölye ve Aha. ufak bir butik pasta biliyorsun bir kafe evet. vesaire herkesin hayalidir vesaire. Aha. Yalnız bir kadının çocukları olan bir kadının evde üretim yapması kadar zor bir şey evet. yok. Çünkü gün içerisinde böyle atıyorum 2-3 saat içerisinde bitireceğim bir pasta var. Hı hı. Çocuk geliyor anne yemek işte kapı zili çalıyor işte postacı geliyor pastacı geliyor esnaf böyle birileri geliyor bir anda çat kapı birileri gelebiliyor. Ve senin işin geceye de sarkabiliyor.
0: Zaten ben gece yapıyorum.
1: Öyle baykuş bir pastacı olarak.
0: Sipariş aldığım zaman kesinlikle herkes uyuyacak, çocuklar yatacak, bana kalacak o sakinlikte. Güzel bir şarkı, yani biraz uykusuz kalıyorum ama değiyor. Yani dediğiniz gibi o ürünü gördüğüm zaman tamam diyorum ya. Yani uykusuzluk da önemli değil, onu bile gözüm görmüyor.
1: Evet, o sessizlikte o, üretmek istiyorsun aynen, değil mi? Ben de hep gece yapıyordum evet.
0: O yüzden hani bir atölyem olsa acaba sadece bu işe yönelsem nasıl olur fikri oluyor. Yani
1: acaba evdeki duygudan uzaklaştırır mı seni? Sistemli olarak çalışıp ya aslında şey de olabilir. Evde döküntüler oluyor işte ev evet. yemek tezgahlar Hı-hı. vesaire. Şimdi orada bir çalışma alanın olacak. Evet. Sadece ona kanalize olabileceğin Aynen. bir ortam var. Kesinlikle hani bu tarz üretim yapanlar keşke herkesin bir atölyesi Hı-hı. olsa.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir
0: eğitim
1: üretim
0: için
1: atölyesi.
0: De yani mesela eğitim isteyenlere eğitim orada daha böyle kendi yerimde.
1: Ya bu da olabilir ama şöyle bir şey olabilir. Mesela birisi sana eğitim almak için yazdı mesela. Hı hı. Evlerinde eğitim vermeyi tercih edebilirsin. Hı hı. Çünkü stand mikseri olan biri kendi stand mikseriyle, hı hı. kendi fırınıyla bu deneyimi yaşamak istiyorsa. Hı hı. Değil mi? Onların ürünleriyle çok daha tatlı
0: Tabii
1: olmaz
0: ki.
1: Mı?
0: Olur olur.
1: Ya workshoplar falan evet. yapmayı planlıyor musun mesela?
0: Yani istiyorum. Yani artık yapacağım herhalde.
1: Yetişkinlerle Bayağı, mi evet. çocuklarla mı workshoplar sana hangisi daha yakın
0: İkisi
1: geliyor acaba?
0: Olur. Çünkü çocukları da çok seviyorum. Yani çocuklara da işte anaokulu zamanında kızımın sınıfına yapmıştım.
1: Böyle sarı saçlı ablalarını Barbie gibi görüp çocuklar bayılır senin.
0: Onlara Magnolia yaptırmıştım. Oo. O da çok hoşuma gitti. Yani çocukların tepkisi
1: zaten.
0: De çok böyle hoşuma gitti yani yaparken. Bir şeyler öğreniyorlar, bir şeyleri böyle ortaya çıkarma.
1: Değil mi?
0: Onların,
1: kendilerinin o başarma
0: evet,
1: hissini
0: Evet, o gözlerindeki
1: yaşamaları.
0: Işığı görüyorsun. Çocuklarla da, hani anne çocuk gibi de olabilir. O şekilde de
1: Harika
0: yapabilirim.
1: Harika işbirlikleri yapabilirsin aslında. Bu tarz yani. Hani kafelerde vesaire bence bu workshopların sayısı Hı-hı. çok çok artmalı. Çünkü anneler babalar özellikle anne babanın çalıştığı senaryoda kaliteli vakit geçirmek istiyor insanlar.
0: Evet.
1: Ne oluyor? İşte sinemaya gideyim ya da işte ona gideyim buna gideyim dışında bazen farklı arayışlar oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Ya bu noktada atıyorum anne çocuk baba Hı-hı. çocuk gibi Tabii. farklı böyle minimalist güzel workshoplar gerçekten çok tatlı olur. Hı hı. İnsanlar bu arayıştalar.
0: Evet, benim çocuklarımdan biliyorum yani sürekli anne hadi Dubai çikolatası yapalım. Anne hadi şu kurabiye
1: Çıkmıyordu
0: yapalım.
1: Çıkmıyordu hayatımızdan
0: yani,
1: Dubai çikolataları.
0: Sürekli bir istek oluyor. Sürekli bir kurabiye garip. Yapma şeyi. Yani o yüzden çocuklarla da çok haşır neşir olduğum için yaparım yani.
1: Evde sürekli şey pastan gibi. Oluyor mu Pınar?
0: Oluyor.
1: Oluyor mu ya?
0: Genelde yapıyorum.
1: Ha ne oluyordu? Mesela büyük bir pasta siparişim oluyordu. Büyük kalıpta ya da ekstra bir şey yapıp Hı-hı. ya da o kek kırıntılarıyla kesin bir kek Hı-hı. pops yaparsın falan ya. Onlardan olurdu bende de. Şimdi çocuklar diyor anne kek yapmıyorsun evde falan diyor. Hı-hı. Birkaç gün önce yaptım ya diyorum. Yani sürekli o masanın evet. üstü dolu olacak
0: Aynen.
1: gibi bir şey oluyor
0: Olması
1: pastacılık
0: gerekiyor.
1: Yapınca da.
0: Ben mesela bir sipariş aldığımda ay şey diyorlar hemen. Ay hiç bize yapmıyorsun. Bir de böyle bir şeyimiz var.
1: Ya değil mi? Bir de insanların arasında. Aynen, şimdi hiç. Benim kız da burada kulaklığı da taktı. Duymuyor kendisi ama tekrar izlerse haberi olur inşallah. Anne bize de yapsa. Benim doğum günümde de böyle bir pasta yap. Hiç pasta görmemiş.
0: Yani değil mi?
1: Anası Oluyor. Ona hiç doğum günlerinde kuş kondurmamış. Bir şey yapmamış. Pamuk Prenses ve cadısıyla birlikte elmasını yapmıştım ya. Ben ya. Ya yani neler yaptım ettim şimdi başkasının pastasında ya ufacık bir pasta
0: evet.
1: üstüne görüyor. Anne bana bundan da yapar mısın?
0: Evet.
1: Çok enteresan bir duygu değil mi çocuklarınki
0: yani,
1: ya?
0: Evet öyle maalesef.
1: O dengeyi kurmakta zorlanıyorsun yani. Her şeyden önce. O kadar tarif istendi bize hadi bir ganaj tarifi ver.
0: Ganaj kremayla çikolatanın birleşimi zaten. Hı hı. Kremayı ocakta ısıtıyoruz ama kaynamayacak, pok pok böyle çok fazla kaynamaması, ısınacak sadece.
1: Hı hı.
0: Isındıktan sonra genelde onların işte
1: bitter çikolata mı kullanıyorsun genelde,
0: bitter,
1: karışık mı kullanıyorsun?
0: Beyaz, sütlü, ruby, hepsini kullanıyorum. Hani
1: hı.
0: Onların da işte mesela 180 grama 200'dü sanırım bitterde.
1: Hı hı. Birebir de olabiliyor
0: birebir oluyor bazılarında. Yani o birazcık
1: kakao oranının
0: şeye göre,
1: yüksek olmasıyla aynen, alakalı.
0: Ona da bağlı. Krema %35'lik kesinlikle kullanıyorum.
1: %35. O büyük litreliklerden mi kullanıyorsun? Market kremasıyla da yapabiliriz
0: aynen,
1: diyenler değil mi?
0: Yani çok fazla siparişim olmazsa küçüklerle de
1: hı hı.
0: idare. Ben de o şekilde yapıyorum
1: o
0: yani.
1: Üç harfli marka şeyler var ya, marketler, onların hı hı. kremaları çok çok güzel
0: kesinlikle
1: var ya.
0: Kesinlikle güzel, evet.
1: Neler denedim? Hı hı. Hakikaten kıvamları çok enteresan.
0: Çok güzel, evet. Hatta bazı markalardan
1: bile. Üç harfli market
0: bile...
1: D ile başlayan, gerçekten çok seviyorum o kremayı.
0: Ben de aynen onu çok kullanıyorum.
1: Değil mi? Çok çok hı hı. güzel. Yani süt ürünleri gerçekten
0: evet.
1: kaliteli buluyorum bunu. Bitter de birebir ölçü ya da 180 gram çikolata,
0: aynen,
1: 200 gram krema şeklinde.
0: Karıştırıyorum onu. Şeyde aslında şöyle bir teknik de var. Blender'dan geçirip dolaba atıp böyle bir bekleme süresi oluyor onda.
1: Evet.
0: O zaman bekledikçe
1: koyulaşıyor ki.
0: O zaman da mesela makaron arasına dolguda falan çok güzel oluyor. Hani
1: bize söz verdi.
0: Evet.
1: Bir sonraki buluşmamızda bize Fransız merengli harika makaronlar yapacak.
0: İnşallah.
1: Harika şeyler çıkacak ortaya. Güzel ganajı yaptık. O ganajın kıvamını hangi noktada krema gibi kullanabilirler? Kaç saatlik bir bekleme süreci lazım? Çünkü ilk sıvı olacak ve eyvah ben ne yaptım olacak herkes.
0: Bir gece bekletme taraftarıyım. Hani çikolataya göre değişiyor
1: oluyor.
0: Ama bitter mesela daha az beklese de olur ama
1: evet.
0: o beyaz çikolatada özellikle işte
1: beyaz çikolata.
0: Bir de ben o ganajları da tatlandırmayı seviyorum. Hani
1: aromalar mı ekliyorsun içerisine?
0: Tarçın, elma, işte Türk kahvesi. Mesela beyaz çikolataya Türk kahvesi inanılmaz yakışıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Denemen lazım.
1: Bir de beyaz çikolatanın hem farklı bir lezzeti var hem de bir anda böyle başına ağrı sokacak enteresan bir tatlılık
0: evet,
1: seviyesi var ya.
0: Bana da öyle çok tatlı geliyor. Yani bazı müşterilerim özellikle hı-hı. tercih ediyorlar. Ama ben o Türk kahvesiyle işte onu orantılamayı çok seviyorum.
1: Türk kahvesiyle dengeleme fikri.
0: Çok güzel oluyor. Yani
1: bravo.
0: Onu makaronda denedim. Gerçekten harika. Yani tat olarak böyle o bayıklığı alıyor.
1: Evet.
0: O tatlılığı alıyor, kesiyor.
1: Ay, makaronun üstüne de o kahveye böyle pıtı pıtı yapıp böyle bir sürme aha. efekti. İçinde kakao. Aa, çok iyi.
0: Daha
1: çok
0: onun
1: iyi.
0: O makaronun dolgusunun arasına bir de ayrı bir dolgu da yapıyorum. Mesela portakal,
1: hı-hı.
0: reçeli, onun gibi.
1: Kendi
0: o
1: yaptığın aslında iç marmelatlar
0: aynen.
1: ve kremalarla lezzetlendiriyorsun.
0: Meyveyle şeyler var.
1: Aslında
0: daha
1: ganajı sen şey yapıyorsun, hani pastada katlandırmada ne yapıyoruz? Bir çerçeve yapıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Çerçeve olarak kullanıp içinde hepsinin ayrı dolgular var.
0: İçinde aynen meyveli yaptığım oluyor, fındık krokanlı yaptığım oluyor. Yani daha çok isteğe bağlı.
1: Sen en çok hangisini seviyorsun?
0: Ben en çok orman meyveli. Böyle ekşimsi,
1: değil mi? O tatlı,
0: o
1: fresh
0: çikolatayla onun uyumu, bayılıyorum ona.
1: Peki senin makaronlarını sipariş eden kişiler, onlar hangilerinden en çok
0: onda da
1: sipariş veriyorlar acaba?
0: Türk kahveli çok sevildi. Onun dışında ara dolgularımda işte orman meyveli dolgum çok sevildi. Genelde fıstıklı işte dolgular. Yani o kadar çok çeşit var ki.
1: Aa, çok
0: onları
1: güzel.
0: Rengarenk. Makaronun dış
1: makaron
0: kabuğu.
1: Makaron çok ayrı bir dünya
0: çok
1: ya.
0: Çok farklı.
1: Evde fırınınla nasıl yapıyorsun mesela?
0: Onun bayağı bir tekniği var.
1: Hı-hı.
0: Şimdi bu işin.
1: Bunu da siparişin eğitimini verecek misin? Yapacak mısın? Hangi dallarda eğitim
0: onu
1: düşünüyorsun?
0: Onu da düşünüyorum. Hani
1: alanlarda.
0: Makaron eğitimi isteyenler de oluyor. Onu da yapabiliyor ama makaron biraz daha böyle
1: nazlı.
0: Mesela nasıl söyleyeyim, hava şartları bile çok önemli.
1: Çok nazlı, acayip.
0: Havanın nemi, sıcaklığı, fırın içi termometresi bir kere şart yani.
1: Eyvah,
0: almak gerekiyor. Şimdi benden makaron eğitimi istiyorlar. Diyorum ki önce şu malzemeleri edinmen lazım.
1: Evet.
0: Ha diyorlar, bir geri.
1: Biz mi vazgeçtik, biz butik pasta eğitimi alalım diyorlar. Sonra o malzeme listesi geliyor, eyvah.
0: Adım oluyor. Ya diyorum tamam, o madem öyle o zaman ben yapayım, hani sipariş verin yapayım.
1: Sen öyle var ya olmayacak. Harika bir sistem oturtmuşsun. Şimdi biliyorsun bir butik pastanın tasarımı vesaire içiyle dışıyla kişiye özel demek yani butik kelimesinin anlamı. Şimdi sen tüm enerjini o pastaya vermişsin. En sonda ya işte içine de fıstığı siz koysanız 5 TL daha indirim yapsanız. Ha, işte. Bunlar benim çok enerjimi düşüren şeylerdi. Aynen, biliyor musun?
0: Onu başta kesiyorum.
1: Yani keşke bu para işini başkaları konuşsa falan. Ben sadece yapımını yapsam falan diyordum gerçekten. Çünkü kişiye özel demek, senin için ben yumurtalarımı alacağım taze taze, panyaları senin için taze pişireceğim. Pastacı kremasını kendisini yapıyorsun herhalde değil mi? Birçok kişi artık hazır tozlarla yapıyor.
0: Yani hiç onları...
1: Yani hatta o hazır tozlarla yapanlar... Çok kulağıma biliyorsun sektörün içinde olunca mama yapıp koyuyorlar içerisine. Pastacı kremasına mama diyen biri zaten butik pastayı yani hazır tozla yapar. Bunun ayrı bir şeyi yok. Yani yaptığın pasta ya ne yapıyorsun? Pastaneden bir pasta aldığında çok hafif değil mi? Yani kaç kilo oluyor senin yaptığın pasta?
0: Yani bayağı.
1: Ganajı pastacı kreması yani.
0: O malzemesi zaten yani alırken bile bir şey oluyor.
1: Hissettiriyor kendisini yani, ağırlığını değil mi yani malzemeyi?
0: Aşırı uçtu fiyatlar o öyle böyle çok değil. Enteresan. Yani eskiye oranla. Şimdi hani artık iki kişilik pasta yapıyor musuna kadar düştük yani.
1: Bence dört en kişilik, pahalı iki kişilik. Da iki kişilik pasta işte, olmalı. Çünkü aynı fırın çalışıyor, aynı ürünleri alıyorsun. Sen kocaman bir pasta istesen maliyet düşüyor. Öyle bir durum var. Ama tek kişilik pasta bence çok sıkıntılı bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Yani onun bir başlangıç baremi bir şey olması lazım. Ve bir insan butik pasta yaptırıyorsa şu olmasın ya. Şu muhabbetten ben hiç hoşlanmıyordum. Ya nişan yapacağım ablacığım. Bu şekilde bir muhabbet. Pastaya param kalmadı. Benim nişanımda pastam yoktu. Pasta bence lüks bir şey.
0: Yani istiyorsan...
1: Eğer nişanında pasta istiyorsan o da senin aynı yüzüğün, işte gelinin kıyafeti, takısı bilmem ne gibi ayrılması gereken bir bütçeye sahip olmalı. Kesinlikle. Öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Butik pasta lükstür. Eğer bunu istiyorsanız, bir de başında gerçekten butik kelimesini istiyorsanız azıcık da fedakarlık lazım.
0: Evet, kesinlikle. Yani
1: yoksa kremalı pastayı yapmaya ne lazım var?
0: Evet. Pastanelerle bizim kıyaslanmamamız.
1: Emek çok
0: lazım.
1: Daha başka bir şey.
0: Çok farklı.
1: O emeğin yani, ücretlendirilmesi. Sen mesela yani, şeylerini ücretlendirebiliyor musun? Figürlerini. Ekstra pasta harici.
0: İşte genelde o hep...
1: Ben birkaç sene çabaladım onun için ama oturmuştu sonrasında.
0: Genelde o figüre göre artı fiyat diyorum. Hani evet. En son çünkü aşamada nasıl bir şey istediklerine bağlı oluyor o fiyatlandırma.
1: Yani bir gün artı, süren figür var
0: aynen,
1: ya.
0: Aynen artı figür diyor. Diyorum ama demiyorum. Hiçbirinden de artı figür parası almıyorum.
1: Şaka
0: yani.
1: Ediyorsun.
0: Biraz öyle.
1: Olmaz.
0: Yakın çevreye yapınca.
1: O zaman yenilebilir baskı yapıp koyacaksın üstüne.
0: Yani.
1: Ya çünkü tamam butik pastada da çok ciddi bir emek var. Panispanya yapacaksın, pastacı kremasını yapacaksın, ganajını yapacaksın falan da. Yani onları katlandırıyorsun yarım saat mesela değil mi? Elin alışıyor bir noktadan sonra. Ya küçücük bir ayıcık yapmak için bile sen minimum bir saatini ayıracaksın. Kuruyacak, boyutacaksın, bir şey yapacaksın falan ve bilenler biliyordur, Pınar'ın çevresi de çok iyi biliyordur, o hamurdan yapılan figürler kalıcı.
0: Evet.
1: Herkes de yemek zorunda değil onları. Yani benim vitrinimde hala figürlerim duruyor mesela.
0: Aynen, benim ilk kurabiyelerim bile duruyor.
1: Yani yenilebilir sanata sen o figürleri ekstra bir ücret yansımadan konulması gerçekten çok üzdü
0: aynen
1: beni.
0: İşte ondan sonra işte fiyat konusuna geliyor. Çok fazla artıyor fiyat falan gibi. Yani ben de bu işi hobi olarak yaptığım için hani bir beklentim olmadığı için.
1: Nerelere gidem, nerelere gidem hobi olarak yapsa.
0: Biraz.
1: Hani sektörü de şunu kabul ettirmek lazım ya. Ben benzetme heykeller yapıyordum mesela. İlk zamanlar insanlar görsün, bunlar da yapılabildiğini görsünler vesaire diye birkaç tane örneği hani atıyorum kızımın yaptığım, eşimin yaptığım vesaire. Ama şu noktaya da gelebiliyor biliyor musun? Orası da ayrı bir sektör oluyor. Ya pasta yapmayalım, bana sadece figür yapın.
0: Evet, o öyle de bana da geldi.
1: Figüre dönüşüyorlar.
0: Süsler misin?
1: Yani değil mi?
0: Raporu süsle ama aynen. Yani o zaman da işte fiyat hani pasta
1: Pasta kısmı mı, figür kısmı mı senin aynen. sana daha çok keyif veriyor?
0: İkisini de seviyorum.
1: Bütün yani. Olarak
0: bütün
1: seviyorsun.
0: Olarak seviyorum aslında.
1: Ama figüre de çok o zaman mesai harcamaman lazım eğer yani. Hediye olarak yapıyorsan.
0: Yani zaten öyle çok şeyler yapmıyorum.
1: Yani hani. Çünkü hani bir ayıcık yapıyorsan o ayıcığı ne yaparsın? Bir iğne ya da ince uçlu bir şeyle tüy tekniği verebilirsin. Ama ekstra bir ücret yansımıyorsa hobi olarak yap yine de en azından sembolik olsun, kurban olayım bir rakam da ekleyiver. Gerçekten çok yani, ciddi bir emek bu.
0: Evet doğru.
1: Yani workshoplarda insanlar denemeler yapıyorlar. Hı-hı. Mesela ilk yaptığım zamanlarda... Getir de ben sana nasıl yapılır gösterim falan diye. Zeynep ablacığım kulakların çınlasın. Buradan sana öpücüklerimi atıyorum. Eline aldı mesela. Evirdi çevirdi. Şöyle yaptı böyle yaptı. Ya dedi hakikaten dedi zormuş dedi ya. Hı. Yani senin bu taktiğini o kadar şey yapıyorum ki takdir ediyorum ki. Tarifini vereyim siz yapın. Hı. Sana bir şey diyeyim mi? Acayip güzel teknik. Hı. Yani şöyle bir 9-10 sene önce falan eğer bu taktiği tutturmuş olsaydım gerçekten başım daha az ağrımış olabilirdi. Ki senin bu tarif paylaşımcılığını tabii ki espri olarak şey yapıyorum paylaşıyorum. Paylaşımcı tarafın 9-10 sene önce bu kadar tarifler ayrıntılı ve detaylı bir şekilde yoktu. Hı hı. Tarifleri şefler saklıyorlardı. Evet. Püf noktalarını saklıyorlardı. Biz ne yaptık? O kadar kısır bir süreçte, paylaşımın olmadığı süreçte belki de kendi tekniklerimizle tarifler ürettik
0: evet,
1: ki
0: evet,
1: şu an sen sana ulaşan kişilerin bence aynı problemi yaşamasını istemiyorsun.
0: Aynen, aynen. Ben çünkü çok iyi hatırlıyorum. Bir tarif yani ben bir şey yapacaksam mesela kafama bir koydum hani şu pastayı yapacağım, deneyeceğim. Evet. Onun bir tarife kesinlikle bağlı kalmam. Bir de tariften artık biliyorsunuz hani neyin ne çıkacağını, nasıl bir şey tadımdan anlamak gibi.
1: Evet.
0: Ondan sonra mesela bir işte bakıyorum onun yabancı kaynaklardan tariflerini.
1: Ay ben de hep yabancı kaynaklardan
0: böyle 3-4 tane böyle tarifi bana yakın olan tarifleri evire çevire böyle denemelerle
1: ne çikolatalar ne sütler aralara
0: aynen,
1: gitti.
0: Aynen bir oturtuyorsun ama hep bir geri çevirme vardır. Araya da vermem yani. Onu mutlaka
1: tabii
0: bir
1: canım,
0: şekilde.
1: En kötü trüf olur onlar vallahi yani, harika oluyorlar.
0: O şekilde değerlendirerek o şekilde öyle öyle yani çözdüm. Kendi
1: reçetelerim var finalinde.
0: Aynen öyle.
1: Aslında o sıralar bu sıkıntıları yaşadık ama dediğin gibi yabancı kaynaklarda
0: evet,
1: çok daha fazlaydı. Bir de yabancı kaynakları Türkçe'ye çevirdiğinde onların gramaj şekilleri vesaire de
0: evet,
1: farklı.
0: Evet.
1: Tartım farklı olacak, ölçü, kaşıkların, bardakların. Yani haklısınız, butik pastacılık akıl işi değil.
0: Zor bir iş.
1: Seviyorsanız.
0: Aynen, sevilmeden yapılacak bir iş değil.
1: Aynen. Yoksa yani. Diğer tarafta yani bir ayıcığın gözü için böyle minicik bir hamuru yuvarladığınızda akıl işi olmadığını anlıyorsunuz. Ama o bütünsel durum gerçekten çok çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: En son bitter çikolata demiştin oranlarını söyledim. Biz sütlü çikolata vesaire onları da istiyoruz. Bana mesaj geldi az önce diğer çikolataları
0: onları,
1: söylemediniz diye.
0: Onları ben şeyden de iletebilirim. Instagram sayfamdan da.
1: Harika.
0: Ganajları.
1: Ölçüleri paylaşır mısın bizim için?
0: Tabii ki.
1: Hatta hikayede de paylaşır mısın?
0: Ha, olur.
1: O zaman Instagram sayfamı bir daha söyleyelim mi?
0: Butik pasta pinleri.
1: Butik pasta pinleri. Tamamdır, süper. Şimdi sen sadece aslında butik pastacılıkta değil, mutfakla alakalı ciddi bir ilgin var.
0: Evet.
1: Şimdi neyi kafaya taktın? Söyle bakayım bana.
0: Şimdi dünya mutfağına çok ilgiliyim. Özellikle Osmanlı mutfağı. Yani bizim mutfağımız.
1: Kültürümüz.
0: Bambaşka. Hiç bu kadar bir geniş yelpaze hiçbir mutfakta göremedim yani tat olarak.
1: Değil mi ya? Bu kadar meyveli lezzetin çok, bir arada olabileceğini görmek çok enteresan.
0: Kesinlikle ekşiler, acılar, tatlılar. Ya yani her şey var bizde. Her şey var. Ve de bazı şeyler, mesela ben şu konuda da şeyim, Kayseri'nin bir gastronomi şehri olması gerekiyor. Bence.
1: Evet.
0: Kesinlikle olmalı. Ama bu konuda biraz eksiyiz. Hani ama son zamanlarda yapılıyor. Böyle
1: yani,
0: işte çalıştaylar. Mesela gastronomi turizmi bence çok önemli. Yani bunu düşünmek gerekiyor uzun üzerinde.
1: Biraz daha cesur konuşalım. Bu çalışmaları nasıl buluyorsun? Böyle ilk gastronomi çalışması yapıldı biliyorsun Millet
0: Evet,
1: Bahçesi'nde. Beklentini karşıladı mı?
0: Oradan öncesinde de şey olmuştu, Çalıştay
1: İkincisi
0: otelde.
1: yapıldı bu sene zaten. Hatta 29 Ekim'e denk gelmişti galiba, değil mi, Cumhuriyet
0: Evet
1: Bayramı'na?
0: evet
1: Ben de
0: orada
1: zamanlamasını çok enteresan,
0: yapıldı.
1: manidar bulmuştum. Hiç şey olmadı. Hani doğru bir zamanlamaya
0: Yani
1: denk
0: pek,
1: geldiğini düşünmedim
0: yani
1: şahsi olarak.
0: daha böyle güzel şeyler tanıtabiliriz. Çünkü bizim gerçekten mantımız, yani bütün dünya niye bilmiyor? Değil mi?
1: Evet, aslında.
0: Bilmeli yani. Biz nasıl mesela İtalya'nın pizzası, Amerikan hamburgeri.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Yani.
0: onları biz biliyorsak niye bizim mantımızı bilmiyorlar?
1: Değil mi? Bizim özel
0: Yani
1: lezzetlerimizin
0: dünyaya
1: sonuna.
0: tanıtmamız gerekiyor aslında.
1: Yani biz artık hani son zamanlarda gerçekten ciddi bir hareketlenme var ülke bazında. Neden? Çünkü bize mal olmuş ürünlerin sonuna i harfini koyup mesela caciki, şöyle ki, böyle
0: Evet.
1: ki, bilmem ne falan filan diyerekten
0: Maalesef evet.
1: farklı ülkeler kendi bünyelerindeymiş gibi gösterip yemeklerimizi üstlenmeye başladılar.
0: Evet.
1: Sonrasında ne oldu? Eyvah, yemekler gidiyor, pastırma gidiyor, baklava gidiyor, sucuk gidiyor. Ne yapacağız? Patentlerini almak lazım.
0: Evet.
1: Bu noktada ne olacak? Sivil toplum kuruluşlarına güzel bir ortak çalışma, Çalıştay.
0: Evet.
1: Yani seni çok çok iyi anlıyorum. Ben de bu gastronomi çalıştaylarının güzel adımsal olarak gerçekten ciddi bir yere doğru gideceğini biliyorum. Ama bu anlamda hem genç beyinler
0: Evet.
1: hem işin içerisinde olanlar, bir de bu işe gönül verenlerle birlikte bir çalıştay yapılsa çok güzel.
0: Evet.
1: Şimdi kocaman bir alanımız var, değil mi, Millet Bahçesi? Atıyorum Talas'ta da Ali Dağ Mesire alanı var. Ya o kadar güzel alanlarımız var ki,
0: Yani.
1: öyle duyurularla dünyadan aşçılar,
0: Evet.
1: Türkiye'den aşçılar. Yani düşünsene, bir
0: Tanıtabiliriz
1: hayal edebiliyor
0: aslında.
1: musun?
0: Yani çok zor olmamalı. Bilmiyorum. Olmalı ya. Yani olmalı.
1: Değil
0: Bence
1: mi?
0: yapılmalı yani. Bir şeyler yapılmalı.
1: Evet, hani insanları çekmek açısından mantı dağıtmayı, sucuk pastırma dağıtmayı falan filan, evet olabilir. Ama siz öyle bir festival yapar, öyle bir tanıtım duyuru yaparsınız ki insanlar merak edip gelirler.
0: Evet.
1: Kayseri'nin de nasıl acaba lezzetleri varmış? Aa, farklı farklı illeri temsil
0: Evet.
1: etmek için sivil toplum kuruluşları gelmiş. Ay bir bakalım Malatya'nın şu yemeği de nasılmış? Atıyorum Şanlıurfa'nın şu yemeği nasılmış? Değil mi? Farklı tadımların yapıldı.
0: Evet.
1: Ve bir
0: Yani
1: de Osmanlı
0: olmalı.
1: yemeklerinden yarışma eklense içerisine
0: Ay
1: Pınar.
0: vallahi
1: Ne
0: harika
1: yapardın?
0: olur. O kadar çok şey var ki yani. Ama ben o dediğim gibi ekşili tatlıları, etle meyveyi,
1: Evet.
0: onlara bayılıyorum yani.
1: Ya kulakları çınlasın. Şaban Usta'm şey yapmıştı. Kayısılı. Harika bir saray pilavı yapmıştı mesela. Yani ben kayısının pilavla bu kadar iç içe lezzetli olabileceğini
0: Kulağa pek hoş
1: düşünmedim.
0: gelmiyor aslında
1: Yani ilk
0: önce.
1: aşamada Merveciğim şöyle hissediyorsun. Hani ne olur, kuş üzümleri falan var dolmaların içerisinde, değil mi? Evet, çok büyük doğramamış belki ama o kayısının da kayısı olması da çok önemli. O kayısı, o pilavın içerisindeki o baharatlar, Allah'ım bu nasıl bir lezzet, patlaması anlatamam. Eğer ufaktan şöyle olduysan Şaban Usta'ya bir yaptırıp sana yedirebilirim, tamam mı? Tamam, anlaştık. Şaban Usta'm selamlar. Yani sen bu yemeklerin içerisinde meyve, et, pirinç, değil mi?
0: Evet,
1: Bunların hepsini bir
0: seviyorum.
1: arada.
0: Seviyorum. Yani dünya mutfağına da ilgiliyim ama yani sevdiğim Uzak Doğu mutfağı olsun.
1: Var ya, şunun reklamını adam akıllı yapabilsek var ya, hakikaten bizim mutfağımız
0: İşte.
1: her mutfağı böyle sağlı sollu tokatlaya
0: Öyle.
1: tokatlaya öyle bir gider
0: Kesinlikle
1: ki.
0: öyle. Ama işte duyuramıyoruz maalesef. Bizim eksiğimiz de o.
1: Aslında ben şeyi seviyorum. Ufak kıvılcımlar var. Özellikle benim tüm Aşçılar Pastacılar Konfederasyonu'nda kadın kolları ve il başkanlığı yaptığım süreçte mesela yöresel yemeklerin modernize sunumları diye bir akım başlatılmıştı mesela. Atıyorum kiraz yaprağına yaprak sarması vesaire, o tarz yemekleri daha çok daha günümüze uyarlanmış modernize sunumlarla çok güzel birleşkeler yapılmıştı. Keşke Osmanlı mutfağı için de yapılsa. Minimal tabaklar vesaire.
0: Evet.
1: Çok tatlı
0: Unutulmaya
1: olmaz
0: yüz
1: mı?
0: tutmuş çok fazla
1: Çok çok
0: lezzetlerimiz
1: fazla
0: var.
1: lezzet var.
0: Yani hani bu nasıl bizim miymiş falan
1: Değil mi? O da
0: dediğimiz
1: enteresan.
0: şeyler oluyor.
1: Ki Kayseri'nin kültüründe de çok ciddi yemekler var,
0: Evet.
1: biliyor
0: Ya onu
1: musun?
0: diyorum yani
1: Acayip.
0: Kayseri kesinlikle gastronomi şehri olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle yani.
1: Ya
0: Niye olmuyor?
1: UNESCO'ya falan aslında başvuruldu. O süreçte o ittifakın da bir parçasıydım, içindeydim vesaire. Hani belli bir noktaya kadar gelindi. Ama tam anlamıyla o belge alındı mı? Hayır. O belge verildikten sonra da takip şartları var. O çok güzel. Ha diyor, sen diyor bu şartlara mı geldin diyor. Standartları şu kadar süre diyor. Aynı
0: Tabii
1: seviyede
0: ki.
1: tutacaksın. Bu süreçte şu kadar proje vermek zorundasın. Şöylesin, böylesin. Bu anlamda UNESCO'ya girmek gerçekten ya da bir adım atmak çok çok güzel bir adımdı. Ama sonraki gastronomi etkinliklerinde gerçekten çok çok farklı beklentilerimiz var. Çünkü Kayseri'ye gerçekten çok yakışacak. Hem yemeklerimiz var, harika bir
0: Kesinlikle.
1: festival değil mi ya? Dünyaya mal olsun,
0: Yani.
1: dünyadan şefler gelsinler.
0: Evet, kesinlikle yani
1: Kayseri'nin
0: öyle
1: güzelliklerini
0: olmalı.
1: görsünler. Her şeyi geçtim,
0: Bildiğin
1: mercimeğimiz var.
0: öyle işte
1: Değil
0: diyorum
1: mi?
0: ya hani bizim mesela Talas'ımız da öyle.
1: Değil
0: O
1: mi?
0: yukarı Talas, Alaçatı.
1: Değil mi ya? Osmanlı
0: Aynı
1: sokağı
0: yani
1: vesaire,
0: beni bana çok
1: harika.
0: anımsatıyor. Yani biraz daha
1: Hissi çok
0: böyle
1: güzel, değil mi?
0: kesinlikle ya bir Talaslı olarak
1: Aynen
0: bunu da
1: öyle, çok güzel. Hani bir
0: vurgulayayım.
1: Talaslı değilim ama
0: O
1: Talas'ta yaşayan biri olarak ben de çok Talas'ı seviyorum.
0: Yani o eski Talas özellikle o yeni yapıları es geçiyorum. Oranın ruhu
1: Oraya hiç
0: bambaşka.
1: girmiyoruz.
0: Oranın ruhu gerçekten bambaşka yani.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi Osmanlı mutfağı ile alakalı bir eğitim almayı planlıyor musun sen ya da eğitime başladın mı?
0: Şimdi onu aşçılıkta zaten belli bir seviyede gördük bir şeyler hani.
1: Ya
0: Ama
1: çok giriş
0: onun
1: seviyesi
0: o
1: gibiydi sanki, değil
0: aynen
1: mi?
0: detaylı onun kitapları var hani istediğiniz alanda ben okumayı da seviyorum. Bayağı bir okudum yani o şeyleri lezzetleri hatta o şeyde aşçılık okurken de hani tarifleri falan okuyoruz ya şeyde
1: Evet,
0: sınava
1: evet.
0: hazırlanırken çok denemişliğim vardı.
1: Ya deneyimledin mi hiç?
0: Deniyorum evet yani gerçekten bu böyle mi
1: İsimlerini
0: şöyle
1: hatırlıyor musun?
0: mi?
1: Neyi yapmıştın en
0: Ya çok
1: son?
0: garip değişik isimleri
1: Şey,
0: olduğu
1: ama çok
0: için
1: enteresan değil
0: böyle
1: mi?
0: onları deniyordum
1: Aile
0: yani.
1: eşrafı beğendi mi? Damağımıza çok
0: Seviyorlar
1: yakın bir
0: evet.
1: lezzet değil aslında. Tatlı, baharatlı, dediğin gibi ekşi, hepsi
0: Yani
1: bir
0: o
1: kombinasyon.
0: yönden çok şanslıyım. Eşim çünkü beni o konuda çok destekliyor.
1: Ha,
0: Yani her
1: bravo.
0: şeyi yiyor, hiç
1: Ay çok
0: seçmiyor.
1: güzel.
0: O yüzden biraz şanslıyım yani.
1: Aslında bu özgür tarafını da eşinin bu bakış açısına da bağlayabiliriz.
0: Kesinlikle
1: Düşünsene
0: yani.
1: bir şey deneyeyim derken aman çocuklar yemeyecek, eşim yemeyecek. Acaba yapmasam mı gibi bir şey de olabilir.
0: Hatta o bir
1: Ama
0: şeyler duyuyor. Risotto yapsana bana falan diyor.
1: aa çok
0: Diyorum ya sen
1: iyi.
0: nereden duydun? Bir yerden duymuş işte nereden duydu?
1: Biz haşlayıp
0: Diyorum
1: yapsak
0: tamam.
1: lapa diye yemeyecekleri
0: Bizim
1: yemekleri.
0: keşkek yani
1: Çok
0: keşkek
1: enteresan var ya, hakikaten reklam her şey işte bu
0: Evet işte
1: anlamda.
0: o biraz benim zoruma gidiyor. Yani bizim bu lezzetlerimiz görülmüyor. Maalesef
1: Yok
0: görülmüyor.
1: yok, güzel bir çalışma var. Özellikle son 5-6 senedir ben
0: İnşallah
1: o
0: artsın.
1: ayaklanmayı çok net hissediyorum.
0: Artmalı.
1: Özellikle federasyonlar, gerçekten biliyorsun 3 tane büyük federasyon var zaten. O federasyonlar ister istemez kendi işlerinde de bir rakiplik durumu vesaire söz konusu olduğu için birbirleriyle bu anlamda yarışmaları acayip motive ediyor beni.
0: Evet.
1: Değil mi? Aa, biri bunu yaptı, şunu yapacak ki birçok yarışmada da şu yapılıyor, çok hoşuma gidiyor. Mesela bir konfederasyonsun, her bölgede bir federasyonun var. 7 bölge geldi, 7 bölgeden şefler var her ilden. Her ilden alakalı bir yemeğe getirmişler. Mesela ben İstanbul'da bu federasyonun içerisindeyken yağlama yapmıştım. Buradan da bana şebet yapan hanımlara çok teşekkür ediyorum. 250 tane şebetle gittik güzel Merveciğimle birlikte kocaman bir kazanın içerisinde yağlama yapıp insanlara dağıttık mesela.
0: İşte.
1: Harika bir şey değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani ben de orada mesela farklı şehirlerin içli köftesini tatma imkanı buldum.
0: Yani
1: Çiğ
0: ki bilmeyen çok
1: köftesini.
0: var. Hani mantı deyince sadece bir mantı.
1: Evet.
0: O geliyor akla. Ama bizim o kadar çok çeşitli mantımız var ki bir tane
1: Kesinlikle.
0: değil yani. Çok türevleri var.
1: Aynen öyle. O
0: O yüzden
1: farklı.
0: hepsi bence bilinmeli. Hepsi dediğim gibi tescillenmeli yani.
1: Birçoğu tamamlanıyor. Harika gidiyoruz.
0: Evet, gerçekten. O konuda sevindim bak.
1: Sucuk, pastırma, mantı anlamında da inşallah güzel yollar kat edildi ama birçok yemeğin patenti alındı. En son baklava ellerimizin arasından gidiyor. İşte. Baklava ki şeklinde gidiyordu. Bağıra bağıra. Ama bunun ne kadar önemli bir şey olduğu ve ülkemize patentlenmesi evet. gerektiğini şükür çok kayıp vermeden hallediverdik yani.
0: Süper.
1: Ya tarifle alakalı birkaç tane mesaj var da Pınar Hanımcığım şöyle bir şeyin sözünü verdi. Sayfasına girip butik pasta Pınar'ı yazıyorsunuz. Türkçe karakterler girerek yazacağız. Oradan birebir yazabilirsiniz.
0: Aynen.
1: Tariflerin var mı yani öne çıkanlarda vesaire? Biraz sayfanı didiklesek
0: tarif
1: bulur muyuz?
0: Genelde isteyenlere veriyorum. Yani çok altlarda belki olabilir ama istek olursa atıyorum özelde. O şekilde paylaşırım yani. Veya şeye de yazarım. Ganaj tarifi vereceğim o.
1: Tamam. Ganaj tarifi cepte.
0: Vereceğim. Onu
1: peki,
0: vereceğim.
1: Peki pastacı kremasında birkaç tane püf noktası verelim. Vurucu darben hangisi? Nasıl muhallebiden pastacı kremasına dönüşüyor?
0: Çikolata.
1: Çikolata mı kullanıyorsun?
0: Evet, çikolata kullanıyorum. Yani pastacı kremalarımda Belçika çikolatası vazgeçilmezim zaten.
1: Kaç para oldu acaba o da önceden işte, 5 kiloluk 10 kiloluk torbalarla aldığınız çikolatalar?
0: Ama, onun içine işte aromalar mesela çikolataya lavanta denedin mi hiç?
1: Hayır denemedim.
0: Çok güzel oluyor.
1: Makarona başlayınca değil mi sen o aromatik
0: aynen,
1: şeylere?
0: Aynen orada keşfettim zaten. O makaron eğitimi aldığım hocam da sağ olsun. Gerçekten bayağı bir bakış açımı genişletti benim.
1: Çok enteresan.
0: Çok güzeldi eğitimimiz. Orada bayağı bir nelerden hani o kuru işte güller olsun, lavanta olsun, onların aromasının çikolataya geçmesi. Yani çikolatayı tatlandırmak. Değişik gerçekten. Hani değişik tatlara ben açığım. Seviyorum da. Deniyorum.
1: Çok
0: sürekli.
1: Güzel. Şimdi pastacı kremasını yaparken sen nasıl yapıyorsun? Kurularla, sıvılar. Ölçü
0: genelde,
1: anlamında değil de hani bir teknik anlamında hani bir kulak dolgunluğu olsun. Tarif istiyorlar hayatım. Hani ölçü vermiyorsan da bir iki püf noktası paylaşmak zorundasın burada.
0: Pastacı kremasında ilk önce işte normal bir muhallebi kıvamında yapıyoruz. Daha sonra işte çikolata
1: çok hızlı
0: kullanıyorum.
1: Geçemezsin bunlar. Bütün sırlarını biliyorum her şeyi anlatmıyor Merve şu an. Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum anlatmıyor bak. Özelden yazanlara detaylı verecek
0: evet,
1: onu biliyorum.
0: Detaylı vereceğim onu.
1: Ama en azından şu giriş aşamasında şu kurular, sıvılar, yumurtalar onlardan azıcık şöyle ucundan.
0: İşte şey de yapabiliyoruz mesela. Nasıl söyleyeyim? Daha sonra yumurtalı karışımı ekleyerek.
1: Sonraki aşamada mı koyuyorsun sen?
0: Gibi.
1: Yumurtalı, sütlü falan.
0: O şekilde de yapıyorum. Ya o kadar ben ruh halime bağlı. Bir krema mesela
1: şey oluyor. Alaylı hani bir atıyorum bir eğitim almış olsaydın. Şimdi senden eğitim alacak olan kişiler ne yapacak? Sen o süreçte her şeyin olumlu, olumsuz hata yaparak o kadar güzel bütün detaylara hakim olup bir tarif çıkardın ki atıyorum Merve senden eğitim aldığında senin vermiş olduğun püf noktalarıyla birlikte tık diye yapacak. Bir hata mı yaptı? Ya Pınar Hanım böyle böyle burada
0: aynen,
1: da bir
0: destek,
1: sıkıntı çıktı
0: tabii
1: diyecek.
0: Ki.
1: Sen ona o şekilde söyleyeceksin. Yani bu çok güzel bir şey.
0: Tabii,
1: çünkü
0: aynen.
1: kendi yanlışlarını, hatalarını görmek, deneyerek bir tarif evet. ortaya çıkarmak nefis
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet canlı canlı.
1: Şimdi pastacı kremasının da trilyon tane şeyi var.
0: Yani şeyleri var yani.
1: Varyasyonu var yani.
0: Evet işte diplomat kreması diyoruz işte.
1: O tereyağlı kremalar falan ben gerçekten çok beğeniyorum.
0: Aynen onlar da
1: ama
0: artık eskisi gibi değil önceden hani.
1: Eve yaptım mesela ben bizimkilere çok ağır geldi.
0: Evet.
1: Ama ben o kadar keyif alarak yedim ki. Gerçekten. Tereyağı çok severim
0: ya
1: zaten.
0: Zevk
1: kahvaltıda
0: meselesi.
1: Da çok severim.
0: Evet.
1: Tereyağı da iyi bir tereyağıydı. Böyle köyden gelmiş böyle mis gibi tuzsuz bir tereyağıydı. Çok hoşuma gitmişti. Pastacı kremasına da ben azıcık söyleyeyim. Pınar azıcık söylesin. Arada da tarifi Pınar'cığımdan isteyin. Kuru malzemeleri mesela vanilinle en son koyuyorsundur herhalde.
0: Evet.
1: Hatta esansiyel bir
0: aynen,
1: şey olursa sıvı forda daha iyi oluyor. Unu, nişastası belli oranlarda eleyip yüksekten böyle havalandırarak elemek sen de öyle yapıyorsundur herhalde. Ayrı bir kapta kuruları koyduk. Ben tencerenin içerisine eriyordum mesela. Diğer tarafta da sütü, yumurtayı vesaire karıştırıp sonrasında yavaş yavaş koyarak homojen hale getirerek ki bunların birleşimini, ölçülerini yaptıktan sonra inşallah Pınar'cığım size verecek zaten tarifini. Ölçüleri söyler size. En sıkıntılı tarafı, Merve'cim yine gülecek şimdi ama bu çok doğru bir tabir. Biz Sivaslılar böyle diyoruz. Ölü gibi, gözü gibi yanan bir ocakta karıştıra karıştıra karıştıra karıştıra. Merve çok seviyor böyle gözü kelimesini. Böyle o kadar küçük bir ateş olacak ki. Zaten bunun en büyük sıkıntısı bu. Vallahi tezgaha oturup bağdaş kurup yapılacak bir iş yani. Hakikaten ağır ağır onun yavaş yavaş, yavaş yavaş kaynaması.
0: Dibi tutmayacak o koku, yanık kokusu.
1: Çok enteresan. Bu noktada da son bir ipucu ben paylaşmış olayım. Kremayı yaptıktan sonra Pınar'cığım çikolata koyuyormuş, onu söyledi. Çikolatayla birlikte tereyağı da çok güzel oluyor. Tereyağı koyuyorum ben de mesela. Çikolata artı tereyağı. Ve en son kremayı yaptığım

0: krema.
1: Pastacı kremasıyla yapılamayacak şey yok.
0: Kesinlikle. Her yerde yani de kullanabiliyoruz.
1: Allah çok güzel. Böyle bir pasta yapma perilere hissiyatı falan geldi bana ya.
0: Eve gidince.
1: Ay çok enteresan. Neyse ki Hira'nın kulaklıklar şey yapıyor da ağzımdan duyduğum her şeyi şey yapmak istiyor. Hayata geçirmek istiyor. Hı-hı. Neyse bir canım istediği zaman yaparım inşallah. Ama senin butik pastacılık yanı sıra makarondan konuşurken senin gözlerin ayrı parlıyor.
0: Ay evet.
1: O. Bak sende ayrı bir şey var. Kesinlikle. Değil mi? Makarona karşı ayrı bir sevdan
0: evet,
1: var.
0: Kesinlikle öyle. Makaron yani ince nokta.
1: Değil mi? Kırmızı çizgim şeklinde.
0: Aynen öyle. O bayağı bir seviyorum. Yani kendim severek yapıyorum. Bir de hep tattırdıklarımdan çok güzel dönüşler alıyorum. Yani diyorlar ki bu nasıl hani... Biz daha önce ne yemişiz? Bu makaron mu falan böyle dönüşler alınca hoşuma gidiyor. Hani ben makarondan pasta
1: yani
0: bile yaptım.
1: Hayal ettirip yedirmemek de nasıl bir duygudur i̇şte, değil mi Merveciğim? Yani şu an
0: getireceğim
1: dinleyip
0: ama
1: dinleyip.
0: Söz verdim getireceğim.
1: Hallettim hallettim Merve hallettim. Şey peki en uç kullandığın böyle ne alaka diyebileceğimiz bir içerik koydun mu? Makaronun içerisine bir de şunu deneyeyim diye.
0: Nane,
1: nasıl olur falan
0: nane,
1: diye.
0: Nane limon.
1: Nane limon yaptın.
0: Hı hı. Krema.
1: O şey yine fresh bir
0: aynen,
1: beyaz hı. çikolata var
0: evet,
1: içerisinde. Nasıl oldu nane limon?
0: Çok güzel. Yani lavanta da mesela onu da korkarak yaptım ama o aroma gerçekten güzel.
1: O yağını çıkarmak da gerçekten çok farklı bir hı hı. iş yani
0: çok
1: o
0: farklı
1: lavantanın.
0: Çok farklı teknikler var. Yani nasıl söyleyeyim o kadar geniş ki dediğim gibi biz hani eğitimde birkaç tarif alıyoruz ama ucu bucağı yok.
1: Şimdi sen o makaron eğitimini aldın. Hı-hı. Makaron eğitimini 10 sene önce mi aldım demiştin?
0: Yok 10 sene önce ilk makaronumu yaptım.
1: Ha-ha.
0: Ama makaron eğitimi yeni aldım. Geçen sene aldım.
1: Aldın. Aldıktan sonra şimdi sana minimum 2-3 tane tarif verdiler değil mi? En çok yani... hangi makaron çeşidi sana daha yakın? Daha böyle... Bana hitap ediyor.
0: Kesinlikle
1: dedi.
0: Türk kahveli.
1: Türk kahveli.
0: Kesinlikle. Yani onu ayrı tutuyorum. O bana gerçekten o.
1: Şimdi Türk kahvesini yayın öncesi duble içen biri ve telvesini de bitirmiş biri olarak Türk kahveli makaronu o kadar çok anlattı ki gerçekten aklımda deli sorular. Çok enteresan ya.
0: Onu getireceğim
1: Türk kahvesi.
0: Sana. Tattıracağım.
1: Böyle pişmiş halinde kahvenin dibinde krema gibi bir telve oluyor ya mesela. Aha. Onu ortasına koyuversem ben çok mutlu olurum mesela. Bak pişmiş haliyle. Pişireceksin.
0: Onu hiç düşünmemiştim.
1: Dibinde krema gibi.
0: Evet.
1: Senin çok enteresan değil mi ya?
0: Tutumlarına
1: acayip
0: olur gerçekten.
1: Ya bilmiyorum kansızlık var falan filan diyorlar da.
0: Kahvesi
1: ben
0: de
1: kaşık
0: yapamıyoruz
1: kaşık yiyorum.
0: Ya. Ben
1: Yok,
0: de
1: kaşık
0: seviyorum.
1: Kaşık yiyorum. Bak nasıl güzel oldu. Enerjimizi
0: evet,
1: full arttırmaya devam
0: ya.
1: Etti. Çok güzel. O zaman bize bir tane de böyle makaron iç lezzeti olarak marmelat yapabileceğimiz taze bir meyveyle. Mesela yaban mersini benim kızım çok sever.
0: Yaban mersini...
1: Özel onu, krema tariflerin var mı marmelat?
0: Onu da ne yapıyorum? Zaten şekerle ocakta böyle bir suyunu... Yani eğer şeyse çok su koymuyorum bile hı-hı. hatta. Dondurulmuş
1: kadar.
0: Değilse. Dondurulmuş olunca çok hafif su ekliyorum da. Dondurulmuş değilse... De, yani biraz sana bağlı o gözün biliyor ya
1: evet.
0: nasıl olması gerektiğini onu işte pişiriyorum yumuşayana hı hı. kadar ondan sonra blenderdan geçirip bir nişastalı karışım oluyor onu şey yapıp kıvam veriyorum yani.
1: Yani miktarına göre aslında aşağı
0: aynen,
1: yukarı
0: miktarları.
1: Evde annelerimizin yaptığı aha. teknikleri aslında hani pastacılığa
0: aynen,
1: yedirebiliriz değil mi?
0: Birazcık. Koyu kıvamlı.
1: Koyu hali.
0: Aynen öyle düşünebiliriz.
1: Aa, çok güzel şey bir de makaronlarda özel duyuçlarıyla hı-hı. makaronların kenarına böyle güller, hı-hı. çiçekler,
0: evet, evet.
1: bir şeyler falan.
0: Onlar da yapılıyor.
1: Hatta şimdi, üst süslemeleri.
0: Evet evet.
1: Gıda boyalarıyla.
0: Kadife, dokusu falan veriyoruz işte şeyin üstüne. Daha önce pişirdiğimiz makaronlarda mesela bir tekniksel bir hata oldu.
1: Evet.
0: Onu hemen robottan çekiyorum, un haline getiriyorum. Renkli. Onu istediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz.
1: Pastacılıkta kriz yok.
0: Kesinlikle yok.
1: Her şey bir şeye evriliyor.
0: Her şeyi değerlendiriyor ve de o daha sanki güzel oluyor değerlendirdiğimiz.
1: Ve o hatalar da yeni bir akıma da sebep
0: kesinlikle
1: olabiliyor biliyor musun?
0: Kesinlikle yeni tarifler çıkarıyor ortaya. Yani
1: aa, çok iyi.
0: Çok farklı oluyor. Hani bunun içinde ne var diyorlar. Hani onunla bir şey yapıyorum mesela. Bir dokunuş yapıyorum hı-hı. başka bir pastaya.

0: Ama söylemesen kimsenin aklına gelmez yani.
1: Aynen öyle. Aynı bu pasta kırıntılarından yapılan küçük trüf topları gibi. Hani sen trüfe ne koyuyorsun mesela? Pasta kırıntıların,
0: Kek
1: pandispanyaların
0: falan,
1: falan
0: aynen,
1: kaldı. Ne
0: kalan
1: ekliyorsun içerisine?
0: kekleri, işte çikolata, bir krema gibi bir şey yapıyorum,
1: Krema yoksa
0: ona
1: süt de
0: ekliyorum.
1: eklenebilir
0: Süt de
1: mi? Süt
0: olabilir.
1: yapıyor musun arada
0: Olur, süt
1: sırada?
0: de olur.
1: Ay senin kalmış
0: Şeyde
1: marmelatların,
0: işte
1: kremaların da
0: evet,
1: var. Kadın elinin altında bir sürü şey
0: şeyleri de
1: olunca.
0: kendim yapıyorum. Bir de bu erik marmelatı bahçemizden geliyor, eriklerimiz. Bir de benim ürünlerim genelde kendi bahçemde. İşte böğürtlenim, şeyim,
1: Hadi canım.
0: ahududum, tabii bahçemizde
1: Aa.
0: var, onları yetiştiriyoruz.
1: Bayağı kelimenin tam anlamıyla böyle
0: Evet.
1: hangi şartlarda yetiştiğini bildiğiniz
0: Kesinlikle.
1: meyvelerle.
0: Aroması bile bir farklı oluyor yani, o dondurulmuşla onun
1: O bahçede
0: arasının.
1: tavuklar da var mı? Yumurtalar da bizden dersen hakikaten artık herkes senden
0: Hayır, yok
1: sipariş
0: ama onu da
1: versin.
0: düşünüyoruz artık. O öyle bir projemiz
1: Bence de
0: de
1: yumurta
0: var.
1: çok önemli ya.
0: Kesinlikle. Yani aslında bunu ben çok önce düşünmüştüm ama
1: Ya pastacılığın
0: olmadı.
1: da bel kemiği yumurta.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: Yani.
1: enteresan. Peki o yumurtanın taze çıkıp çıkmama olayı, kendini nasıl korumaya alıyorsun pandispanyaları yaparken? Dört tane taze çıktı, bir tanesi sarısı dağıldı. Ne yapıyorsun mesela o tarz
0: İşte
1: durumlarda?
0: genelde onu pek yaşamıyorum, hani şey yap, yani bildiğim yerlerden aldığım için, hani yumurtalarda onu pek yaşamıyorum. Organikleri, o üç harfli marketlerin
1: Üç harfli. Hayırlar olsun. Bir
0: yani
1: felaknasta lazım
0: o
1: olacak üç harfli diye diye.
0: onun gerçekten organik yumurtasını seviyorum yani, kullanıyorum. Genelde de tutturuyorum. Hani
1: Harika,
0: herkes
1: çok güzel.
0: soruyor nasıl, hani makaronda çok önemli çünkü yumurta.
1: Ay makarondan ne biliyor musun Merveciğim, kapıyı böyle hızlıca çarptın ya. Makaron ondan etkileniyor.
0: Evet. Kuruma süresi var onun. O
1: Yani
0: bile
1: Nazlı,
0: önemli. Çok
1: Niyazlı
0: gözüme
1: böyle
0: pişerken bakıyorum fırında.
1: hakikaten.
0: Etekler oluştu mu acaba?
1: Hadi bebeğim, büyüyeceksin, küçüleceksin. Evet, eteklerin oluştu, tamam, olduğun yerde kal. O kadar nazlı nazenin bir
0: Evet.
1: şey ki, sıcaklığı o su bu su diyorsun ya. Makaron yapmak için diyor, fırın içi diyor, termometresi diyor. Orada bittin zaten.
0: Aynen.
1: Bir de her şey gramaj, kimyager
0: Tabii.
1: gibi bir iş var
0: Evet
1: değil mi
0: evet
1: yani?
0: onlar var. İşte kuru malzemeler eleniyor. Şeyler çırpılıyor falan. Onun kıvamı, bezenin, merengin.
1: Tabii ki bak, şimdi annemi öldürsem mesela şey yapmaz, bilmem ne gramajlarla bir şey yaptıramazsın. Ama ben öteki tarafta gramajım var, darasını alıyorum, bir şey
0: Ben de o
1: yapıyorum
0: bana
1: falan
0: sağlam
1: filan.
0: geliyor. Yani kesinlikle
1: Yani.
0: bir tarif baktığımda gramaj veriyorsa, bu denenir diyorum.
1: Evet.
0: Çünkü genelde tutuyor onlar.
1: Aynen öyle.
0: Ama o bardaktı şeydi, ona pek güvenemiyorum
1: Yani
0: yani.
1: kekte falan filan tolere ediyor, poğaçada
0: Aynen,
1: falan
0: çok
1: da.
0: bildiğim şeylerde öyle de, hani
1: Hassas
0: yeni bir
1: tatlılarda.
0: tarif deneyeceksem kesinlikle gramaj diyorum.
1: Gramajına, o son gramına kadar
0: Aynen, çok
1: yani
0: hassasım o konuda.
1: hasta ruha sahipseniz
0: Aşırı.
1: Pınar ve benim gibi pastacılık yapabilirsiniz yani, gerçekten bir
0: Aynen.
1: tutku.
0: Çok.
1: Eğer bu ince nüanslara dikkat edemeyecek
0: Evet.
1: kadar sabırsız bir yapınız varsa
0: Yani hiç
1: vallahi hiç
0: yapmayın. Çünkü
1: butik pasta
0: sonuçta
1: taraflarında
0: gerçekten
1: gezmeyin.
0: olmuyor. Gerçekten olmuyor.
1: Bu
0: Çünkü
1: anlamda
0: herkes diyor, denedik niye olmadı? Seninki gibi olmuyor. Yani her şeyi yapıyoruz diyorlar ama illaki bir şey
1: ay
0: atlanıyor.
1: düşünsene, o pastacı kremasını kaynatırken altını harlı bir şekilde açmış. Lanet olası, kayna artık falan filan. Yarım saat olmuş. Hala pastacı kreması. Bir de bir ölçü yaptıysan hadi 15 dakikada falan filan hallediyorsun. Ama 2-3
0: Çok
1: ölçü yaptığın
0: yaptığımızda.
1: pastacı kremalarında ne olacak? Kocaman kuş kana deniyor ya. O
0: Yani.
1: tencerelerin içerisine karıştır Allah karıştır. Hakikaten çok
0: Çok,
1: zor bir
0: aynen,
1: şey.
0: çok yoğun yapanlar gerçekten.
1: Ay mutfakta böyle nasıl diyeyim, bozulan ve finalinde zorlukları halletmek için bulduğun kolay çözümler var mı? Mesela benim aklımda bir tane belirdi. Ben onu anlatırken sen düşün. Stand mikserim yok benim. İlk başladığım süreçlerde. Çünkü hobi olarak yapıyorum ya, henüz acaba böyle bir şeyi yapayım mı? Ama acayip kırmızısına K ile başlayan stand mikserinin hastayım böyle. Onu hayal ediyorum. İnşallah bir gün alabilirim falan filan. Her genç kızın rüyası, dikiş makinesi, bizimki de işte stand mikseri. Mikserim bozuldu. Ondan sonra ablamın mikserini aldım falan filan. O sırada pastacı kremasıyla ganajı aynı anda yapmam lazım. Ondan sonra pardon, pandispanyayı aynı yapmam lazım aynı anda. Ne yapsam ne etsem falan filan. Dolabın, dinle Merve. Dolabın tutma kısmı kollu böyle açılanlardan. Ondan sonra gittim böyle bir tane bağlayabileceğim bir şey aldım. Mikseri bir tur iki tur falan filan iplerle birlikte üst tarafa güzel bir şekilde bağladım. Mikseri sabitledim. Ama halletmem lazım. Çünkü ben pastacı kremasını yaparken vakit geçiyor. Minimum 20-25 dakika vakit geçecek. Orada da yumurta en azından kabarsa
0: Tabii ki
1: pandispanyayı
0: o çok
1: koyayım
0: önemli.
1: olayı var. Ben onu oraya yerleştirdim. Sonrasında baktım güzel gidiyor. Ben onu bayağı bir süre kullandım biliyor musun? Stand mikserini kullanana kadar. Güzel bir şekilde mutfak koluna sabitledim. Ha arada kafa göz böyle sağa sola gidiyor mu? Gidiyor ayrı. Ama uygun böyle zemine sağlam bir tencerenin içerisinde falan yapılırsa valla acil durumda kullanın. Mutfakta neler buluyorsun ya?
0: Evet,
1: Neler
0: kesinlikle.
1: yapıyorsun?
0: Ben de ona bir değineyim. Benim stand mikserim var ama işte bu eğitim sırasında bir şeyler olmuyor. Benim merengim söylediğimiz sürede kıvam almıyor. Dakikayla ölçüyoruz. Hocam değil mi? Aynı şekilde yapıyorum.
1: Evet.
0: Artık kamera falan açtık yani bir görmem lazım
1: Hani
0: mikserini.
1: sorunu da tespit etmek lazım ne
0: Aynen.
1: acaba diye.
0: Gördü, dedi ki mikserin altı şeyi değmiyor aşağıya.
1: Aa, evet
0: Onun
1: bazı modeller
0: altına
1: öyle
0: bir
1: maalesef.
0: şey koyman lazım, peçete koyman lazım dedi. Bir o anda
1: Haznesini yükseltmek için alta bir
0: şeyin
1: yükselti.
0: aynen o kabı
1: Seninki de mi K ile
0: yerleştirdiğim
1: başlar? Ama Kitchenaid mi ya seninki de?
0: aynen
1: Ha.
0: o ondan
1: Söyledim Merve ya. Ne yani? Söyledim Kitchenaid yani.
0: onu kırmızı benim de o kırmızı.
1: Parlak
0: Benim de
1: parlak.
0: butik pastacılığa başladığımda babamın hediyesi, annemle babamın
1: Ya çok
0: hediyesiydi.
1: tatlı.
0: Yapıyorsun madem, bu da bizden olsun gibisinden. Onların da desteği çok
1: Ay sağ
0: vardı.
1: olsunlar buradan selam
0: Evet,
1: gönderelim kendilerine de
0: kesinlikle.
1: sana bu
0: Onların da
1: destekleri verdikleri
0: evet,
1: için.
0: sağ olsunlar. Onun altına onu koyunca çözdük olayı. Yani dedim ne kadar basitmiş bu. Ama o anda aklınıza gelmiyor.
1: Evet.
0: Hocam dedi böyle böyle yaparsa o da deneyim yani.
1: Çok güzel bir fikirmiş aslında
0: Hatta
1: var
0: bir
1: ya.
0: keresinde de şey oldu. Normalde dönerek şey yapıyor ya.
1: Evet.
0: Bir arkadaşım biri o stand mikserin içine ondan bir küçük boy kap yerleştirmiş.
1: Eyvah.
0: İçinde dönüyor.
1: Eyvah
0: Hem stand
1: eyvah.
0: mikseri dönüyor, hem o dönüyor. Yani altını yükseltmek için
1: Eyvah
0: öyle bir
1: eyvah
0: yöntem
1: ya.
0: bulmuş.
1: Ya ne
0: Ama
1: yapacağım?
0: çok güzel oldu, harika oldu. O da bir yani görüyorsun, şaşırıyorsun böyle şeyler bulabiliyoruz
1: Yine
0: yani.
1: marka vereceğim. Yapacak bir şey yok. Şu borcamların en büyükleri var ya. Ama şey bu kase gibi olanlar. O büyük kasenin içerisinde ganaj yaptım. Ganajın da kalan kısmında bayağı da var içerisi. Dolu yani kaç kilo çikolatadan kremadan yapmışım. Diğer tarafta da pandispanya için yumurta çırpmışım. Bir tanesini pişirmişim. Hala harç var içinde kalması lazım. Kap yok elimde. Mikseri çalıştırdım. Aynı dediğin gibi. Elimde
0: Evet. Onu
1: tutaraktan.
0: ben de
1: O
0: çok
1: haznenin önünde. Allah'a dua ederek cidden. Gerçekten onu çevirmeye başladım. Ya mutfakta çareler
0: Evet,
1: tükenmiyor
0: aynen
1: ya.
0: onu
1: Hakikaten.
0: yapıyorsunuz, buluyorsunuz bir
1: O kadar
0: şekilde.
1: garip teknikler çıkarıyorsunuz ki bir yerden. Yani mutfakta çalışmak gerçekten çok çok keyifli. Butik pastacılık ince detaylar ve sabrı yüksek olan kişiler için gerçekten inanılmaz tatlı bir alan. Ama ölçü sevmiyorsanız göz kararı da aşçılıkta çok kıymetli bir şey
0: Evet,
1: mesela.
0: aynen o göz
1: Herkes
0: kararı
1: de tartmıyor, etmiyor.
0: yemeklerde
1: Hatta
0: yani
1: tabaklamayı bile ya. Mesela
0: evet.
1: bizim dükkanda yine Şaban Usta'nın da kulaklarını bugün ne çok çınlattım. Ciğerleri kesiyor ya mesela. Bir şişe takacağı zaman adam göz yordamıyla şey yapıyor. Ya en fazla birkaç gram mı fark eder ya? Her seferinde aynı gramajda takıyor.
0: İşte
1: Kaç
0: alışıyor.
1: senelik o meslek, iş ehliliği, uzun süredir çalışmak gerçekten çok
0: Büyük
1: enteresan bir
0: tabii
1: dünya.
0: ki. Yani bizde bile bir kurabiyede ilk başladığımızda sondaki şekil verme aynı olmuyor.
1: Allah'ım ne teknikler.
0: Yani.
1: Hakikaten o krem, o kurabiyeyi yaparken de mesela kalıbı koyuyorsun ya. Aynı şekilde çıkarmak, kırılmadan çıkarmak
0: Evet.
1: ve o kurabiye kalıbıyla aynı boyutta küçülmeyen kurabiyeler yapmak ne kadar kıymetli, değil
0: Evet,
1: mi?
0: teknik hep.
1: Bu eğitimlerin içerisinde kurabiye eğitimi olacak mı?
0: Yani olur, isteyen olursa olur.
1: Kurabiye eğitimi, makarna eğitimi, butik pastacılık eğitimi. O
0: Yani her
1: zaman
0: şekilde
1: bunları
0: evet
1: alaktan.
0: bakarız.
1: Tamam, şimdi Merve'nin düşünceli bir hali var. Programın sonuna yaklaşık azıcık süreyi aştığımızı hissediyorum.
0: Aa,
1: Bakıyorum saate.
0: gerçekten mi?
1: Aman Allah'ım diyorum. 3'ü 20 geçiyor şu an gerçekten. Ben sana ne dedim?
0: Evet,
1: Gerçekten su gibi
0: gerçekten.
1: akacak dedim, değil mi?
0: Dediğin gibi oldu.
1: Bir 5 dakika verirsin değil mi bize? Çünkü karşımda üniversite okumuş, sonrasında hobisine tutunup, kendisi için de bir şeyler yapıp, bu güzellikleri insanlara gösterip, onlardan takdir toplayıp, hem mesleğini hem de butik pastacılığı birlikte ilerleten çok güzel bir rol model kadın var.
0: Teşekkür
1: Şimdi ben
0: ediyorum.
1: bu kadının şu kameraya bakarak, hem bu mesleğe gönül verenler hem de çalışmaya hani yapsam mı yapmasam mı yapabilir miyim diye cesaret edemeyen hanımlarımıza, çocuklarımıza böyle bir şeyler söyleyip onları böyle bir harekete geçirmeni istiyorum. Hadi balkon konuşması başlasın.
0: İçinizdeki o ışık, yaşam enerjisi, yani bir şey yapmak isteyince engel olmamalı. Yani yaparsınız kesinlikle. Her isteyen, yani ben atıyorum pasta yapacağım, ben bunu yapmam lazım diyebilen herkes yapabilir bence. Yani yapılmayacak bir şey değil.
1: Yeter ki isteyin, değil
0: Yeter
1: mi?
0: ki istemek, yani istemek çok önemli. İstemek ve o kararlılıkta olmak.
1: Evet, aslında şu an baktığında iki zıt kutbuz. Evet, benim de ailem çok destekledi. Ama hobi olarak yapmam noktasında destekledi. Çünkü eğitim almadan bir şeylere başlaman, şimdi eğitim alırsan bir şeyi yapman, atıyorum yarım saatini alır. Eğitim almazsan dene boz, dene boz. Saatlerini bazen günlerini alması gereken şeyler var, değil mi? Mesela çevremden, arkadaşlarımdan ya da arkadaş olduğunu sandığım insanlardan farklı dönüş. Aman işte ne yapıyorsun ki? İşte aman kim alacak? Herkes yapıyor ya, bir pasta değil mi şöyle böyle falan filan. Mesela bu bakış açısı bana havlu da attırabilirdi. Ama ben öyle bir karakter değilim. Yapamayacağımı mı düşündünüz? Sadece vakit alır dedim. Ve ben de bu pozitif bir hırsa dönüştü. Şükürler olsun, yapmam gereken her şeyi yaptım. Sana çevrende arkadaşların seni desteklemişler. Ailen desteklemiş. Bak işte bu ikisinde de aynı sonuca ulaşmışız. Bakın biz bu resmi istiyoruz. Yani biri bir şey yapmaya kalkışıyorsa ya azıcık bir omuz atalım ya. En kötü bir gaz.
0: Aynen.
1: Biz kadınlar gazla
0: Yapabiliriz.
1: çalışıyoruz.
0: Yani bana kim, hani bir arkadaşım bir şey, mesela aklında bir fikir var. Diyor ki ya şunu yapmak istiyorum. Sen yaparsın diyorum ya. Yani yapabilirsin.
1: Evet.
0: Neden yapamayacaksın? Yani diyor ben bu desteği eşimden görmedim diyor. Senin bana söylediğin.
1: Destek
0: Yani
1: vermeyen eşleri buradan
0: niye
1: kınıyoruz
0: yapıyoruz?
1: gerçekten.
0: Gerçekten bunu niye yapıyoruz? Yani her kadın bence istediği her şeyi yapabilir.
1: Ya bence de
0: Yani
1: yeter ki.
0: kadınlar gerçekten her şeyi de güzelleştiriyor.
1: Aynen
0: Her
1: öyle.
0: şeyi de farkını ortaya koyuyor. Olmalıyız bence. Her
1: Bu
0: alanda
1: çocuğun repliğini
0: olmalıyız.
1: de çok seviyorum var ya. Senin aklına koyduğun her şeyi yaparsın falan filan diye söylüyor ya. Çok tatlı. Aslında hani özünde dümdüz bir cümle. Ama hakikaten istersek aklımıza koyduğumuz her şeyi öyle bir yapıyoruz ki çatır çatır. Bu örneği çok veriyorum belki de. Ben mesela petrol istasyonlarında kadın pompacıları görmekten acayip keyif alıyorum. Gidiyorum bakıyorum, ay saçım makyajı nasıl güzel olmuş diyorum. Ay helal olsun diyorum ya.
0: Evet,
1: Ay
0: çok
1: burada da
0: güzel.
1: varırız diyorum.
0: Takdir etmek lazım.
1: Harika muhabbetler dönüyor
0: Kesinlikle.
1: aramızda. Bayılıyorum, selam olsun buradan da onlara, inşallah çalışanlara. Ya bu anlamda kadınları destekleyelim ya. Ya bir de herkes pasta yapmak zorunda da değil.
0: Evet.
1: En iyi yaptığın şey içli köfte ise içli köfte yap. Tandır
0: Yani.
1: böreği ise tandır böreği yap. Ya o kadar ara ürünler var ki. Mesela kulakları çınlasın, buradan da selam olsun kendine Fatma abla. Fatoş'un gün hazırlıkları diye bir konsept hazırladı. Salatasını, kurabiyesini, yoğurtlusunu, mezesini o kadar güzel paketler, hazırlıklar yapıp poğaçası sabahleyin kızartacak şeklinde hazırlayıp gönderiyor ki. Yani gerçekten üretmek istiyorsak, çocuklarımız var diye de evden çıkamıyorsak, Hira 1 yaşındaydı ben pastacılığa başladığımda. Onu uyutuyordum geceleyin, aynı senin dediğin evet, gibi. Aynen. Baykuş pastacılar gibi öyle o renkli hamurlarla uğraşıyordum. Ama bana çok iyi geliyordu. Hı-hı. Yani evde hakim olduğumuz bir şeye gerçekten yapabiliriz. Pastacılığa da merak saldıysanız o hatun eğitimler verecek, workshoplar verecek. İnşallah. İstediğiniz dalda yazın kendisine. Instagram evet. sayfası butik pasta pınarı. Kesinlikle. Mühendis bir pastacı size işin mutfağını, aritmetiğini, her şeyini gösterir değil mi?
0: Teknikleri tabii.
1: Aynen öyle. Zemin teknikleri vesaire ki pastacılık da çok önemli. Özellikle katlı pastacılıkla anlayacaksınız bunu. Pınar'cığım çok çok keyifli bir sohbet yaptık seninle.
0: Evet kesinlikle.
1: Yakından da bayağı tanıdık ki birbirimizi değil mi ya? Ya ne kadar birbirimize benziyormuşuz gibi. Değil mi?
0: Evet çok yani hikayelerimiz de benziyor aslında. Çok enteresan. Pastacılığa giriş, hobi, meslek. Oh, yani hakikaten. Benziyoruz.
1: Benim de gerçekten. İlk pastacılığı paraya çevirme olayım nişan olmasıyla gerçekleşmişti. Arkadaşımın nişanı vardı. Hı hı. Benimki daha trajikomik. Kapatıyorum Merve, azıcık kaldı. Gerçekten şu kadar küçücük falan. arkadaşım aradı. Dedi ki bana evleniyorum dedi, nişanım var dedi. Hayırlı olsun dedim, Elemcim dedim. Ondan sonra 60 kişilik pasta istiyorum. O sıralarda evde yapıyorum. Birkaç aydır yapıyorum. Oğluma pasta yaptım. Herkes hazır zannetti ama bu herkesin yaptığı Şimşek McQueen'li yaş yazarsın hamurlarla. Üstüne kaktüsler falan filan yaptım hamurda. Böyle hani içgüdüsel olarak bir şey yapıyorsun. 3 katlı pasta dedi. 60 kişilik pasta. 3 katlı kocaman bir pasta. Maket falan değil ha. Yenilebilir
0: gerçek
1: olacak.
0: Pasta.
1: Bak ben şu anki aklım yani. Olsa diye dalar mıyım? Dalarım gerçi, beni şey yapmayın. Ama o sırada az önce de konuştuğumuz gibi hiçbir kaynak yok. Şimdi ben dedim ki bu panyaları ne zaman yapmaya başlamalıyım? Çember ölçüleri ne olmalı? Bu 3 katlı pastayı çökmeden ben ayakta nasıl tutacağım? Hadi bu aşamaya kadar yabancı kaynaklardan sağ olsun Google çevirinin translate'in de etkisiyle birlikte çevirdim, yaptım bir şeyleri. Her şeye geçtim. Bilmem kaç kilo pasta. Hı hı. İçinde ganajı kreması, tabii. pastacı kreması falan. Hafif de değil, ağır da. Hamur da bindi üstüne, 10 kilo hamur. Ondan sonra İşime bir dört kollu yaptırdım. Tövbe estağfurullah, tabut taşıyıcısı gibi bir şeydi. Hakikaten şöyle bir boy. Onun üstüne yerleştirdik. Onun üstüne yerleştirmek de problem değil. Arabaya o arkadaş nasıl sığacak noktasında neyse ki eşim akıl etmişti, ona göre bir boy yaptı. Ama şimdi gidene kadar sallanıyor.
0: İşte o da çok
1: sağ sıkıntı. Gidiyor. Allah'ım açtım ellerimi. Allah'ım dedim, çatlamadan, dökülmeden, inşallah çökmeden bu pasta gidecek falan. Ben böyle büyük bir gerginlikle birlikte alana götürdüm. Güzel kutlama yapıldı. İlk lokmayı aldılar. Bu nasıl pasta dediler. Allah'ım çok şükür
0: i̇şte
1: dedim.
0: Tamam o bitti.
1: O sıra var ya.
0: Bütün yorgunluk, o kargaşa şey hepsi bitti. Bitiyor.
1: Ama o hafta yaşadığım stresi, ev ahalisine çektirdiğim stresi, bir Allah bir ben bir yani, de ailem biliyor gerçekten.
0: Tahmin edebiliyorum
1: onu. De. Yani yapıyoruz ediyoruz evet. falan da yaptığımız işlerin hep böyle civcivli eğlenceli kısımlarını gösteriyoruz evet. ya. İnsanlar da aslında bu sebeple o mesleklere ilgi duyuyorlar. Zannediyorlar ki biz bu tarafta harika bir pasta panispanyayı çekiyoruz. Arka tarafta tencereler iç içe geçmiş, spatulalar evet. bilmem neler hırla gidiyor. Şimdiki aklım olsa oraları da paylaşırdım sizlerle yani. Hiçbir şey göründüğü gibi değil.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten hepsinin zorlukları var. Keyif aldığımız alanda ilerlersek evet. o bulaşık gözümüze büyümüyor. Yani. Ama sevmediğim bir şeyi de aman paraya dönsün, şöyle de olsun, Allah da cezasını versin derse her şey gözünde
0: yok,
1: büyüyor.
0: Olmuyor, aynen.
1: Sevdiğin alan neyse evet. orada yürüyeceksin değil mi her
0: kesinlikle.
1: Şeyden önce?
0: Kesinlikle, bildiğini yapacaksın bir de. Hani özellikle diyorlar ya, ya bana şöyle yapma da işte fiyattan düş, şöyle yapma da kusura bakmayın diyorum, onlara yaptırın. Yani ben kalitemden, kendi yaptığım pastamın düşüremem yani. Niye adını düşüreyim ki hani böyle lezzetli bir şey yemek varken?
1: Evet.
0: Sırf görüntüye niye para veresin yani?
1: Tabii ki canım. Aynen öyle.
0: O tarz istekleri de biraz kulak ardı ederek.
1: Aynen öyle. Hani eğer yani. Gerçekten iş lezzet sizin için önemli değilse maket pasta yaptıracaksınız. Bazıları aynen da öyle yaptırıp da saklanıyor. Hı-hı. Çok fazla alternatif var bununla alakalı. Bir de kapanışı ufaktan son cümleyi Pınar'a vermeden önce şey söyleyeceğim. Lütfen pasta siparişi vereceğiniz zaman sadece fiyat yazmayın. Çok sinir bozucu değil mi ya?
0: Evet.
1: Fiyat yazıyorlar değil mi? Halen oluyor mu?
0: Şu resim atıp şu ne kadar olur, şu kadar
1: evet.
0: kişilik. Ondan şunu şöyle yapsak fiyat değişir mi? Bunu böyle yapsak ya.
1: Fiyat yazınca yani, o pastayı minimum 100 lira daha fazla hani pahalısını alacaksın.
0: Bana şeker hamurlu pasta atıp bunu şeker hamursuz yapsak fiyatı değişir mi?
1: Zannediyorlar ki sadece yani, şeker hamuru kısmında olay.
0: Çok garip gerçekten.
1: Öyle değil. Ama tüm bu sorularınızı cevaplamak için butik pasta pınarına yazıp arkadaşımın kafasını gerçekten tariflerle vesairelerle hepsiyle meşgul edebilirsiniz. O onun yolunu açtı. Kesinlikle. Eğitim ve workshoplar için de yine Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz.
0: Aynen, inşallah ilerleyen zamanlarda istiyorum.
1: Harika, çok güzel. Eğitimlerini, workshop takvimlerini sayfanı takip ederek oradan duyurularını görürüz diye tahmin İnşallah. Ediyorum. Harikasın, süpersin. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Evet, ben
1: ayaklarına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Burada çok güzel ağırladınız beni.
1: Ay, çok güzel. Çok mutlu oldum böyle hissetmene.
0: Harika bir gün geçirdim sayenizde. Yani bayağı bir heyecanlıydım. Heyecanım geçti.
1: O da ne? Heyecan da ne?
0: Şu anda diyorum ki biraz daha sürsek. Yani alıştım.
1: Öyle, ekranın başında iş olmayanlarla biz devam edelim. Ben açayım telefondan, oradan canlı olarak devam edelim. Biz kapatalım programı, tamam. Biz sohbet etmeye tamam, devam ederiz olur mu? Tamam. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ailene, seni bu süreçte destekleyen kişilere mesela özellikle çocuklarına.
0: Bu süreçte bana destek olan ailem, annem, babam, eşim, çocuklarım, yakın çevrem. Arkadaşlarım,
1: İyi ki varlar,
0: hepsi ilk de varlar. Yani hep olsunlar inşallah.
1: Amin, amin inşallah.
0: Hep olsunlar. Onlara teşekkür ediyorum. Yani bu noktaya geldiysem onların da emeği çok fazla.
1: Ay, şükürler olsun.
0: Çok şükür, kesinlikle. Herkes inandığı, sevdiği, gerçekten yapmaktan böyle aşkla yaptığı işi yapmalı. Bence olayın özü bu.
1: Değil mi? En çok kesinlikle keyif aldığınız şeyi bulun. Onun kesinlikle arkasından da gidin.
0: Oradan gitmek
1: çalışmamış
0: gerekiyor
1: gibi hissedersiniz zorla, sonra zaten kendinizi.
0: Hiçbir şey zorunuza gitmiyor yani. Seviyorsunuz çünkü.
1: Ay maşallah ya, çok güzel. İşte böyle pastacılık çok çok enteresan bir dünya gerçekten. Çok, çok tatlı
0: bir dünya.
1: Ay çok güzel.
0: Tatlı zaman, bir dünya.
1: Aynen öyle, tatlı, akıl kârı olmayan bir dünya. Giren de çıkamıyor, öyle de bir dünya yani. Ağzına sağlık arkadaşım.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben yayını kapatıyorum. Biz sohbet etmeye devam edelim. Tamamdır. Efendim biz böyle pastalar, ganajlar, pasta kremaları kokan çok güzel bir program yaptık. Çok çok keyifli bir bölümdü. Pastadan konuşmayı da gerçekten çok çok özlemişim. Yani bu da ince bir nüans olarak şurada kalıversin. Haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar hava durumu.
3: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 25, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamında hava az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Akkışla Özvatan 21, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 22, Felahiye ve Sarıoğlan 23, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar 24 derece. Çevre illere baktığımızda Sivas ve Yozgat 22, Nevşehir 23, Kırşehir 25, Niğde 26 derece. Büyük şehirlerimizde Ankara ve İstanbul 25, İzmir ise 28 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar hava durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyor. Çocukta da panik havası oluşuyor.
3: Tabii çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir Şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın. Kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri OSB'de düzenlenen 5. Anadolu Mobilya Fuarı'nda mobilya sektörünün Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek şunları söyledi.
6: Tabii böyle fuarların daha da çoğalması gerekiyor şehrimizde ve çoğaltacağız inşallah. Mobilya üzerine değil, kapıcı fuarda oluyor biliyorsunuz. Kapıcılarla ilgili diğer sektörlerde fuarlar Kayseri'de sık sık yapılmaya başlandı ve bunun Kayseri'ye sadece o sektöre değil tüm Kayseri'ye faydası olduğunu biliyoruz. Otelinden lokantasına, hediyelik eşyasından pastırmasına, sucuğuna kadar Kayseri ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. Mobilya olarak da Kayseri Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. İnşallah artarak devam edeceğini umuyoruz, bekliyoruz ve elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Kayserimize.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Camii çevresinde yapılacak kentsel dönüşümü açıkladı. Proje kapsamında Hunat Camii görünür hale getirilecek ve 6 otopark inşa edilecek. Palancıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi.
7: Hunat'ta kentsel dönüşümü yapacağım. Yani burada Hunat Camii'ni göremiyorsunuz ama yapacağımız kentsel dönüşümde Hunat Camii görünür hale inşallah gelecek. Hunat Camii'nin çevresini açacağız. Sayın Bakanım, burada 3 tane komple bina satın aldık. Onlarca daire satın aldım. Metrekare metrekare 3, 5, 10, 15 metrekare derken 1500 metrekareye yakın. Bu bulunduğumuz sağlı sollu arsalar arasında konut arsası 15 katlı. Buralardan satın aldım. İzale şuya başladık. Dolayısıyla hedefimiz 6 otopark olan şehrin merkezinin otopark sorununu çözecek, katı da yükseltmeyeceğimiz şekilde Kayseri'ye yakışacak bir kentsel dönüşümü de inşallah başlatıyoruz. Yakında planlarını da inşallah basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Zannediyorum 50 sene sonra Kayseri'de gelenler ya burayı nasıl yapmışlar, ne güzel olmuş diyecekleri. Dedeman Parkı gibi, burası gibi, bu parkımız gibi, Musa Tümbüş Parkı gibi şehrin merkezini güzelleştireceğiz.
1: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu fuar hakkında açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti.
8: Bu fuar hakikaten sanayicimizin yüzünü güldürdü, esnafımızın yüzünü güldürdü. O yüzden hayırlı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah bol bereketli kazançlar versin. Kayserimize hayırlı olsun.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda Kayseri Spor'un Manisa FK ile oynayacağı karşılaşma dolayısıyla saat 16.30 ile 21.30 arasında tramvaylar ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şehir içi bazı otobüs hatlarının güzergah ve sefer saatlerini güncelledi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Poliklinik Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım" dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Çocukta da panik havası oluşuyor.
3: Tabii çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yakmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bülteni

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin

0: önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, 3 tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Mirasın izleri. Radarın rotası.
2: Radyo Radar'dan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Radar'ın rotasında Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe, göl manzaralı ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Bu haftaki rotamız Yamula Barajı. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Kızılırmak üzerinde yer alan Yamula Barajı, hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından birisi. 2005 yılında hizmete açılan baraj, yalnızca enerji üretimiyle değil, sunduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Baraj çevresinde geniş su yüzeyleri, kıvrılarak ilerleyen kıyı şeritleri ve sarp kayalık tepelerle çevrili eşsiz bir manzara bulunuyor. Gün batımında suyun üzerine yansıyan renkler, ziyaretçilere adeta tablo gibi bir görüntü sunuyor. Özellikle fotoğrafçılar için Yamula, Kayseri'nin en etkileyici manzaralarından birine sahip. Baraj Gölü aynı zamanda zengin bir sualtı ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Tatlı su balıkları açısından oldukça zengin olan bölgede sazan, levrek ve turna gibi türler avlanabiliyor. Bu nedenle Yamula amatör balıkçılar için de popüler bir hafta sonu rotası haline gelmiş durumda. Baraj kıyısında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ya da sadece su sesini dinleyerek dinlenmek isteyenler için uygun alanlar mevcut. Yaz aylarında kano, deniz bisikleti ve tekne turları da düzenleniyor. Gölde süzülürken çevredeki kayalık yamaçları ve barajın karşısında uzanan yeşil vadileri izlemek, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yamula Barajı'nın bir diğer özelliği ise çevresinde bulunan kuşçu, mahzemin ve erkez gibi yerleşimlerin sunduğu yöresel lezzetler. özellikle hafta sonları bölgeye gelen ziyaretçiler, yerel esnafın hazırladığı tandır ekmeği, köy peyniri ve doğal ürünlerle keyifli bir piknik yapabiliyor. Bunun yanı sıra Yamula'ya gitmişken Yamula'nın o güzel patlıcanlarının tadına bakmayı da unutmayın. Ancak ziyaretçilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta da var. Yamula Barajı'nda yüzmek kesinlikle yasak ve son derece tehlikelidir. Barajın derin suları, ani akıntılar ve su altı girdapları nedeniyle can güvenliği açısından risk taşımaktadır. Doğayla iç içe şehir gürültüsünden uzak bir hafta sonu geçirmek isteyenler için Yamula Barajı Kayseri'nin keşfedilmeyi bekleyen mavi bir cenneti. Eğer siz de bu haftaki rotanızı çizmediyseniz doğru rota Yamula Barajı olabilir. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Mavi Cennet Yamula Barajı'ydı. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz.
4: Çocukta da panik havası oluşturmamak istiyoruz.
3: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün." Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: "Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, yetiştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz."
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır," dedi. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığından sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, "Adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef falan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi bağımsız üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Koca Sinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek getireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz."
4: Onda da bir panik havası, çocukta da panik havası oluşturmaması lazım.
3: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor, her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: "Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışıp gayreti içerisindeyiz."
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır," dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız

0: başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın. Kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestraları programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Salieri'yi konuk edeceğiz.

Salieri 18 Ağustos 1750'de İtalya'nın Legnago kentinde dünyaya geldi. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. Önce ağabeyinden ardından dönemin önemli hocalarından ders aldı. Ailesini genç yaşta kaybettikten sonra çeşitli koruyucuların himayesinde Venedik'e geçti ve burada müzik eğitimini geliştirdi. Daha sonra besteci Florian Leopold Gassmann tarafından fark edilerek Viyana'ya götürüldü. Gassmann, Salieri'nin eğitimini bizzat üstlendi ve onun saray çevresiyle tanışmasını sağladı. Bu dönem Salieri'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 1766'dan itibaren İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen müzik etkinliklerinde yer alan Salieri, kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Sanatçı Christoph Gluck ve Matas Tasio gibi önemli isimlerle tanışarak sanat çevresini genişletti. Bu yıllarda ilk sahne eserlerini bestelemeye başladı ve opera alanında hızla yükseldi.

1770'lerden itibaren Salieri, Viyana'da art arda operalar yazdı ve kısa sürede Avrupa çapında tanınan bir besteci haline geldi. Armida ve La Fiera di Venezia gibi eserleri büyük bir başarı kazandı. Yenilikçi sahne anlayışı, farklı türleri birleştiren yaklaşımı ve güçlü dramatik diliyle dikkat çekti. 1744'te İtalyan opera topluluğunda önemli bir görev üstlendi, aynı dönemde öğretmenlik yaptı ve saray müziğiyle ilgilendi. 1778-1780 yılları arasında İtalya'ya giderek La Scala için eserler besteledi ve Avrupa'daki ününü daha da arttırdı. 1780'lerden itibaren Viyana'ya dönen Salieri, hem Alman Singspiel geleneğinden hem de Fransız opera reformu çizgisinde önemli eserler verdi. Les Danaides ve Tarare gibi operaları Paris'te büyük başarı kazandı ve Avrupa opera sahnesinde güçlü bir etki yarattı.

Mozart ve Da Ponte gibi isimlerle aynı dönemde çalışan Salieri, Viyana müzik hayatının merkezinde yer aldı. Hem İtalyan hem Alman opera geleneğini etkileyen önemli eserler üretti. 1788'den sonra hayatının büyük bölümünü Viyana'da geçirdi ve İmparatorluk Şapeli'nin şefliğini üstlendi. Sanatçı, Aksur Red Ormus gibi eserleriyle uluslararası ününü devam ettirdi. Ancak 2. Joseph'in ölümünden sonra saray içindeki etkisi giderek azaldı. 1790'lardan itibaren siyasi çalkantılar ve değişen müzik zevkleri onun kariyerini etkiledi. Buna rağmen öğretmenlik yapmaya ve dini eserler bestelemeye devam etti. Beethoven, Schubert ve Liszt gibi önemli bestecilere hocalık yaptı.

1792'de siyasi konumu zayıflayınca Salieri, İtalyan operasının direktörlüğünden ayrıldı. Ancak İmparatorluk Sözleşmesi gereği 1804'e kadar yeni operalar bestelemeye devam etti. Bu dönemde yazdığı Palmira, Regina di Persia, Caser in Pharmacusa ve Shakespeare'in The Merry Wives of Windsor oyunundan uyarladığı Falstaff çokça ilgi gördü. Son operası, sömürge dönemi Virginia'sında geçen Almanca Die Neger ise 1804'te sahnelendi ve başarısız oldu. Opera sahnesinden çekildikten sonra Salieri, müzik anlayışının değiştiğini ve artık yeni dönemin estetik anlayışına uyum sağlayamadığını düşünüyordu. Aynı yıllarda Avusturya'nın savaşlarla sarsılması, Fransız devriminin yarattığı siyasi çalkantılar ve peş peşe yaşadığı kişisel kayıplar da onu derinden etkiledi. Nitekim daha sonra akılcı ve ustaca sadeliğin yerini tuhaflık ve türlerin karışımı aldı sözleriyle dönemin müzik anlayışını eleştirecekti. O, sahneden ayrılsa da üretmeyi bırakmadı. İmparatorluk şapelindeki görevini sürdürürken çok sayıda ayin, ilahi ve kutsal eser besteledi. Bu dönemde 1805'te tek oğlunu, 2 yıl sonra ise eşini kaybetti.

Salieri konserler yönetmeye ve Viyana'nın müzik yaşamında etkin rol almaya da devam etti. Haydn'ın Yaratılış Oratoryosu'nun seslendirildiği tarihi konserde bulundu, Beethoven'ın bazı önemli eserlerinin ilk seslendirilişinde yönetti. Son yıllarında yazdığı eserler daha çok dini müzikler, vatansever kantatlar, öğrencileri için hazırladığı eğitim amaçlı parçalar ve ev ortamında seslendirilmek üzere bestelediği şarkılardan oluştu. 1815 tarihli La Folia teması üzerine yazdığı 26 orkestra varyasyonu ise orkestrasyon ustalığının en önemli örneklerinden biri kabul edildi. Salieri, Beethoven, Schubert, Liszt, Casimir gibi birçok önemli bestecinin yarı sıra dönemin önde gelen şarkıcılarını da yetiştirdi. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerinden hiçbir ücret almaması, kendisine gençliğinde destek olan hocası Leopold Gassmann'a duyduğu minnetin bir göstergesiydi. Kasım 1823'te bir intihar girişiminde bulunan sanatçı, yaşamının son dönemini ağır sağlık sorunları ve bunama içinde geçirdi. 7 Mayıs 1825'te 74 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Anma töreninde yıllar önce bestelediği Do Minör Requiem ilk kez seslendirildi. Mezarı üzerindeki şiir ise öğrencilerinden Joseph Wilk tarafından kaleme alındı.

Tüm bunların yanında 18. yüzyıl Viyana'sında Mozart ve Salieri arasındaki ilişki tarih boyunca çok tartışılan bir konu olmuştur. Mozart, Viyana'da çalıştığı yıllarda hem kendisi hem de babası Leopold Mozart, mektuplarında Salieri ve çevresindeki İtalyan bestecilerin Mozart'ın bazı görevlere gelmesini ve operalarının sahnelenmesini zorlaştırdığını düşünmüştür. Bu mektuplarda Salieri'nin saray çevresindeki güçlü etkisi sık sık vurgulanmıştır. Mozart bazı yazışmalarında da İtalyan ekolünün saraydaki hakimiyetinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştir. Zamanla bu durum, Mozart'la Salieri arasında bir rekabet anlatısına dönüşmüştür. Hatta 19. yüzyıldan itibaren yayılan söylentiler, Salieri'nin Mozart'ı kıskandığı ve ona karşı engellemeler yaptığı iddialarını güçlendirmiştir. Bu hikaye özellikle edebiyat ve sinema eserleriyle daha da popüler hale gelmiştir. Ancak modern araştırmalar bu düşmanlık anlatısının büyük ölçüde abartıldığını göstermekte. Çünkü Mozart ve Salieri'nin doğrudan birbirine düşman olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Aksine iki besteci arasında karşılıklı saygı ve zaman zaman işbirliği de olmuştur. Birlikte aynı çevrelerde bulunmuşlar, hatta bazı müzikal projelerde dolaylı ya da doğrudan temas etmişlerdir. Salieri'nin Mozart'ın bazı eserlerini desteklediğine dair kayıtlar da bulunmaktadır. Sonuç olarak Mozart ve Salieri hikayesi kesin bir düşmanlıktan çok Viyana Sarayı'ndaki güç dengeleri, kültürel rekabet ve sonradan büyütülen efsanelerin birleşiminden oluşmaktı. Ve bugün bu ilişki gerçeklerden ziyade müzik tarihinin en güçlü mitlerinden biri olarak hatırlanmaya devam etmekte.

senin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kez

misin? Katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri.

0: baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Poliklinik Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Panik havası, çocukta da panik havası oluşturmamak
3: lazım. Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışık gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır, dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteği ile 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir,

0: açılan Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Cüneyt Bey'i konu alıyoruz. Kayseri'nin Osmanlı öncesi dönemdeki hakimi, Türkmen Ömeroğulları ailesinden Cüneyt Bey, Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerinde adından sıkça söz ettirmiş bir isimdir. Onun yaşamı, Kayseri'nin siyasi ve askeri tarihiyle doğrudan iç içe geçmiştir. İlk defa 1378 yılında kayıtlara geçen Cüneyt Bey, Eretnalıların 3. hükümdarı Alaaddin Ali Bey'in Kadı Burhanettin'i vezirliğe tayin ettiği dönemde ordunun Kayseri'den sefere çıkmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 1379 yılında Erzincan'ı ele geçirme seferine katılmış ancak Akkoyunlular karşısında mağlup olarak esir düşmüştür. Sonrasında bu esaretten kurtularak Kayseri valiliğine atanmış ve şehrin yönetimini elinde tutmuştur. 1380 yılında Alaaddin Ali Bey'in vefatı çocuk yaşta tahta geçen 2. Mehmet Bey döneminde Cüneyd'in konumunu karmaşık hale getirmiştir. Kadı Burhanettin merkezi idareye karşı isyan etmeye başlayan Cüneyd'i bastırmayı denemiş ancak Cüneyd'in sığındığı ve tahkim ettiği Kızılırmak kenarındaki kaleyi ele geçirememiştir. Bu kale halk arasında Harsanız Kalesi olarak anılmakta ve Kayseri'nin Felahi ilçesi yakınlarında yüksek kayalıklar üzerinde yer almaktadır. Cüneyt Bey cesareti ve cüretkar tavırlarıyla çevresindeki Moğol ve Türkmen grupları üzerinde etkili olmuş, Kadı Burhanettin'in defalarca müdahalesine rağmen Kayseri ve çevresinde etkisini sürdürmüştür. 1383 ve 1384 yıllarında Kadı Burhanettin ordular gönderip Kayseri'yi taarruz etse de Cüneyd'in müdafaası ve çevresindeki işbirliği sayesinde şehri tam anlamıyla ele geçirememiştir. Hatta komşu Karamanoğulları ile işbirliği yaparak Berakut Kalesi'ni almaya teşebbüs etmiştir. Ancak başarısız olup esir düşmüş, sonrasında serbest bırakılmıştır. Cüneyd'in Kayseri'deki hareketleri halk arasında huzursuzluğa sebep olmuş, hacı kafileleri ve Moğol oymakları üzerinde yağma ve tahriplere girişmiştir. Kadı Burhanettin defalarca büyük ordular hazırlayarak Kayseri'ye yürümüş, surları kuşatmış, mancınık ve merdivenlerle hücumlar yapmış ancak başka cephelerde oluşan tehditler nedeniyle işleri ertelemek zorunda kalmıştır. 1385 yılında Cüneyt sonunda iç kaleden teslim olmuş, şehre büyük bir harpsiz düzen getirilmiştir. Kadı Burhanettin şehrin güvenliğini sağlamış, askeri tedbirler almış ve halkın can ve mal emniyetini temin etmiştir. Ancak Cüneyt fırsatını bulduğunda tekrar kaçmış, Karamanoğulları ve Memluklular ile işbirliği yaparak Kayseri ve çevresinde karmaşaya sebep olmuştur. 1388 ve 1389 yıllarında Kadı Burhanettin Cüneyt'i bir kez daha muhasara etmiş, Develi Kalesi'ne sığınan Cüneyt'i kuşatmış ve nihayet teslim almıştır. Kayseri'ye getirilen Cüneyt, suçluların bağışlanmasına ve hilat giydirilmesine rağmen yakınlarını bırakıp kaçmayı başarmıştır. Bundan sonra Cüneyt Bey'in akıbeti tarihi kayıtlarda kaybolmuş, şehrin yönetimi Kadı Burhanettin'in yeğeni Şeyh Müeyyed'e bırakılmıştır. Cüneyt Bey'in hayatı, Kayseri'nin Eretna ve Kadı Burhanettin dönemlerindeki siyasi karmaşasını, Türkmen-Moğol ilişkilerini ve şehirdeki mücadeleleri gözler önüne seren bir örnek teşkil eder. Onun cesur ve cüretkar karakteri hem bir vali hem de bağımsız bir güç olarak Kayseri tarihine damgasını vurmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de iz bırakanlar. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta.

0: evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz."
4: Onda da bir panik havası, çocukta da panik havası oluşturmaması lazım.
3: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor, her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Koca Sinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: "Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışık gayreti içerisindeyiz."
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır," dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, "Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır," denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehir en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bir düşünün. Arabanızın, uçağın kanadının, hatta kalbinizin bile sanal ortamda bir kopyası var. Yani siz burada çay içerken onun dijital ikizi bilgisayarda çalışıyor. İşte buna dijital ikiz diyoruz. Gerçeğin birebir kopyası. Ama trip atmıyor, naz yapmıyor. Dijital ikiz sadece görüntü değil. Isısını biliyor, titreşimini biliyor, hatta birazdan bozulacağım diye önceden haber veriyor. NASA bile uzay araçlarını acaba uzayda ne olur diye denemeden önce dijital ikizleriyle test ediyor. Yani önce sanalda bozuluyorlar, gerçeği kurtarıyorlar. Mesela bir otomobil firması düşünün. Yeni model çıkaracak, eskiden ne yapıyordu? Prototip yap, test et, boz, yeniden yap, hem pahalı hem de sinir bozucu. Şimdi ne yapıyorlar? Arabayı bilgisayara koyuyorlar, çarpıyorlar, virajdan uçuruyorlar, motoru hararet yaptırıyorlar ama üzülmeyin, hepsi sanalda. Gerçek araba kenarda duruyor. Dijital ikizi bütün dayağı yiyor. Üstelik bu dijital ikizler akıllı. Sensörlerden veri geliyor. Bir rüzgar türbini düşünün. Rüzgar hızlanırsa ne olur? Kanat yorulur mu? Ne zaman bakım lazım? Bunların cevabını türbinin dijital ikizi veriyor. Adeta şunu söylüyor. Bir hafta sonra beni elden geçir. Yoksa seni yarı yolda bırakırım. Matematik var, diferansiyel denklemler var, olasılık hesapları var. Ama korkmayın. Bunları biz yapmıyoruz. Süper bilgisayarlar uğraşıyor, biz sadece sonuçları dinliyoruz. Dijital ikizler sadece fabrikalarda mı? Hayır. Hastanelerde kalbin dijital ikizi var. Doktor ameliyattan önce bir deneme yapalım diyor. Yanlış yok, sürpriz yok. Akıllı şehirlerde kavşakların dijital ikizi var. Trafiği buradan verelim mi diye önceden soruyor. Pandemi döneminde bile solunum cihazlarının dijital ikizleri kullanıldı. Makine bozulmadan ben gidiyorum sinyalini verdi. Gelecekte ne olacak biliyor musunuz? Evinizin dijital ikizi olacak. Elektriği fazla yaktığınızda diyecek ki, bu ay faturayı ben değil, sen yükselttin. Belki bir gün hepimizin bir dijital ikizi olacak. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce bir kontrol yaptıralım diyecek. Bilim kurgu gibi geliyor ama bir zamanlar cep telefonu da öyleydi. Kısacası dijital ikizler hataları azaltıyor, masrafları düşürüyor. Geleceği hızlandırıyor ve belki de en güzeli bizim yerimize sanalda yoruluyor. Soruyu bırakalım. Siz olsanız neyin dijital ikizini yapardınız? Arabanız mı? Eviniz mi? Yoksa pazartesi sendromu mu?

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirecek geçireceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Başkan Vekilliği ve Meclis 1. Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir." dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
3: Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz.
4: Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Çocukta da panik havası oluşturmamak istiyoruz.
3: Çocuk acaba bak o biz oluşmuşuz. Kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş. Ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün. Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin. Her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin. Çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
5: Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, geliştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışma gayreti içerisindeyiz.
0: Haftanın özeti.
1: 9 Ekim Perşembe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
0: Haftanın özeti.
1: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir.

0: İyi Taraftar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Rüştü Şardağ olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyecek.

Mehmet Rüştü Şarda 1916 yılında babası Mehmet Atıf Bey'in görevli olarak bulunduğu Halep şehrinde dünyaya geldi. Babası 1. Dünya Savaşı nedeniyle alay katibi ve emini olarak Romanya cephesine gönderildiği için annesi Kilisli Melek Hanım, iki ablası, bir ağabeyiyle beraber Rüştü Bey 1 yaşındayken İstanbul'a dönmek zorunda kalarak Beylerbeyi'ne yerleşti. Daha sonra babası da İstanbul'a geldi ve orada emekli oldu. 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren soyadı kanunuyla babasının doğduğu Şardağ'dan ilhamla Şardağ soyadını aldılar.

Rüştü Şarda 18 yaşındayken Abdülhak Hamit'in 80. yaş günü vesilesiyle yazdığı şiiri Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sahifesinde yayınlandı. Divan şiirine merak salarak babasıyla Ömer Hayyam'dan çeviri denemeleri yaptılar. Varlık, Yeni Adam, Ülkü, Yığın, Hisar, Türk Musikisi dergilerinde çalışmaları yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde Edebiyat Bahisleri ve Günün Konuları isimli köşe yazıları yazdı. Vakit Gazetesi'nde hikayeleri yayınlandı. Ulus, Milliyet, Yeni Sabah, Tan, Yeni Asır, Güneş ve Vatan gazetelerinde deneme ve eleştiri yazıları yazdı. 1944'ten itibaren bir süre Ülkü dergisini yönetti. Farsçadan çeviriler yaparak yayınladı ve 3 kez İran Spaznişi

Rüştü Şarza 1944'te Türk Ansiklopedisi'nde müşavirlik ve madde yazarlığı yaparak B harfinin tiyatro dışında kalan bütün Fransız edebiyatı maddelerini yazdı. 1981 yılında Atayol dergisini yayınlamaya başlayan sanatçı, Aralık 1989'dan itibaren Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. İran'da yapılan Uluslararası Hafız Kongresi'nin başkanlığını da yapan Rüştü Şardağ'ın Hayyam Rubaileri çevirisi, Milli Eğitim Bakanlığı Klasik dizisinde yayınlanmak üzere gönderilen 19 eser içerisinde en iyisi olarak değerlendirildi ve basıldı. İran edebiyatından yaptığı çeviriler nedeniyle kendisine Büyük Kültür Madalyası verildi. Çoğu İran edebiyatı ve İslamiyet üzerine yazılmış 22 basılı kitabı vardır.

0: Ankara'da 4. Ortaokulda Türkçe, Musiki Muallim Mektebi, Devlet Konservatuarı ve Maarif Koleji'nde edebiyat dersleri veren sanatçı, 1948'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tercüme Kurulu üyeliği yaptı. İzmir Özel Türk Koleji ve Özel Çamlaraltı Lisesi Edebiyat Öğretmenliği görevinde de bulunan Şarda, Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu, Devlet Türk Müziği Konservatuarı ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde de öğretim görevlisi olarak dersler verdi.
1: Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Bir gece ansızın.

Belli olmaz, kalbim dur verir dudaklarında. Aşk bu özdeyiş bu hiç belli olmaz, kalbim dur verir dudaklarında. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın.

Rüştü Şarda musikiyle ilk diyaloğunu henüz 13 yaşındayken Bağlarbaşı'nda, Teneffüs Sokağı'ndaki evlerinde, büyük ablası Lütfiye Hanım'ın ut ve küçük ablası Münevver Hanım'ın kemal çaldığı toplantılarda kurdu. Bu toplantılara katılan Kadıköylü Tamburi Fuat Bey, Üsküdarlı Kemani Ziya Bey ve Lemi Atlı'dan çokça istifade etti. Bu arada Üsküdar Musiki Derneği'nin çalışmalarına da katıldı. 1950'de sözleri kendisine ait olan ilk bestesini yaptı. Aynı yıl İzmir Radyosu'nun kuruluşu için büyük çaba harcadı ve bütün kadroyu kendi oluşturup müdürlüğünü yaptı ve 1952'de Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne devretti. İzmir Sanatçılar Derneği Başkanlığı'nı ise 18 yıl yürüttü.

Rüştü Şarda 1985'te kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kuruluşunda önemli katkılarda bulunarak sanat danışmanlığı yaptı. 5 Şubat 1988'de Başbakan Turgut Özal tarafından Türk sanat müziğine hizmet nedeniyle takdir plaketi verildi. Sanatçı TRT1 ve TRT2'de çok sayıda programda konuşmacı olarak yer aldı ve program yaptı. Güneri Teçer, Sezen Aksu, Sevim Tuna ve Gönül Yazar gibi pek çok ünlü sanatçısının da hocalığını yaptı. TRT Radyo sanatçılarına musiki edebiyatı dersleri verdi. Şarkıları beste yarışmalarından yüzlerce ödül aldı.

Sanatçı ve ailesi Ankara'dan İzmir'e yerleşmeleriyle birlikte 1950 yılında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü görevine başladı. Düşüşarda Cumhuriyet Halk Partisi Propaganda Kolu Başkanlığı göreviyle siyasete girdi. İzmir Belediyesi Teftiş Heyeti Başkanlığı'na getirildi. Belediye reis muavini oldu ve bu görevdeyken 1967 yılında emekli oldu. 1968'de CHP'den belediye meclisi üyesi olarak görev yaptı. 1983'te Halkçı Parti'den İzmir Milletvekili seçildi. 3 ay sonra istifa edip bağımsız milletvekili olarak mecliste çalışmalarını sürdürdü. 1987'de Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı olsa da parti değiştirenlere getirilen yasak gereği seçime giremedi. Sanatçı, siyasi yaşamını bir İran atasözü olan "Kafir olun, siyasetle uğraşmayın" diyerek özetledi.

Hastalığının yanı sıra torunu dostun zamansız ölümünden büyük üzüntü duyan Şarda, 27 Kasım 1994'te ebediyete intikal etti ve Narlıdere Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 6 Ekim Pazartesi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indiğini belirtti. Şimşek, öncü güzergahların bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yaşıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Kökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Kayseri'de binlerce Türk dünyasından gelmiş aileler ikamet etmekte. Türkistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan yaşayan, oralı bulup Kayseri'de olan kişiler, öğrenciler, aileler var.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Gediatri Polikliniği Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsünün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı.
1: Haftanın özeti.
2: 7 Ekim Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde yapay zeka uyarısında bulundu. Erdoğan, öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Ona bilimsel bir kültür aşılar. Burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Hiçbir çaba harcamadan edinilen bilgi anında unutulur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse yargılanamaz değildir. Şu an benim dokunulmazlığım yok. Ama şikayet olduğunda hakimin huzurunda kendimi savunurum. Kimse beni yargılayamaz diyemez ama yargılamanın da ilkeleri olması lazım." dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Partisinin üye sayısının 753.000'e ulaştığını söyleyen Özel, sosyal medyadaki erişim engeline ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma yetkisini kullanmasını bekliyoruz ve bu etkiyi kullanmaya davet ediyoruz dedi. AK Partili Bekir Bozdağ sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görüşülen aile dostu bir Avrupa demografik yenilenme için politika önerileri başlıklı rapora 3 değişiklik önerisi sundu.
1: Haftanın özeti.
2: 8 Ekim Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim ömür verdikçe bizler de bıkmadan, usanmadan, geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz, bu süreçte vatandaşımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz, dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, başkan vekilliği ve meclis birinci başkan vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu münferit bir olay değildir. Bu bir magazin olayı değildir. 3-5 zenginin yatını, katını, arabasını, servetini sayma meselesi hiç değildir," dedi. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, velilerin okul bahçelerine kontrolsüz şekilde girmelerinin çocukları daha korunmasız hale getirdiğini belirterek şunları söyledi.
4: "Kargaşa içerisinde adamlar sınıfın ağzına kadar gelip oradan almak istiyorlar. Bu kadar korumacı anlayışla dışarıdaki tehlikeyi bertaraf etmiyoruz. Aksine çocuğu daha korumasız hale getiriyoruz. Bununla velilerimizin hassasiyetini istiyoruz. Panik havası,
5: çocukta da panik
4: havası
5: oluşturmamak istiyoruz.
4: Çocuk acaba, bak o biz oluşmuşuz, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz oluşmuş ama o daha yüreği pırpır ediyor. Her türlü şeylerde korkusu var. Karanlıktan korkuyor. Düğmeyi yapmadan öbür odadan öbür odaya geçiyor mu? Çocuğunuz için düşünün." Vesairesi. Bunları düşünerek velinin hareket etmesi. Randevu sistemi. Okulla ilgili görüşmek istiyorsa e-okul sistemimizde e-randevu sistemimiz var. Girsin, her öğretmenimizin müsait zamanları orada yansıyor. Gelsin, çocuklarıyla ilgili takipçisi olsun. Biz onu istiyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: Kocasinan Belediyesi Koca Burger etkinliğiyle yeni eğitim öğretim döneminin ilk gençlik buluşmasını Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Çolak Bayraktar, gençlerin enerjisinin kendilerine güç verdiğini belirterek şunları söyledi.
6: "Sizler için projeler geliştiriyoruz. Sizler için, sizleri bugünden yarınlara hazırlamak için, yetiştirmek için değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Bize düşen sizlere daha iyi bir gelecek sağlayabilmek, bize düşen sizlere daha iyi fırsatları önünüze getirip bu fırsatlar içerisinde sizler de bu fırsatları değerlendirerek geleceğe daha donanımlı bir şekilde yetişmenizi sağlayabilmek. Sinan kütüphanelerini daha yaygın bir şekilde şehrin içerisinde, mahallelerimiz içerisinde gençlerimizin yürüme mesafesinde rahat bir şekilde ulaşabilecekleri butik kütüphaneleri açmak, gençlik merkezlerini açmak ana hedefimiz haline geldi. Şu anda bu noktada olan kütüphane sayılarımızı artırmanın bir çalışık gayreti içerisindeyiz."
1: Haftanın özeti.
2: 9 Ekim Perşembe. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 46 bin fon yazılımcısının paralarının ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede olduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün ardından bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır," dedi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı'nda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey yöneticileri ağırladı.
1: Haftanın özeti.
2: 10 Ekim Cuma, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi bağımsız üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada kağıt üzerinde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz, burası yeşil Talas değil beton Talas dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç 5.si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Kayseri alın teriyle büyüyen, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir dedi. Koca Sinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Haftanın özeti bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.